0: kişi ve benzer düşünenler o üç şehidimizin, beş şehidimizin annesinin, babasının yüzüne bakabilecek mi? Şimdi böyle bir imkan varken örgütü kuran kişi üzerinden artık örgütü tarihe gömme. Hem de bakın pazarlıksız. Pazarlıksız dediğim şu. Anayasada Türksüzlük yok. Ben bu arada şeyi de sordum. Mehmet Uçum'a sordum. Ya anayasada Türk vatandaşlığı meselesi, yani vatandaşlık tanımı nedir? Sayın Uçum şeyi yazmıştı zamanında. Yani Türktür yerine Türk vatandaşıdır diye bir değişiklik olabilir. Dün sordum, dedim cari mi öneriniz dedim. Cari dedi. Biz Türk'ten vazgeçmeyiz dedi. Bunu söyledi. İlk dört maddede zaten problem yok. Yani tavizsiz dediğim noktalar bunlar. Demokratikleşme falan filan bazı düzenlemelerde konuşulur ya. Herkes de konuşuluyor. Her zaman konuşuluyor bu arada. Yani bu süreç işlesin işlemesin. Zaten sürekli gündeme gelen konular bunlar. Yine konuşulur. Yani. Şimdi valla ben Türksüz anayasa hazırlamadım. Ben ilk dört maddesiz anayasa hazırlamadım. Taslak. Anayasa derken taslak. Üniter yapısız anayasa taslamadım ben. Ama bugün bu cümleleri edenlerin destekledikleri hazırladı. Devlet Bahçeli ne yapmış mesela? Türksüz anayasa mı hazırlamış? Devlet Bahçeli ilk dört maddesiz anayasa mı hazırlamış? Devlet Bahçeli üniter yapıdan mı vazgeçmiş? Devlet Bahçeli Türkiye'den mi vazgeçmiş? Karabağ'ın düşman işgalinden, kurtuluşundan mı vazgeçmiş? Mavi vatandan mı vazgeçmiş? Kıbrıs'la iki devletli çözümden mi vazgeçmiş? İki toplumlu çözümden, bakın iki devletli çözüme geçen. PKK'nın fethinden mi vazgeçmiş? PKK'ya vatan toprağı mı vermek istemiş? Devlet Bahçeli ne yapmış? Ama bu saydığım bazı şeyleri bugün bu şeye karşı çıkanların destekledikleri yaptı. Türksüz anayasa hazırladılar ya. İlk dört maddesiz anayasa hazırladılar. Ya terörün gündemden çıkması hepimizin. Bana bunu yazanın da lehine ya. Hatırlayın 10 sene öncesini, 11 sene öncesini, sokakların nasıl cehenneme döndüğünü. Ha şöyle bir akıl da var. Biz de eleştirdik. Ben 2013-2015 sürecinde daha o zamanlar haberlerini yapmıştım. Ya bunlar şehirden gençleri alıyorlar, Kandil'e, diğer kamplara götürüyorlar, eğitiyorlar, şehir merkezine göre eğitiyorlar ve şehirlere getiriyorlar diye. 2013-2014'te yaptığım haberlerden bahsediyorum. 2015'te sonrasında karşımıza çıkan olaylar. Yaptık, muhalefet de ettik, eleştirimizi de yaptık ama şunu da gördük her zaman. Bu tür süreçler her zaman konjonktürle de bağlantılıdır. Ama bugün terörün devreden çıkması, ki bu mücadeleyle oluyor. Rahil bas bas bağırıyor. Biz elimizdeki kozu kaybediyoruz diye. Suriye'de kaybettiklerini düşünüyorlar İsrailler. Takip edebilirsiniz. Sonuçta ben de İbranice bilmiyorum. Ama internette bunun çeviri gibi bir imkanı var artık. Biz açın İsrail basını, takip edin. Önce çeviri sayfasında açın. İşte belli anahtar kelimeleri girin. İbranice'ye çevirin onları. Alın, arama motoruna yapıştırın. Bir bakın İsrail basında ne diyorlar. İsrail rahatsız, İsrail'deki Siyonist yapı rahatsızsa bu bizim lehimize ya. Demek ki doğru bir şey yapıyoruz. Yıllarca, bakın Yunan basınını okudum. Geçen konuştuk, iki gün önce. Eci komando Tugay'ımız, Tugay komutanlığımız Çöke'ye konuşlandırılıyor artık. Hozat'tan alındı. Bizde konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. Yunan basını ne diyor biliyor musunuz? Türkiye'de doğuda terör bitti diyor. Bu terörle mücadelede önemli görev alan komandolar şimdi bizim karşımıza getiriliyor diyor. Şimdi bu kötü bir şey mi ya? Öcalan övgüsü yapıyormuş. Biz Öcalan övgüsü falan yapmadık ama siz, açık söyleyeyim, sizler derken bu düşünceyi savunanlardan bahsediyorum. Ve bunu eleştiri olarak söylemiyorum. Tespit olarak söylüyorum. Yoksa kavgalı değilim hepimiz. Bu meselelerde yaşadığımız sıkıntılardan hepimiz şey yapıyoruz ama maalesef sizler Öcalan övgüsü yapılırken, az önce Ercan'ın hatırlattığım cümlesi, PKK'nın silahlı eylem yapan halini veya PKK'nın silahlı eylem yapan halini savunan HDP'yi seviyorsunuz. İlk dört maddeyle sorunumuz yok. Biz bu süreci destekliyoruz diyen HDP'yi veya DEM Parti'yi sevmiyorsunuz mesela. Muhalif basın kendine muhalif olarak adlandırılan basın son 1,5 senedir yıllar sonra ilk defa terörist başı kelimelerini kullanmaya başladı ya. Bir dönem PKK bomba patlatıyordu. O bugün terörist başı diye, terör örgütü PKK diye yazanlar eylemi yapan örgütü, o saldırıyı yapan örgütün ismini yazmıyordu ya. Bu kadar mı korktunuz PKK'nın silah bırakması, PKK'nın tarihe gömülmesinden ya? Evet, ben PKK silah bırakmazsa bugün karşı çıkanların kaçtığı yerde benim ve bizim gibiler yine mücadeleyi savunur. Savunduk da. HDP ile oturup Türksüz anayasa yapılırken birileri tarafından biz mücadele ettik. Örgütün lideri, kuran kişi PKK ömrünü tamamlamıştır, bitmiştir artık. Örgütü feshedin. Türkiye'nin birliği içinde yer almaktan başka şeyimiz kalmadı. Dediği noktada da burada süreci savunuyorum. Yani çünkü gelişmeleri takip ediyorum. Aylardır, yıllardır harekatları takip ediyoruz. Suriye'ye yapılan, Irak'a yapılan harekatları gün gün takip ediyoruz. Fırat Kalkanı harekatının gün gün şeyi var neredeyse. Yani neredeyse ceride tuttum yani, askeri tabirle kullanılır, ceride. Ceride tuttum yani. Gün gün. Bu arada benlik bir şey değil yani, bütün meslektaşlarım, bu konuda ilgili olan meslektaşlarım ve uzmanlar bunları yapar yani. Benim yaptığım da doğal. Ben çok olağanüstü bir şey yaptığımdan bahsetmiyorum ama takip ettiğimizi anlatmak için yıllardır takip ediyoruz. Riskleri de söylüyoruz, işte dün sorumdan bahsediyorum. Ama Öcalan övgüsü. Hayatım boyunca Öcalan'ı övmedim. Öcalan'ın övüldüğü ortamda olmam. Öcalan'ı övenlerle de yan yana gelmem. Ama bu sürece katkı yapacaksa da katkı yapsın derim. Ben bundan rahatsız olmam. 2016'da yazmışım. Öcalan'la örgütü bitirmek için görüşülür. 2005'te de buna inanıyordum. 2016'da da buna inanıyordum. 2026'da da buna inanıyorum. Ve bir konut lafı edilecekse valla bir daha o sıvasız evler lafı ediliyor. Ediyorlar falan filan, konuşuyorlar. O sıvasız evlerde şehit cenazeleri olurken o sıvasız evlere yani gelen şehitleri şehit eden örgütün siyasi ayağının ortaklarına bakın o zaman. O yiğitler şehit olurken örgütün siyasi ayağı kimlerle iletişim halindeymiş, onlara bakacaksınız. Kimlerle, kimler için seçim propagandası yapmış, onlara bakacaksınız. Cemil Bayık bizleri savunduklarından rahatsız. Ama o cümleleri edenlerden destek veriyorlardı. Başka konu konuşacaktım ama bu Yemen memen mevzuları falan filan. Ama bu terörsüz Türkiye önemli. Bugün biraz şey yapacağım. Pazartesi başka gündemlere de geçeriz. Bölgenin kalbi olunca. Cemil Bayık Suriye'deki gelişmelerden de rahatsız. Hani örgütün işine geliyordu. Ferhat Abdüşahin'e diyor ki danışman olmamalıydı. Niye danışman oluyorsun sen? Hani örgütün işine geliyordu bu? Her şey boşa düşüyor ya. Devlet Bahçeli'yi seversiniz, sevmezsiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ı seversiniz, sevmezsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seversiniz, sevmezsiniz. Özgür Özel'i seversiniz, sevmezsiniz. A kişisi, B kişisi, diğer siyasileri seversiniz, sevmezsiniz. Ama hakikatten kopmayın. Bir bakın ne yapılıyor. Dediğim gibi o sıvasız evler vurgusu yapanlara şunu sorun. O sıvasız evlere şehitler gelirken o yiğitleri şehit edenler kimlerle ortaklık yapıyordu? Bunu sorun. Biz şimdi sıvasız evlere şehitler gelmemesi için mücadele verdik. Kahramanlarımız, en büyük paye onlarındır her zaman. Diyor mu, bizimki yaptığımız onların yaptığının yanında bir tuz tanesidir. Ama o kahramanların mücadelesinin getirdiği nokta artık örgütün hareket edemez hale gelmesi. Bugün konuşan Cemil Bayık 2025 Mart ayında Öcalan'ın ilk mesajından sonra ya biz ne kongre toplayacağız, biz kafamızı dışarı çıkartamıyoruz, yukarıda uçaklar, siyahlar geziyor diyor. Kongre toplayacak şartlarımız yok diyor. 18 Mart mıydı, 17 Mart mıydı, öyle bir şeydi 2025. Sonra Sayın Bahçeli çıktı, dedi ki yeter ki örgütü feshedin, biz size Malazgirt'i açalım dedi. Malazgirt'te gelin toplanın dedi. Bir güvenliğini sağ, yeter ki örgütü feshedin dedi. Güvenliğinizi bile biz sağlarız dedi. Ondan sonra vay efendim Devlet Bahçeli Malazgirt demiş. Niye söylüyor bunu? Niye söylüyor? O zaman bir çözüm önerin. Başka bir çözüm önerin. Ne yapalım şimdi? Bu sürece karşısınız. Bu noktaya karşısınız. Geçmişte operasyonlara da karşısınız. Suriye'de operasyon yapıyorduk. SDG'yi destekliyordunuz. PYD'yi destekliyordunuz. YPG benim komşum olsun diyordunuz. Karabağ'da işgal harekatını bitirmeye çalışıyoruz. İşgalden kurtarmaya çalışıyoruz. İşte ondan sonra 30 yıllık süren işgal sürecini, harekatını bitirmeye çalışıyoruz. Ona karşısınız. Irak'ta PKK'yı vuruyoruz, ona karşısınız. PKK'yı deniz bittiği anda da teslim ol. Artık senin kaçacak yerin yok dediğimizde olsun. Neyi savunuyorsunuz ya? Allah aşkına bir şey söyleyin ya. Türksüz anayasa yapıyorsunuz. Siz taviz vermiyorsunuz. İlk dört maddesiz anayasa yapıyorsunuz. Siz taviz vermiyorsunuz. Ondan sonra üniter yapısız anayasa yapıyorsunuz. Siz taviz vermiyorsunuz. Türkçesiz anayasa yapıyorsunuz. Temel şeylerden vazgeçiyorsunuz. Siz taviz vermiyorsunuz. Biz bunların hepsini koruyarak örgütün bitmesini, sadece yapılan şu alana bu süreci yürütmesi için bir konut yapılıyor. Görüşmeler yap. Örgütü bitir. Dendiği için rahatsızsınız. Ya bu Öcalan övgüsü cümlesi üzerinden geldi. Değerli dinleyicimize söylemiyorum ben bunu. Böyle bir zihniyet var. Ve bu zihniyetle mücadele edeceğiz. Ben Öcalan övgüsü de yapmam. Benim gibi düşünen milyonlar da bunu yapmaz. Sayın Bahçeli de yapmaz. Ama derim ki bu yapılan önemli. Kıymetli. Bu kıymetliyse devam etsin derim. Öcalan çok kıymetli bir kişidir demem. Bu cümle o cümle değildir. Yapılan kıymetlidir derim. Çünkü terör gündemimizden çıkacak. Ve dediğim gibi alternatifiniz ne? Alternatif politikanız ne? Bunu söyleyeceksiniz. Bunu söylemeden atılan her adım tamamen Mossad bağlantılıdır. Dediğim gibi dinleyicimiz özelinde veya vatandaş özelinde söylemiyorum bunları. Yukarıda birilerinden bahsediyorum. Siz zannetmeyin ki bu arada komplo teorisi yazıyorum. Kimlerle görüşüldüğünü az çok duyarız biliriz yani. Yani ya Mossad bağlantılıdır, ya CIA bağlantılıdır, ya BND bağlantılıdır, ya MH6 bağlantılıdır. Örgütü kim kullanıyorsa onlarla bağlantılıdır. Çünkü işlerine gelmez. Örgüt biterse onların yaklaşık 150-200 yıldır yürüttükleri etnik çatışma senaryosu çok büyük darbe yiyor bakın. Çok büyük darbe yiyor. DEM Parti şu noktaya geliyorsa bu darbeyi gösteren bir şeydir. Bizim ilk dört maddeyle problemimiz yok. Bundan 8 sene önce anayasa çalışması yapıyordum. HDP. DEM Parti'nin bir öncesi. Türksüz. Ve bütün taleplerini kabul ettiriyordu. DEM Parti şimdi hangi noktaya geldi? Bizim ilk dört maddeyle bir problemimiz yok. Yarın öbür gün Türk vatandaşlığı veya Türk milleti şeyiyle de gelmeyecek. Karşı karşıya gelmeyecek artık. Göreceksiniz. İç cepheyi tahkim edeceğiz. Çünkü daha büyük mücadelelere hazırlanıyoruz. Yıllarca terörü bizim karşımıza çıkaranlarla mücadele hazırlanıyoruz. Açık söyleyeyim. Ve bu mücadelede Sodom ve Gomorracılar olacak. Yakup Kadri, büyük kalem. Sodom ve Gomorracılar olacak. Onun kitabını okuyun. Ve bir de Kuvayi Milliyeciler olacak. Bu mücadelede bizim safımız Kuvayi Milliye. İç cephesini güçlendirmiş. Sodom ve Gomorracılarla da mücadele edeceğiz. Söyleyeyim. Yani ben gazeteciyim ama tarafsız değilim. Ben ülkemin tarafındayım. Ben varlığıyla şereflendiğim, şeref duyduğum, parçası olmaktan şeref duyduğum Türk milletinin bir parçasıyım, bir peferdiyim. Sonra gazeteciyiz biz. Gazeteciliğimiz falan sonra. O açıdan bütün dostlarıma sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum bütün dinleyicilerimize. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Huzurlu, sağlıklı, önce bu ikisini diliyorum. Ve güzel, eğlenceli olsun, keyifli olsun. Evli olanlara, ailesi olanlara, aileleriyle, bekar olan dostlarımıza da güzel bir eğlenceli hafta sonu olsun diliyorum. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Rasputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Duyanları anlatıyoruz.

0: Sputnik Özel Haber.
1: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletine yapılan seçimde Almanya için Alternatif Partisi'nin oyların %44'ünü alması aşırı sağın yükselişini tekrar gündeme getirdi. AfD'nin 2021'deki seçime kıyasla oy oranını 23,6 puan artırması başta sol partiler olmak üzere tüm partileri sağın yükselişinin nedenlerini aramaya itti. Bu nedenleri anlamak için 2. Dünya Savaşı'nın sonlandığı 1945 yılına kadar gitmek gerek. 2. Dünya Savaşı'nın ardından küresel sahnede öne çıkan iki ana güçten biri olan Amerika Birleşik Devletleri, bir diğer önemli güç olan Sovyetler Birliği'nin yükselişini kesmek için kapsamlı politikalar devreye soktu. Washington yönetimi, Sovyetler Birliği ve bu eksende hareket eden ülkeleri başta ekonomik yaptırımlar olmak üzere çok yönlü kısıtlamalar uygularken dünya genelinde ideolojik baskısını da sertleştirdi. Bu süreç küresel ölçekte liberal ve sağ akımların güç kazanmasını beraberinde getirdi. Savaşın mağlubu olan Almanya'nın doğu ve batı şeklinde ikiye bölünmesinin ardından ABD, İngiltere ve Fransa etkisindeki batı kanadında başlangıçta sol etiketiyle sunulan hükümetler zamanla yerini sağ yönetimlere devretti. Batılı ideologların iktidara gelen partileri solcu olarak pazarladığı savaş sonrası dönem kapitalizminle neoliberalizm gelişti ve kıta Avrupa'sının sağ politikaları kusursuz şekilde uyguladığı yıllar oldu. Bunun en net örneği İngiltere'de yaşandı. İngiltere'de İşçi Partisi'nin ılımlı muhafazakar kanadında yer alan James Callaghan 1979 seçimlerinde Margaret Thatcher'a yenildi. 1981'de Fransa'da Sosyalist Parti'den seçilen Cumhurbaşkanı François Mitterrand 1995 yılına kadar görevde kaldı. Sonrasında ise iktidara 2012'de yerine Nicolas Sarkozy'yi bırakacak Jacques Chirac geldi. 80'li yıllar Almanya'da sağın yükseldiği yıllar oldu. 1982'de şansölye seçilen Hristiyan Demokrat Birliği'nin lideri Helmut Kohl, NATO ile ilişkileri daha da güçlendiren politikalar izledi. 16 yıl görevde kalan Kohl'un ardından göreve gelen Sosyal Demokrat Parti lideri Gerhard Schröder'le neoliberal politikalara da göz kırpılan Almanya'da 2005 yılında Angela Merkel yönetimi başladı. Merkel, görevde kaldığı 2021 yılına kadar Alman sağının güçlenmesinde önemli rol oynadı. El yükselten sağ, AfD'nin bugünkü oy artışında da etkili oldu. 2013'teki seçimde federal meclise girebilmek için %5'lik seçim barajını kıl payı kaçıran AfD, bugün Almanya'da çok büyük bir çoğunluğun oy verdiği parti haline gelmiş durumda. ABD'de de benzer gelişmeler yaşandı. 1980'de Amerika'nın 40. başkanı olarak seçilen Ronald Reagan, anti-komünizmi benimseyen liderler arasında öne çıkan isimlerdendi. Reagan'ın yerini bıraktığı Baba Bush'un ardından ABD'de 2001'e kadar yönetimde Bill Clinton kaldı. Clinton yönetimiyle 3. yolun denendiği ABD'de 2001'de yönetime gelen oğul Bush adını tarihe Afganistan ve Irak'a açtığı savaşla kazıdı. ABD'de birliğine karşı desteklediği dini gruplar ilerleyen yıllarda Taliban'ı kurarak Afganistan'da iktidarı ele geçirdi. ABD, Taliban'a müdahale gerekçesiyle Afganistan'ı işgal etti. 2003'te ise benzer gerekçeyle Irak işgali gerçekleşti. Devamında gelen iktidarlar da ABD'nin savaş politikasını sürdürdü. İtalya'da ise 2001'de iktidara gelen Silvio Berlusconi, yabancı karşıtı ve milliyetçi söylemleriyle bilinen Lega Nord Partisi ile ortaklıklar kurdu. 2008'de de tekrar başbakan olan Berlusconi, 2011 yılında isti. Berlusconi döneminde siyasete atılan ve Berlusconi'yi İtalya'nın en etkili adamlarından biri olarak nitelendiren Giorgia Meloni, 2022'den bu yana iktidardaki yerini koruyor. Aşırı sağın iktidara geldiği ülkelerden biri de Arjantin oldu. ABD Hazine Bakanlığı'nın 20 milyar dolarlık yardım yaptığı Arjantin'de iktidara aşırı sağcı Javier Milei geldi. Milei'nin attığı ilk adımlar grev haklarını sınırlandırmak ve kürtaj karşıtı hamleler yapmak oldu. Öte yandan Fransa'da 2022'de yapılan son seçimde Marine Le Pen'in aşırı sağ partisi Ulusal Birliğin oylarını artırdığı tarihi seçim olarak kayıtlara geçti. İsveç'te 11 Eylül 2022'de yapılan seçimlerde de aşırı sağ İsveç Demokrat Partisi'nin oy oranını %20,5'e kadar yükselterek ülkenin ikinci büyük partisi haline geldi. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletini yapılan seçimlerde Almanya için Alternatif Partisi'nin oy oranını %44'e çıkararak büyük bir ivme yakalaması kıta genel

0: politikalarının tarihsel birikimi, APD gibi yapıların günümüzdeki oy artışında belirleyici bir rol üstlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim dünyası yaklaşık 100 yıldır ilk kez tamamen yeni bir kedi türüyle tanıştı. Bolivya'nın Ant Dağları'nın doğusunda uzanan bulutlarla kaplı Yungas ormanlarında yaşayan minik bir yaban kedisi, uzun süredir bilinen kaplan kedisi grubunun sanıldığından çok daha karmaşık bir aile olduğunu ortaya çıkardı. Vücut uzunluğu yaklaşık 46 santimetre, ağırlığıysa 1,4 kilogram olan tür, sıradan bir ev kedisinden bile küçük. Keşfin başlangıcı 2016 yılına ormanda bulunup bir hayvan rehabilit merkezine getirilen bir yavruya dayanıyor. Yerel halkın Tilkayo diye adlandırdığı bu kedi, yıllar süren genetik incelemelerin ardından resmen bilim dünyasına tanıtıldı. Current Biology dergisinde 17 Eylül 2026'da yayımlanan çalışmanın başında Bolivyalı biyolog Paolo Nogales Ascarnus'un kurduğu Bolivya Feritler Araştırma Programı var. Nogales Ascarnus, 2016 yılında Senda Verde Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen bir telefonla bu sürece dahil oldu. Yerel bir kişinin oğlunu da bulup merkeze getirdiği yavru kedi alışılmadık görünüyordu. Araştırmaya Rio Grande do Sul Papalık Katolik Üniversitesi'nden genetikçi Eduardo Ezric ve Anvers Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Jones Lescorat da katıldı. Ekip Güney Amerika'nın farklı ülkelerinden ve müze koleksiyonlarından topladığı 38 kedinin tam genom analizini yaptı. Sonuçlar uzun süredir tek bir tür, Leopardus tigrinus sanılan kaplan kedilerinin aslında birbirinden genetik olarak ayrışmış 5 farklı türden oluştuğunu gösterdi. Araştırmacılar yeni türe yerel toplulukların kediye verdiği ismi koruyan Leopardus tilkayo adını verdi. Bolivya'nın dağlık kesimlerindeki ormanlarda yaşayan minyatür bir yaban kedisinin daha önce bilinmeyen bir tür olduğu tespit edildi. Bu, 100 yıldan daha uzun bir süre sonra ilk kez yaşayan bir kedi türünün resmi olarak tanımlanması anlamına geliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Osmanlı saray koleksiyonlarında bulunan ve aralarında 16. yüzyıl Safevi dönemine ait örneklerin de yer aldığı tarihi seccadeler, konservasyon çalışmalarının ardından yeniden sergilenmeye hazırlanıyor. İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Şale yerleşkesinde faaliyet gösteren Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadenin konservasyon çalışmaları tamamlandı. Atölyede 8 kişilik ekip, Milli Saraylar bünyesindeki saray, kasır ve köşklerde bulunan el dokuması tarihi halılar üzerinde çalışıyor. Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadeden 3'ünün 16. yüzyılda Safevi topraklarında dokunduğu ve saraya hediye edildiği belirtildi. Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon Atölyesi Halı Onarım Ustası Sadi Öztürk, bu eserlerin üzerindeki yazı programlarında Kur'an-ı Kerim'den çeşitli ayetler ve dini ifadelerin yer aldığını söyledi. Safevi dönemine ait seccadelerde Bakara, Nur ve Fetih surelerinden ayetlerin yanı sıra Ali ismi, Şii şehadeti ve Kelime-i Tevhid bulunuyor. Eserlerin işçilik, dokuma ve renk açısından yüksek nitelikte olduğu, hassas yapılarına rağmen bugüne kadar ulaşmalarının önem taşıdığı dedildi. Seccadeler arasında 16. yüzyılda Bergama'da dokunan bir örnek de bulunuyor. Anahtar delikli seccade olarak adlandırılan bu eserin Rönesans döneminde birçok ressam tarafından eserlerde kullanıldığı belirtildi. Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadenin konservasyon işlemleri tamamlandı ve eserler sergilenmek üzere özel panolara sabitlendi. Ayrıca konservasyonu tamamlanan 2 ipek halının da Yıldız Sarayı'nda sergileneceği bildirildi. Tarihi dokumalar atölyeye ulaştığında önce tespit çalışmasından geçiriliyor. Eserin durumuna göre konservasyon ya da restorasyon uygulanıyor. Konservasyon yapılan eserlerde mevcut dokuma korunuyor, eksik bölümler tamamlanmıyor. Restorasyon uygulanacak eserlerde ise eksik kısımlar yapının özgün dokusuna uygun iplik ve renklerle tamamlanıyor. Atkı, çözgü ve ilmekler eserin özgün desenine uygun şekilde yeniden hazırlanıyor. Atölyede seccadelerin yanı sıra Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız Saraylarına ait tarihi halılar üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Büyük boyutlu eserlerde restorasyon sürecinin 1-1,5 yılı bulabileceği belirtiliyor. Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi 2007'de Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası'nda kuruldu. 2011'de Yıldız Şale Köşkü yerleşkesine taşınan atölyede tarihi dokumaların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip tarihi saray seccadeleri konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Topkapı ve Yıldız Saraylarında yeniden ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kozmetik ürünlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeye göre bazı içerikler yasaklanacak ve kare kod zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünlerinde kullanılan bazı sentetik bileşenlere ilişkin yeni düzenlemeler hazırladı. Kozmetik ürünler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tavsiyeyle ürünlerin içeriğine, ambalajına yer alacak bilgilere ve özellikle çocuklara yönelik kozmetiklere ilişkin yeni kurallar getirilmesi planlandı. Sabahın haberine göre yönetmelik taslağında saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı maddeler yasaklanırken ürünlerin ambalajlarında kare kodla bilgi paylaşma dönemi çilecek. Çocuklara yönelik ürünler ve saç boyaları için de yeni uyarılar getirilecek. Taslakta sağlık açısından risk oluşturulacak. Durabileceği değerlendirilen bazı sentetik bileşenlerin kullanımının sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması öngörüldü. Bunun yanı sıra kozmetik ürünlerin tüketiciye sunulma biçiminde de değişikliğe gidilecek. Yeni düzenleme ile birlikte kozmetik ürünlerin ambalajlarında kara kod gibi bir veri taşıyıcısının bulunması ve bu yöntemle tüketicilerin ürün hakkında daha kapsamlı bilgilere ulaşması amaçlandı. Kare kod uygun ambalaja sahip olmayan ürünlerde ise gerekli bilgiler, broşür, etiket, kağıt şerit, fiş veya kart gibi ürünle birlikte sunulan materyaller aracılığıyla tüketiciye aktarılabilecek. Taslakta bazı kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasal bileşenlere yönelik yeni kısıtlamalar da bulundu. Saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılabilen sentetik silikon bileşenini içeren ürünlerin 31 Aralık 2026'dan itibaren piyasaya arz edilmesi yasaklanacak. Güneş kremlerinde kullanılan alüminyum içeren bileşenler için de yeni sınırlamalar getiriliyor. Çocuklara yönelik kozmetik ürünlerde de daha sıkı kurallar uygulanacak. Koku verici özellik taşıyan bileşenin 3 yaşın altındaki çocuklar için hazırlanan ürünlerde kullanımına izin verilmeyecek. Diş macunlarında kullanılan triklokarban içinde tüketiciyi uyaran yeni bir ibare zorunlu hale getirilecek. Bu bileşeni içeren diş macunlarının üzerinde ürünün 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaması gerektiği belirtilecek. Saç boyası ürünlerinin üzerinde saç boyalarının şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabileceğine ilişkin uyarı bulunması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca saç boy 16 yaşın altındaki kişiler için uygun olmadığı belirtilecek. Geçici kara kına dövmelerinin de saç boyalarına karşı alerji riskini artırabileceğine ilişkin uyarı ürün ambalajlarında yer alacak. Saç derisi hassas, tahriş olmuş veya hasar görmüş kişilerle yüzünde kızarıklık bulunanların saçlarını boyamaması gerektiği de ürünlerde açıkça belirtilecek. Daha önce saç boyası ya da geçici kara kına nedeniyle alerjik reaksiyon yaşayan kişilere yönelik uyarılar da zorunlu hale gelecek. Kozmetik ürünlerde kullanılan bazı içeriklere yasak ve kısıtlama getirilmesine öngören yeni düzenleme hazırlanıyor. Kozmetik ürünler yönetmeliğindeki değişiklik tavsiyeyle saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı sentetik bileşenlerin piyasaya arzı sınırlandırılacak. Ürün ambalajlarında kare kodla tüketiciye daha kapsamlı bilgi planlanırken çocuklara yönelik kozmetik ürünler ve saç boyalarında da yeni uyarılar zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle bazı ürünlerde içerik ve etiketleme kuralları değişecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kadın ayakkabılarının sivri burunlu tasarımı yüzyıllardır değişmiyor.

0: derece popülerdi. Bu modellerin uç kısımları yün veya yosunla dolduruluyor, biçimleri korunuyordu. Ayrıca bu uzun burunlar yürümeyi zorlaştırdığı için aynı zamanda kişinin emek gücünden uzak, soylu sınıfa ait olduğunun bir göstergesiydi. Bu ayakkabılar o kadar statü sembolüne dönüştü ki İngiltere Kralı 4. Edward 1463'te Lord seviyesinin altındaki kişilerin 2 inçten uzun burunlu ayakkabılar giymesini yasakladı. Bu yasa modayı bir sınıf göstergesi haline getirdi. Yalnızca aristokratlar uzun burunlu ayakkabılar giyebiliyor, alt sınıflar bu statüye yaklaşamıyordu. Aynı dönemde dini çevreler bu modayı Tanrı'nın hoşlanmayacağı bir gösteriş olarak değerlendiriyordu. Ancak bu şıklığın bedeli büyüktü. Hulnes ayakkabılar ayak kemiklerini eğriltip bunyon oluşumuna neden oluyordu. Zamanla bu tarz ayakkabılar Hindistan, Çin ve Orta Doğu gibi farklı coğrafyalarda da zenginlik ve aidiyet sembolü haline geldi. Peki neden insanlar hala bu kadar rahatsız edici ayakkabılardan vazgeçemiyor? Uzmanlara göre cevap aidiyet duygusu ve bilişsel moda etkisinde yatıyor. İnsan beyni benzer düşünen veya davranan kişilere uyum sağlamaya programlı. Kadınlar arasında topuklu ve sivri burunlu ayakkabılar yaygın olduğu için bu ayakkabılar giyildiğinde kişi hem kabul görme hem de sosyal gruba ait olma hissi yaşıyor. İnsanları bu durumu giyimin bilişsel etkisi olarak tanımlıyor. Yani giyilen ayakkabılar yalnızca dış görünüşü değil, kişinin kendini nasıl algıladığını da etkiliyor. Moda tasarımcıları stiletto formuyla daha uzun, zarif ve güçlü bir silüet illüzyonu yaratıyor. Giyen kişide özgüven ve güç hissini pekiştiriyor. Günümüzde teknoloji sayesinde stiletto tasarımları geçmişe kıyasla daha konforlu hale geldi. Ancak moda tarihçilerine göre sivri burunlu ayakkabının zarafetin simgesi olarak görülmesi yakın zamanda da değişecek gibi görünmüyor. Kadın ayakkabılarının sivri burunlu tasarımı yüzyıllardır değişmiyor. Her ne kadar radici bulunsa da bu tasarım estetikten öteye uzanan tarihsel, psikolojik ve toplumsal bir geçmişe sahip. Moda uzmanlarına göre stilettoyu şık kılan yalnızca formu değil, statü, aidiyet ve güç sembolü haline gelmiş olması. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslili bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bir işin son dakikaya bırakılması bazen başımıza beklenmedik zorluklar çıkarır. Fırsat genellikle zamanında değerlendirmelidir. Yoksa sonunda geriye yalnızca pişmanlık kalır. Atalarımız bu gerçeği şöyle dile getirmiştir. Sona kalan dona kalır. Bu atasözünün kökeni eski kervan ve konaklama düzenlerine dayanıyor. Geç kalan yolcu geceyi soğukta geçirmek zorunda kalır ya da paylaşımdan geriye kalan artığı alır. Bu halk bilgeliği fırsatları ertelemenin insanı her zaman zarara uğratacağına dikkat çeker. Kelime oyunuyla soğukta kalmayı ima etmesi bu sözün kökeninin eski yolculuklardan veya kışlık hikayelerden geldiğini düşündürür. Geç kalan, fırsatları kaçıran kişi sonunda pişmanlık duyar. Bu da erken kalkan yol alır atasözünün zıt bir ifadeleridir. Geç kalan yol alamaz, hatta donar kalır. Zamanında yapılan her şey insana fayda sağlar. Ertelemek sadece kayıplara yol açar. Bu yüzden sona kalan dona kalır atasözünün öğüdünü unutmadan hareket etmeliyiz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim dünyası yaklaşık 100 yıldır ilk kez tamamen yeni bir kedi türüyle tanıştı. Bolivya'nın Ant Dağları'nın doğusunda uzanan bulutlarla kaplı Yungas ormanlarında yaşayan minik bir yaban kedisi, uzun süredir bilinen kaplan kedisi grubunun sanıldığından çok daha karmaşık bir aile olduğunu ortaya çıkardı. Vücut uzunluğu yaklaşık 46 santimetre, ağırlığıysa 1,4 kilogram olan tür sıradan bir ev kedisinden bile küçük. Keşfin başlangıcı 2016 yılına ormanda bulunup bir hayvan rehabilitasyon merkezine getirilen bir yavruya dayanıyor. Yerel halkın Tilkayo diye adlandırdığı bu kedi yıllar süren genetik incelemelerin ardından resmen bilim dünyasına tanıtıldı. Current Biology dergisinde 17 Eylül 2026'da yayımlanan çalışmanın başında Bolivyalı biyolog Paolo Nogales Ascarnus'un kurduğu Bolivya Feritler Araştırma Programı var. Nogales Ascarnus, 2016 yılında Senda Verde Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen bir telefonla bu sürece dahil oldu. Yerel bir kişinin orman yolunda bulup merkeze getirdiği yavru kedi alışılmadık görünüyordu. Araştırmaya Rio Grande do Sul Papalık Katolik Üniversitesi'nden genetikçi Eduardo Ezric ve Anvers Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Descolat da katıldı. Ekip Güney Amerika'nın farklı ülkelerinden ve müze koleksiyonlarından topladığı 38 kedinin tam genom analizini yaptı. Sonuçlar uzun süredir tek bir tür Leopardus tigrinus sanılan kaplan kedilerinin aslında birbirinden genetik olarak ayrışmış 5 farklı türden oluştuğunu gösterdi. Araştırmacılar yeni türe yerel toplulukların kediye verdiği ismi koruyarak Leopardus tilkayo adını verdi. Bolivya'nın dağlık kesimlerindeki ormanlarda yaşayan minyatür bir yaban kedisinin daha önce bilinmeyen bir tür olduğu tespit edildi. Bu, 100 yıldan daha uzun bir süre sonra ilk kez yaşayan bir kedi türünün resmi olarak tanımlanması anlamına geliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Eğlenceli müzikler.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletine yapılan seçimde Almanya için Alternatif Partisi'nin oyların %44'ünü alması aşırı sağın yükselişini tekrar gündeme getirdi. AfD'nin 2021'deki seçime kıyasla oy oranını 23,6 puan artırması başta sol partiler olmak üzere tüm partileri sağın yükselişinin nedenlerini aramaya itti. Nedenleri anlamak için 2. Dünya Savaşı'nın sonlandığı 1945 yılına kadar gitmek gerek. 2. Dünya Savaşı'nın ardından küresel sahnede öne çıkan iki ana güçten biri olan Amerika Birleşik Devletleri, bir diğer önemli güç olan Sovyetler Birliği'nin yükselişini kesmek için kapsamlı politikalar devreye soktu. Washington yönetimi, Sovyetler Birliği ve bu eksende hareket eden ülkelere karşı başta ekonomik yaptırımlar olmak üzere çok yönlü kısıtlamalar uygularken dünya genelinde ideolojik baskısını da sertleştirdi. Bu süreç, küresel ölçekte liberal ve sağ akımların güç kazanmasını beraberinde getirdi. Savaşın mağlubu olan Almanya'nın doğu ve batı şeklinde ikiye bölünmesinin ardından ABD, İngiltere ve Fransa etkisindeki batı kanadında başlangıçta sol etiketiyle sunulan hükümetler zamanla yerini sağ yönetimlere devretti. Batılı ideologların iktidara gelen partileri solcu olarak pazarladığı savaş sonrası dönem kapitalizminle neoliberalizmin geliştiği ve kıta Avrupa'sının sağ politikaları kusursuz şekilde uyguladığı yıllar oldu. Bunun en net örneği İngiltere'de yaşandı. İngiltere'de İşçi Partisi'nin ılımlı muhafazakar kanadında yer alan James Cain 1979 seçimlerinde Margaret Thatcher'a yenildi. 1981'de Fransa'da Sosyalist Parti'den seçilen Cumhurbaşkanı François Mitterrand 1995 yılına kadar görevde kaldı. Sonrasında ise iktidara 2012'de yerine Nicolas Sarkozy'yi bırakacak olan Jacques Chirac geldi. 80'li yıllar Almanya'da sağın yükseldiği yıllar oldu. 1982'de şansölye seçilen Hristiyan Demokrat Birliği'nin lideri Helmut Kohl, NATO ile ilişkileri daha da güçlendiren politikalar izledi. 16 yıl görevde kalan Kohl'un ardından göreve gelen Sosyal Demokrat Parti lideri Gerhard Schröder'le neoliberal politikalara da göz kırpılan Almanya'da 2005 yılında Angela Merkel yönetimi başladı. Merkel, görevde kaldığı 2021 yılına kadar Alman sağının güçlenmesinde önemli rol oynadı. Merkel'e el yükselten sağ, AfD'nin bugünkü oy artışında da etkili oldu. 2013'teki seçimde federal meclise girebilmek için %5'lik seçim barajını kıl payı kaçıran AfD, bugün Almanya'da çok büyük bir çoğunluğun oy verdiği parti haline gelmiş durumda. ABD'de de benzer gelişmeler yaşandı. 1980'de Amerika'nın 40. başkanı olarak seçilen Ronald Reagan, anti-komünizmi benimseyen liderler arasında öne çıkan isimlerdendi. Reagan'ın yerini bıraktığı Baba Bush'un ardından ABD'de 2001'e kadar yönetimde Bill Clinton kaldı. Clinton yönetimiyle 3. yolun denendiği ABD'de 2001'de yönetime gelen oğul Bush adını tarihe Afganistan ve Irak'a açtığı savaşla kazıdı. ABD'nin Sovyetler Birliği'ne karşı desteklediği dini gruplar ilerleyen yıllarda Taliban'ı kurarak Afganistan'da iktidarı ele geçirdi. ABD, Taliban'a müdahale gerekçesiyle Afganistan'ı işgal etti. 2003'te ise benzer gerekçeyle Irak işgali geldi. Devamında gelen iktidarlar da ABD'nin savaş politikasını sürdürdü. İtalya'da ise 2001'de iktidara gelen Silvio Berlusconi, yabancı karşıtı ve milliyetçi söylemleriyle bilinen Lega Nord Partisi ile ortaklıklar kurdu. 2008'de de tekrar başbakan olan Berlusconi, 2011 yılında istifa etti. Berlusconi döneminde siyasete atılan ve Berlusconi'yi İtalya'nın en etkili adamlarından biri olarak nitelendiren Giorgia Meloni, 2022'den bu yana iktidardaki yerini koruyor. Aşırı sağın iktidarı geldiği ülkelerden biri de Arjantin oldu. ABD Hazine Bakanlığı'nın 20 milyar dolarlık yardım yaptığı Arjantin'de iktidara aşırı sağcı Javier Milei geldi. Milei'nin attığı ilk adımlar grev haklarını sınırlandırmak ve kürtaj karşıtı hamleler yapmak oldu. Öte yandan Fransa'da 2022'de yapılan son seçimde Marine Le Pen'in aşırı sağ partisi Ulusal Birliği'nin oylarını artırdığı tarihi seçim olarak kayıtlara geçti. İsveç'te 11 Eylül 2022'de yapılan seçimlerde de aşırı sağcı İsveç Demokrat Partisi'nin oy oranını %20,5'e kadar yükselterek ülkenin ikinci büyük partisi haline geldi. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletini yapılan seçimlerde Almanya için Alternatif Partisi'nin oy oranını %44'e çıkararak büyük bir ivme yakalaması kıta genelinde aşırı sağ yükseliş nedenlerini yeniden tartışmaya açtı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin Sovyetler Birliği'ne karşı yürüttüğü anti-komünist hatla neoliberal politikaların güç kazanması Batı dünyasında sağ ve muhafazakar aktörlerin zeminini sağlamlaştırdı. İngiltere'den Fransa'ya, İtalya'dan ABD'ye uzanan süreçte geleneksel partilerin sağlaşması ve siyasetin dönüşümü günümüzde aşırı sağ söylemlerin seçmen nezdinde kitleselleşmesine zemin hazırladı. İsviçre, Arjantin ve Fransa örneklerinde de görüldüğü üzere küresel ölçekte uygulanan sağ politikaların tarihsel birikimi AFD gibi yapıların günümüzdeki oy artışında belirleyici bir rol üstlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Yeni Parti İzmir Milletvekili Profesör Doktor Ümit Özdağ'la Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından piyasalarda hareketli saatler yaşandı. SPK'dan manipülasyon iddialarına ilişkin suç duyuruları ve işlem yasakları gelirken bazı fonlarda işlemler durduruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likidite adımı attı, BDDK bankaların hisse gelim alımlarına yönelik düzenleme yaptı. BIST 100 endeksi %5,54 gerilerken bugün kayıpların bir bölümü geri alındı. Piyasalarda gözlerse SPK ve ekonomi yönetimini yeni adımlarında. Son günlerde borsalarda ve ekonomide yaşanan gelişmeleri Profesör Doktor Ümit Özlale şu sözlerle özetledi.
2: Bir sürü ekonomik kavramlarla falan anlatılıyor ki aslında kimse bir şey de anlamıyor. Belki de o yüzden de böyle anlatılıyor. Hepimizin anlayacağı bir şekilde ben bu fon, borsa, işte kaldıraç, ponzi gerçekten hiç bilmiyorum. Hiç işim olmadı. Böyle hepimizin anlayacağı bir şekilde anlatırsanız çok sevineceğim.
3: Ne derler, düğmenin yanlış diklendiği yer orası. Burada korkunç bir denetim ihmali var. Ve bu ihmal korkarım ki bilerek yapıldı. Yani bu iş o kadar da çok kolay değil. Bu iş tamamıyla özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun biraz da boş vermesiyle tamamıyla kafasında böyle dolandırıcılık olan insanların oyun havuzuna haline geldi. Şimdi diyelim ki biz onlardan işte bir tanesiyiz, 2-3 kişi dışarıdan bu hisseleri topladık, aldık. Dışarıda çok az bir hisse bıraktık. Sonra gidip diyoruz ki ondan sonra bu hisseler, dışarıda olan hisseler şimdi diyelim ki piyasa fiyatı 80 lira. Ben gittim bunu 90 liraya aldım. Sonra 90 liraya alınca fiyatı bir anda arttı 80'den 90'a. Sonra siz gittiniz. Biz bir işbirliği içindeyiz ya, tırnak içerisinde.
2: Evet.
3: Siz 90 liraya benden onu 100 liraya aldınız. Sonra ben sizden onu 110 liraya aldım. Sonra siz benden onu 120 liraya aldınız. Böyle böyle hissenin, o küçük şirketin hisse senedi fiyatını biz arttırmış olduk. Ve çok büyük bir getiri sağladık. Sonra dedik ki ya biz bir serbest fon kuralım. Ve serbest fonun içerisine bu işte manipüle ettiği hisseleri koyalım ve bu hisselerin toplamından bir fon oluşturalım. Adına da diyelim ki Mustafa Ümit Fon olsun bu. Ondan sonra bu Mustafa Ümit Fon bu manipülasyonlarla beraber hisse senetlerinin fiyatı artıyor. Artı o hisse senetlerinin oluşturduğu fonun da değeri artıyor. Yani bizler bu dışarıda çok küçük miktarda kalan hisse senetlerini aramızda alım satımını gerçekleştirerek müthiş bir şekilde arttırıyoruz. Ama buradaki püf nokta şu. Bu bir serbest fon ve bu fon dışarıda yatırımcının, yani başka birisinin, bir borsa yatırımcısının alım satımına kapalı. Sadece biz bu fonun değerini arttırabiliyoruz. Biz bu hisse senetlerini devamlı arttırdık. Fon da arttı. Sonra gidiyoruz. Esas işte deyim yerindeyse voleyi vurduğumuz yere geliyoruz. Gidiyoruz, diyoruz ki ben bu yatırımını halka arz etmek istiyorum. Bir saatlikten sonra diyorum ki benim halkım da bu benim yatırım kabiliyetimden yine tırnak içerisinde yararlansın. Bak ben son dönemde, son bir sene içerisinde 90 kat, 100 kat bu fona değer kazandırdım. Çok iyi bir yatırımcıyım. Halkım da benim bu yatırım kabiliyetimden yararlansın deyip bu serbest fonu halka açmaya çalışıyoruz. Burada da çok sıkı bir SPK mevzuatına tabisiniz ama bu işin içerisinde zaten SPK'nın ya da SPK'nın bürokratlarının olduğunu biliyoruz. Şimdi siz bu fonu dışarıya açtığınız zaman, halka arz ettiğiniz zaman bir küçük yatırımcı görüyor ki ya Mustafa Ümit Fon diye bir fon var. Geçmiş yılda 90 kat para kazandırmış. Bayağı da başarılı bu adamlar. Bu portföy yönetim şirketinden de bu fonunu alayım. Ve bu fona yüklü miktarda bir talep geliyor küçük yatırımcıdan. Kimse size son bir sene içerisinde 90-95 kat artmış bir fonun arkasındaki hisse senedinin gerçek değeridir, değeri nedir diye sorduğunda birisi onlar vardır bir hikmeti deyip bu fonları alıyorlar. O zaman da siz tabii elinizdeki fonların bir kısmını satıyorsunuz, o hisselerin bir kısmını satıyorsunuz ve çok güzel para kazanıyorsunuz. O çok güzel para kazanırken aynı zamanda bu yöntemle bir iki tane daha fon kuruyorsunuz. Ve bu fonlardan da portföy yönetim şirketi de bir anda Türkiye'nin en karlı portföy yönetim şirketlerinden bir tanesi oluyor. Bunun için devamlı yatırımcıların yine tırnak içerisinde uyanmadan bu karı görüp bu karın sonsuza kadar süreceğine ikna olmaları gerekir ki bu hisse senetlerini alsınlar. Bu hisse senetlerinden oluşan fonları alsınlar.
2: Nasıl ikna ediyorlar?
3: Son dönemde en fazla adını duyduğunuz Tera Yatırım. Öyle değil mi?
2: Tera, evet. Link,
3: Tera Yatırım. Tera Yatırım'ın mesela yönetim kurulu üyelerine bakın. Bunlardan bir tanesi Kerem Alkin. Kim bu? Cumhurbaşkanı danışmanı. danışmanı. Yani koskoca Sayın Erdoğan'ın danışmanı. Daha sonraki yönetim kurulu üyesi kim? Fecir Aktekin.
2: O da danışman.
3: Cumhurbaşkanının baş danışmanı.
2: Baş danışmanı.
3: Burada acayip bir çıkar ilişkisi de var. Ne zaman işler biraz sıkıntılı olup bu yatırımcı artık ikna olmayıp buradan paramı çekmek istiyorum. Artık daha fazla para yatırmak istemiyorum deyince bütün bu kağıttan kule bir anda yıkılmaya başlıyor. Burada ilk olarak pusula ödeyemedi parasını. Bu zaten son zamanlarda oldukça kuşkulu bakan küçük yatırımcının için bir sinyal oldu. Ve onlar da hemen diğer yerlerden kendi şeylerini, ne derler, hisselerini satıp çıkmak istediler. Ama tabii ki bu yatırım fonlarının içerisindeki hisse senetleri her gün %10 oranında değer kaybettiği için bütün bu fonların hepsi yavaş yavaş temerrüte düştü. Yani yükümlülüklerini karşılayamaz hale geldiler. MSCI Türkiye'deki bu borsa manipülasyonunu fark etti ve dedi ki eğer siz bunları düzeltmezseniz ben de sizi öncü ülke kategori çıkartırım ve emeklilik fonlarını, yatırım fonlarını bu ülkeye getirmem dedi. Bunun tabii ki uluslararası yatırım maliyeti çok yüksek oldu. O zaman da bizim uzun zamandan beri uyardığımız, yani sadece benim ve Kerim'in değil, yani buna aklı basan ve vicdanı olan insanların uyardığı sistemi Mehmet Şimşek ve ekibi düzeltmek zorunda kaldılar. Ve Ağustos'ta bir tebliğ yayınladılar ve dediler ki bizler artık buraya sıkı düzenlemeler getireceğiz. İşte o sıkı düzenlemelerle beraber o bir tetikleyici güç oldu. O düzenlemelerle beraber küçük yatırımcı sinyali aldı. Bu fonlardan çıkmaya başladı. Ve bugün maalesef bu tablo karşımıza çıktı Mustafa Bey. İlk önce bunun sorumlusu mutlaka ama mutlaka ekonomi yöneticisidir. Yani bizim bir yıl öncesinden uyardığımız bu mekanizmayı SPK'ya yeni girmiş bir uzman yardımcısı bile anlar. Bunun SPK başkanının oradaki üst yönetiminin anlamaması mümkün değil. Dolayısıyla burada... Yani bu işin buralara gelmesinin baş sorumlusu 10 ay boyunca buradaki bu fonların 10 kat 15 kat çıkıp borsada manipülasyona imkan veren ekonomi yönetimidir. Mehmet Şimşek ve o zamanki SPK başkanı borsada manipülasyon olduğunu kabul ediyor ve ona rağmen 10 ay boyunca hiçbir aksiyon almıyor. Neden almıyorlar? Vallahi bunun birkaç tane hem ekonomiden siyasette bununla ilgili dolaşan iddialardan bir tanesi bu fonlarda siyasetçilerin ve bürokrasinin, her türlü bürokrasinin çok ciddi parası var. Ve bu parada çok ciddi, çok da güzel getiri elde ediyor. Yani Mehmet Şimşek'in ve o zamanki SPK başkanının 10 ay öncesinde uyardığı, borsada manipülasyon var dediği bir ortamda herhangi bir aksiyon alınmıyorsa eğer, demek ki o aksiyonun alınmamasının bir sebebi var. Bu sebebi de tabii biz siyasette ve ekonomi bürokrasisinde ya da diğer devletin üst kademelerinden.
2: Şimdi bu işlemlerin hepsi bir kayıt altında. Öyle değil mi? Şu an için bile bulunabilir istenirse.
3: Aynen öyle. Masak istese bulur. Yani bugün 7 tane portföy yönetim şirketindeki 130 tane fonun değeri 800 milyar.
1: Mustafa Oş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Yeni Parti İzmir Milletvekili Profesör Doktor Ümit Özlale, Borsa İstanbul'daki sert düşüşü, SPK'nın manipülasyon soruşturmalarını, yatırım fonlarındaki işlemleri ve ekonomi yönetimi sorumluluğunu tek tek anlattı. Düğme en baştan yanlış iliklendi diyen Özlale, bu iş tamamıyla sermaye piyasası kurulunun boş vermesiyle kafasında dolandırıcı olan insanların oyun alanı haline geldi ifadelerini kullandı. Mehmet Şimşek ve SPK Başkanı borsada manipülasyon olduğunu kabul ediyor ama ona rağmen 10 ay boyunca hiçbir aksiyon almıyor diyen Özlale, bu işin buralara gelmesinin baş sorumlusu 10 ay boyunca bu fonların 10 kat 15 kat çıkıp borsada manipülasyona imkan veren ekonomi yönetimidir diye konuştu. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radio Sputnik.

0: biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? İklim değişikliği kakao ağaçlarını tehdit ediyor. İklim bilimciler küresel ısınma nedeniyle sıcaklıkların yükselmesine ve yağışların azalmasına bağlı olarak dünya genelindeki kakao üretiminin %70'ini karşılayan Afrika'da kakao ağaçlarının yetiştirilmesi için uygun alanların 2050 yılına kadar hızla küçüleceğini ve kakao çekirdeği üretiminin 1/3 oranında azalacağını öngörüyor.
0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ilk yerleştirmede başvuran öğrencilerin %90'ının yurtlara yerleştirildiğini duyurdu. %90 yerleştirme oranına rağmen ilk yerleştirmede yaklaşık %10'luk kesim yurt dışında kaldı. Ancak yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler için barınma arayışı devam ediyor. KYK'ya yerleşemeyen öğrencilerin önünde 3 seçenek var. Özel yurda yerleşmek, ev kiralamak veya ev arkadaşıyla bir evin kirasını paylaşmak. Özellikle üniversitelerin yoğun olduğu merkezi ilçelerde fiyatlar oda tipine, yurdun konumuna ve sunduğu hizmetlere göre yükseliyor. Ev kiralamak düşünüldüğünde kira kişi başına bölünse bile aidat, faturalar, depozito ve diğer başlangıç masrafları ekleniyor. Özel yurtlar fiyatlar ilçeye ve oda tipine göre önemli ölçüde değişiyor. Türkiye geneli 2026 yılı özel yurt fiyatları aylık en düşük 8 bin lira ile en yüksek 80 bin lira arasında değişiyor. İstanbul'da en düşük yurt ücreti 15 bin lira, Ankara'da 17 bin lira, İzmir'de ise 15 bin lira. İstanbul'da tek kişilik yurt odası fiyatları aylık 23 bin lira, Ankara'da ise 28 bin lira. İstanbul Esenyurt'ta özel yurt fiyatları en düşük 15 bin liradan başlıyor. Fatih'te ise bu rakamlar 30 bin liraya çıkıyor. Beşiktaş'ta yurt ücretleri 36 bin lirayla 76 bin lira arasında değişiyor. Yurt ücretlerinin yüksekliği nedeniyle kirayı birkaç öğrenciyle bölüşmeyi düşünenler içinse durum çok farklı değil. İstanbul'da ortalama kot kirası 45.510 lira. Türkiye genelindeki ortalama ise 28.040 lira. Avcılar Üniversite Mahallesi'nde 2+1 90 metrekare eşyalı bir daire 32 bin lira, 3+1 daire ise 40 bin lira seviyesinde. Öğrenci yoğunluğunun bulunduğu ilçelerde daha düşük fiyatlı konut seçenekleri bulunsa da evin tek başına kiralanması öğrenciler açısından yüksek bir aylık maliyet oluşturuyor. Örneğin Avcılar Üniversite Mahallesi'nde 17 Eylül 2026 itibarıyla ilanlarda 2+1 eşyalı bir daire 32 bin lira, 3+1 daire ise 40 bin lira seviyesinde bulunuyor. 32 bin liralık 2+1 daire 2 öğrenci tarafından paylaşıldığında yalnızca kira kişi başına 16 bin liraya düşüyor. Ancak eve çıkmanın maliyeti yalnızca aylık kiradan oluşmuyor. Depozito, emlakçı komisyonu, aidat, faturalar ve taşınma gibi giderlerde öğrencilerin karşısına ilk aşamada ilk bir maliyet olarak çıkıyor. Böylece KYK yurduna yerleşemeyen öğrenciler için yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte yalnızca üniversiteye kayıt ve eğitim masrafları değil, barınma maliyeti de önemli bir bütçe kalemi haline geliyor. Barınma maliyetlerinin yükselmesi, öğrencilerin eğitim hayatına başlarken karşı karşıya kaldığı ekonomik yükü de arttırıyor. Artan kira ve yurt fiyatları öğrencilerin barınma tercihlerini ve bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yurda yerleşemeyen öğrenciler için barınma arayışı başladı. İstanbul'da özel yurt ücretleri 76 bin liraya kadar çıkarken kent genelinde ortalama kira 45.510 liraya ulaştı. Bazı öğrenciler yüksek fiyatlar karşısında ev arkadaşı arayışına yöneliyor. Artan barınma maliyetleri öğrencileri eğitim hayatlarını yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerleyiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Sonbaharda günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle doğada dikkat çekici bir değişim yaşanır. Fotosentez için yeterli ışık ve su miktarının azalmasıyla yapraklara yeşil rengini veren klorofil miktarı da azalır. Böylece klorofilin yoğunluğu nedeniyle fark edilmeyen ksantofil, karoten ve antosiyanin pigmentleri görünür hale gelir. Yapraklara sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı rengi veren bu pigmentler sayesinde sonbaharın kendine özgü, etkileyici renk paleti ortaya çıkar.
2: Bunu biliyor muydun?
1: Bunu biliyor muydunuz?
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Tik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 18 Eylül 2026 günlerden cuma, bir haftayı daha bitiriyoruz dünyadan gelişmelerle. Karşınızdayız. Önümüzdeki hafta Dünya Örgütü 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Dünya Örgütü Birleşmiş Milletler'in genel kurul toplantıları var. Toplantılara damgasını vuracak sıcak konular ortada. Tabii Donald Trump ev sahipliği, Donald Trump'ın Amerika'sı New York'ta olduğu için BM Genel Merkezi ev sahipliği yapacak. Ve İran Savaşı'ndan tutun da Kürmüz Boğazı, Kızıldeniz hattındaki gelişmeler damgasını vuracak, öyle gözüküyor. Aslında dünyanın pek çok derdi var. En başta bu savaşın yol açtığı ekonomik sonuçlar. Aktaracağım bugünkü notları sizlere. Amerikan Başkanı BM Genel Kurulu'nda Körfez ülkeleriyle bir araya gelmeyi planlıyor. Kararsız olduğunu söyledi en son açıklamasında. Büyük bir karar verecekmiş. Daha hangi karar verecek bilmiyoruz ama 3 Kasım ara seçimleri öncesinde durum parlak değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir de İran tasarısı geçirilmeye çalışıldı. Ama Rusya ve Çin veto etti. Hiç var olmayan, kimsenin uymadığı, hatta kadük kalmış bir anlaşmaya dayanarak yaptırımları tetiklemeye kalkıştılar. Ama daimi üyeler Rusya ve Çin geçit vermedi. İran'ın teşekkürleri var tabii ki. Genel kurul da İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı katılacak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı vize verdi. Verirken de çok aşağılayıcı bir takım açıklamalar da yaptılar elbette. İran notlarını aktaracağım. İran notlarına tabii Yemen eşlik ediyor. Bu hafta Yemen'le açmıştık, Yemen'le kapatacağız. Suudi Arabistan'ın Temmuz ortasında başlattığı saldırılar sonucunda yeniden Yemen cephesi kızışmıştı ve tabii Yemen Sana'daki hükümetin büyük taarruzunu konuşmuştuk. Bugün iddialara göre Riyad yönetimi 2 haftalık bir ateşkes talep ediyor. Bilmiyorum sonucu ne olacak, fakat tabii ki Yemen'de Babülmendeb Kızıldeniz hattını ilgilendiren bu gelişmeler bütün dünyayı etkiliyor elbette. Mekke'nin Husilere atfen, Husiler bir aile tabii, Sana hükümeti Husilerden oluşmuyor. Defalarca tekrarlıyoruz ama Yemen'i kimse bilmediği için sürekli bir marka haline getirildi. Orada bir hükümet var, savunma bakanı Sünni falan, yani böyle Zeydiler her yere ele geçirmiş bir aile yok. Neyse, tabii Mekke'ye saldırdıkları iddia edildi. Çok da dindar insanlar Mekke'ye nasıl saldıracaklar? Yalanlıyorlar, asrın yalanı diye diyorlar. İran'dan çağrılar var. Tabii ki Yemen'in yarattığı kırılma, İtalya'yı da bu işin denklemi içine katmış durumda. Aktaracağım notlarda programın son son bölümünü de bu hafta Yemen'e, daha doğrusu Yemen krizini de İran'la birlikte değerlendireceğiz. Bölgeyi çok iyi bilen, Arapçadan takip eden gazeteci meslektaşı Musa Özurlu konuğum olacak. Amerikalılar Riyad'ın yardım çağrılarına koşmadılar. Trump'ın reddettiği yazıldı, çizildi ama F-35 için Suriye Arabistan'a onay verdi Amerikan dışişleri. İsrail'in tepkileri var. Eklemek gerekiyor. İsrail'de seçim anketleri artık Ekim ayına bir şey kalmadı. Ekim sonunda seçimler olacak İsrail'de, tartışıp aktaracağım. Aynı şekilde tabii Amerikan Kongresi'nin Rusya ve Çin'e yönelik Lindsey Graham, Temmuz'da ölen Şahin senatörün arkasından kabul ettiği yaptırım tasarısı Trump'ın önünde. Trump imzalayacak mı? Ne yapacak? Zaten enerji denklemi çok can sıkıcı hal almış durumda. Bu tabii Çin'in Amerika'nın ikinci ülkeleri etkiliyor. Rusya'dan enerji almayacaksınız diye tehdit ediyor Amerikalı senatörler. Çin tabii kabul etmediklerini, böyle bir şeyi açıkça duyurmuş durumda. Rusya'nın tepkilerini dün aktarmıştım ama tekrardan gelişmeleri aktaracağım sizlere. Ukrayna krizinde tabii en çarpıcı gelişmelerden birisi Zelenski'nin eski basın sözcüsü Yulia Mendel'in Avrupa Parlamentosu'na sokulmaması, yaptırım uyguluyor hakkındaki bir takım ifşaatlarından ötürü ve yaptığı konuşmada Avrupalıları utandıracak çıkışlarda bulunması. Aynı şekilde dün biraz bahsettim, yayına girerken görmüştüm. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova 2022'de Rusya'nın üstüne atılan Buça katliamı ile ilgili araştırmaların sonuçlarını bir raporla duyuran bir basın toplantısı yaptı. Gerçekten çarpıcı bulgular var. Onları da aktaracağım size. Almanya'da Friedrich Merz can derdinde, öyle diyelim. Berlin seçimleri var hafta sonu. BM toplantılarına katılmıyor. Avrupa'dan başka gelişmeler de var. Fransa'da yakıt krizi başta olmak üzere. Tabii Asya'dan da gelişmeler var. O Latin Amerika'dan da 4 Ekim'de de Brezilya'da seçimler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Önümüzdeki hafta zaten biraz BM daha doğrusu dünya işleri bir BM süzgecinden geçecek. Dünya örgütünün toplantılarına katılmak üzere Cumhurbaşkanı da New York'a gidiyor. Trump'la görüşmesi var. Bayağı kalabalık bir gündem olacak. Evet, Musa'yla Yemen'i konuşacağız ama diğer notları aktaracağım ben size. Başlamadan ama hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de web sitesi Sputnik'in üst köşede kulaklık sembolü var. Telegram kanalı ve X hesabından da Radyo Sputnik'in canlı yayınlar var. Buradan da takip edebilirsiniz. Diyelim, başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı önümüzdeki hafta. Dünya liderleri, önde gelen yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki genel merkezde olacaklar. Diplomasi burada kalbi atacak diyelim. Pek çok kritik başlık var dünyanın gidişatına dair. Bunların en öne çıkanı tabii ki ABD ve İsrail'in Şubat sonunda başlattıkları ve hala işin içinden çıkamadıkları İran savaşı. Axios haber sitesine Amerikan Başkanı Donald Trump konuştu. En son dün akşam yansıdı. Önünde büyük bir karar bulunduğunu söyledi. Ya büyük çaplı bir askeri harekatı yeniden başlatacak ya da başka bir yol izleme. İki seçeneği var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu şekilde sordu Donald Trump. Bunun büyük bir karar olduğunu söyledi. Bir de söz konusu olan ben olunca her şey olabilir diye de ekledi. Tabii BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Altı Körfez ülkesinin liderleriyle de bir toplantı yapacağını aktardı. İran gündemini daha net netleştireceğiz durumda olduğunu anlamak istiyorum dedi. Çünkü İran'ın misillemeleri bölgedeki Amerikan üsleri de hedef alıyor biliyorsunuz. Petrol sevk edemiyorlar. Büyük bir kriz çıkartmış durumdalar. Deniz ablukasından çok kararlı, çok iyi gidiyor diyor ama tabii Amerikalılar resmen kaçakçı oldular. Hürmüz'den gemi kaçırmaca oynuyorlar. Gemilerin GPS'lerini kapatıp, konum verilerini kapatıp çıkması söz konusu. Ancak o şekilde çıkabiliyorlar. Kontrol sahibi oldukları çok zor ama Trump tabii işte İran'a tek bir gemi bile gitmedi. Efendim denediler, beceremedi açıklamalarını sürdürüyor. Trump bunları söylerken tabii bir de Amerikan medyası da çalışıyor. Fox News, USS George Washington uçak gemisinin mühimmat deposunun görüntülerini yayınladı. Eğer yeni bir saldırı talimatı verirse Donald Trump, işte pek çok bomba, AGM-154, AGM-84K, bunların hepsi böyle havadan havaya sığınak değil, celici bombalar, lazer güdümlü bombalar, bunları sergilediler, güçlerini göstermeye çalışıyorlar. Sonra epey bir darbe aldılar tabii. Batı medyasında mühimmat sorununa atıf yapan, Amerikan üslerinin tabii bu arada ağır hasarına atıf yapan görüntüler yayınlandı. Bu hafta CBS bayağı bir çarpıcı görüntülerde hakikaten İranlılar darmaduman etmişler Amerikan üslerine, onlar anlaşılıyor. ABC News'ta başka görüntüler, geniş çaplı hasarı ortaya seren, yeni ele geçirilen görüntüleri aktarmış. Bunları Amerikan askerleri dışında kim verebilir bu görüntüleri hakikaten bilmiyorum. Bu arada Hürmüz, tabii Trump Hürmüz'den çok emin ama en son Amerika'nın açtığı, güneyden açtığı koridorda iki gemiyi daha İranlılar vurmuşlar, izinsiz geçiyorlar diye yangın çıkmış anladığım kadarıyla. Yine bir İHA daha düşürmüşlerdi. Dün söylemiştim, MQ-9 İHA'ları, Amerika'nın çok pahalı İHA'larından 53. düşürdüklerini İranlılar söylüyorlar. Bu sefer CBS'te en az 2 İHA'nın, Amerikan İHA'sının İran tarafından düşürüldüğünü aktarmış. Amerikalı yetkililere dayandırıyor haberleri. Evet, böyle bir durum var. Açıkçası hiçbir şey çözülmüş değil Amerika'nın söylemlerine rağmen. Bir de bunun üstüne tabii Trump'ın bu savaşı başlatırken kullandığı argümanlardan birisi İran'ın nükleer silah edinmesini önleme iddiasıydı. Yani bu konuda 2015 anlaşmasını 2018'deki ilk baş döneminde çöpe atan da Donald Trump'tı. Onu hatırlamak gerekiyor. Sonraki süreçte Avrupalılar da yükümlülüklerini uygulamadılar. 2015 anlaşması kadük kaldı açıkçası. Fakat o kadük kalan anlaşmaya dayanarak bir tetik mekanizmasıyla yaptırımları geri getirmeye çalıştı Batılılar. Şimdi en son bir komite kurulmuştu, uzmanlar kurulu. Bunun görev süresini uzatmak için Amerika bir tasarı sundu. Yaptırım komitesi bu aslında ve yaptırım komitesini destekleyen bir uzmanlar heyeti ve 26 Eylül'de sona eriyor bunun süresi. Bunu bir yıllığına uzatmaya çalıştılar. Fakat 11 üye ülke BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 11'i onay verdi tasarısına. Somali ve Pakistan geçici üyeler çekimser kaldılar. Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti veto etti tasarıyı. Rusya'nın daimi temsilcisi Vasili Nebenzia, taslağı ciddi kusurlar içeren ve hukuki dayanağı bulunmayan bir metin olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran nükleer meselesine ilişkin değerlendirmesini tamamlamıştır ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi maddesi konseyin gündemindeki konular listesinden zaten çıkarılmıştır diyor. Ne benziyor? 22-31 sayılı kararın Ekim 2025'te süresinin dolduğunu, yani geçerliliğini yitirdiğini, herhangi bir, yani dolayısıyla bir uzatmaya gerek olmadığını dile getirdi. Çin'in temsilcisi de Çin'in hakkaniyet ve adaletin korunması ve bölgesel barışla ilgilendiğini, eşit diyalog ve müzakere gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de tarafların meşru kaygılarını gözeten ortak bir zemin oluşturması gerektiğini, yani uluslararası hukuk böyle bir şey, sizin borunuz, kurallarınız her koşulda hukuksuz bir biçimde örtmez dedi. Aslında tabii 2015 tarihli bu nükleer anlaşma çok taraflı bir anlaşmaydı. Onu BM 2231 sayılı kararla onaylıyordu. Kapsamlı ortak eylem planı, bunun açılımı, bunun denetim süreci ve takvimini de tabii ki belirliyordu. Dediğim gibi Trump yönetimi bu anlaşmayı çöpe attı, tek taraflı olarak çıktı. Avrupa tarafı çok laf etti ama hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmedi. Hep haktan, hukuktan bahseden Avrupalılar işlerine gelmeyi hiçbir yükümlülüklerini zaten yerine getirmiyorlar ve geçen sene Ekim ayında bu 22-31'in süresi de doldu. Ona rağmen katakulliler uyguladılar tetik mekanizmasıyla ilgili olarak. Şimdi tabii 26 Eylül'de bu uzmanlar kurulunun yaptırımlar komitesine bağlı süresi doluyor ve onu uzatacak hiçbir hukuki metin, zemin yok. Bunu yapmaya çalıştılar. Rusya ve Çin veto etti. Evet, İran tabii teşekkür etti. BM daimi temsilciliği konseyi, güvenlik konseyini ABD ve müttefiklerinin siyasi hedefleri için kötüye kullanmaya çalıştıklarını, art niyetli girişimde bulunduklarını ama Rusya ve Çin'in tutarlı ve ilgili duruşlarıyla bunu engellediğini, bu yüzden minnet duyduklarını söylediler. İran'ın Meclis Başkanı Galibaf da dedi ki bir tarafın güç ve zorlama yoluyla tavizler kopardığı tek kutuplu düzen sona erdi. Rusya ve Çin'in vetosu Güvenlik Konseyi'nin istismar edilmesini reddedip hukukun üstünlüğünü yeniden teyit etti. Çok taraflılığı savunmalıyız, tek taraflılık kimsenin çıkarına hizmet etmez. Bu şekilde tepkisini gösterdim. Evet, önümüzdeki hafta göreceğiz tabii, ilginç bir gelişme de Trump yönetiminin Amerikan Dışişleri'nin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın New York'a BM Genel Kurulu çalışmaları için gitmesine geçit vermesi, vize başvurularını onayladı. Ama tabii bir küçük bir heyet, sanıyorum ana heyeti onaylamışlar. Zorunlu personele sadece vize verdi. Terörle ilişkilendirme girişimleri olmuştu çünkü İran heyetini. Bir de üstelik utanç verici bir biçimde İran Dışişleri Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott'un açıklaması var. İşte sanki Amerikalılar İran halkını düşünüyormuş da onların suları, elektrikleri yokmuş, yokken, enflasyon artarken, kötü yaşarken İranlılar gidip, İran heyeti gidip New York'ta alışveriş yapıyormuş gibi bunu engelleyeceklerini belirten, fırsata çevirmelerine izin vermeyeceğiz. Ayrıca New York bölgesindeki mağazalara böyle tetikte olun, ihlallere ortak olmayın falan diyen acayip bir açıklama yapmış. Gerçekten tam Amerikan psikolojisini yansıtan bir açıklama. Bir ülkeyi dize getiremeyince her türlü çirkefliği yapabilen Amerikan dış politikası diyebiliriz rahatlıkla buna. Evet efendim, tabii artık Hürmüz Boğazı'nı açtı, konuşuyoruz. Yemen'i konuşuyoruz. Yemen'de tabii Ayet Hamane'nin cenaze törenine heyet gitmişti. Sivil uçak daha sonra Sana Havaalanı'na inmeye, geri dönüşte inmeye çalışırken havaalanı Suudi Arabistan tarafından vurulmuştu. Bu ateşkesin, daha önce ilan edilmiş ateşkesin sonu olmuştu. Temmuz ayından bahsediyorum. Ve ardından tabii Yemen üzerindeki kapışma giderek yükseldi. Ve geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta daha doğrusu Yemen'deki Sana, başkenti Sana'da ülkenin çoğunu yöneten, toprak olarak olmasa bile toprakların çoğu çöl zaten Yemen'in, asıl medeniyet batıda, nüfus da batıda, orayı yöneten Sana hükümetinin atağı geldi. Daha doğrusu aslında onlar bir de Suudi destekli güçlerin saldırıya girdiğini önceden anlayıp kendileri atağa kalktılar. Kızıldeniz kıyısı kaybedildi. Üstüne üstlük Suudi Arabistan'ın hava saldırılarına misillemelerle Aramco gibi petrol tesisleri vuruldu. Doğu Batı hattı Hürmüz kapalı olduğu için Suudi petrolün çıkış yaptığı hatta vuruldu. Geçen gün aktarmıştım, iki gün önce Avrupalılara Eylül ayında teslimat daha yapamayacaklar. Petrol rafinerilerde ben çıkmıyor artık, yani çıkışa çıkartamıyorlar. Bildirmişlerdi. Ekim ayı olasılık demiştim ben size. Şimdi onu da netleştirmişler. Avrupa'ya Ekim ayında petrol yok. yok yani burada başlı dertte. Ve iddiaya göre El Mayadin gazetesine bir üst düzey Suudi kaynağı konuşmuş. Umman aracılığıyla Sana'dan, Sana hükümetinden Ensarul Hareketi siyasi parti olarak öncülük yapıyor Sana hükümetine. Sadece onlardan ibaret değil tabii. Ensarullah'a 2 haftalık bir ateşkes teklifi iletmelerini Umman'dan istemişler. Yani bu arada bu süreçte bir takım görüşmeler, insani meselelerde konuşulacak deniyor. Tabii inşallah anlaşma olur ve bu teskin olur ama bir yandan da Riyad'ın ne kadar zorda olduğunu gösteriyor. En son görüntüler de yayınlandı. Kral Fahd Sanayi Limanı'ndan gerçekten cayır cayır yanmış yani. Yemen dillemelerinde öyle anlaşılıyor. En son İtalyan Savunma Bakanı Guido Crosetto açıklama yaptı. Taif hava üssüne yönelik hava saldırısında da misillemesinde de İtalyan Hava Kuvvetleri'nden bir Eurofighter F-2000 savaş uçağı vurulmuş. Diğer İtalyan askeri personeli ki bir doğal kararlılık diye adını taktıkları bir operasyon vardı. Neye yaradığı meçhul. İtalyan askerleri orada bulunuyormuş. Onlara bir şey olmamış ama uçak vurulmuş. Bu arada tabii Crosetto bir denizcilikle ilgili bir konferans forum sırasında Babülmendeb Boğazı'na donanma kararı aldıklarını duyurdu. Yani bütün olup bitenler ekonomimizi etkiliyor. Dolayısıyla seyri sefer özgürlüğünü savunmak, tedarik zincirlerini, şirketlerin faaliyetlerini falan savunmak zorundayız diyor. Babülmendeb'e İtalyan donanması gidecek de ne yapacak? Bilmiyorum açıkçası, hiçbir fikrim yok. Amerika'da Trump yönetimi geçen sene denedi, başaramadı. Trump vazgeçti, anlaştık biz Husilerle diye de dünyaya pazarladı. Şimdi İtalya tek başına, yani ayrıca AB'nin bir Kızıldeniz'de Aspides misyonu vardı. Bir takım gemilere eşlik etmekten bahsettiği, hiçbir şey yaramadı o misyon. Yani şimdi İtalyan donanması Babülmendeb'e, göreceğiz bakalım ne olacağını. Bu arada Hürmüz'de bir müdahale gücü için Güney Kore'nin gideceği söyleniyordu, kabul edildi. Protesto gösterileri oluşmuştu Güney Kore'de. Ve halk tepki gösteriyordu tabii ki Güney Kore'de, niye gidiyoruz oralara diye. Tabii enerji kaynağı olarak ABD'nin İsrail'in açtığı bu savaştan Asya'daki tepkileri Güney Kore gibi ülkelerde etkilendi ama kimse de savaşa katılmak istemiyor. Devlet Başkanı Güney Kore'nin Lee Jae-myung vazgeçtiklerini duyurmuş. Asker sevkiyatı yapmayacağız. Hiçbir şekilde müdahale olmayacağız. Başka seçenekleri değerlendiriyoruz demiş. Onu da aktarmış olayım. Şimdi bir de bu Yemen krizi vesilesiyle bu hafta Mekke'deki kutsal mekanlara saldırı girişimini konuştuk. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Pakistan, özellikle Mekke ittifakındaki Suudi Arabistan'la birlikte iki ülkeden tepkiler geldi. Dün aktarmıştım size. Tabii bu iddiayı ortaya atan Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'daki Yemen çatışmasını yürüten koalisyon yetkilileri, Husiler diyorlar ama dediğim gibi doğru bir tanımlama değil Husiler, Yemenliler, Sana hükümeti ya da Yemenlilerin kutsal kenti, kutsal mekanları vurmaya çalıştıklarını ve İHA'nın önlendiğini iddia ettiler. Kınamalar da bu yüzden geldi. Tabii Yemenliler son derece dindar insanlar. Yani Mekke'yi vururlar mı? Çok absürt bir geliyor bana doğrusu. Tabii ısrarla yalanlıyor Sana hükümeti. Ayrıca Ensarullah Hareketi'nin lideri Abdülmelik Husi de asrın yalanı araştırıp doğrulamadan kınama yayınlayanlar yolsuz, adaletsiz, suçlu, Suudi Arabistan kadar reziller diye bir açıklama, sert bir zehir zemberek bir açıklama yaptılar.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Asılsız suçlamalar olduğunu, fitne ve yalan kaynağı olduğunu, asrın yalanı olduğu, Mekke'nin kutsallığına hakaret eden büyük yalanları ve uydurmaları istismar edecek kadar alçaldılar diyerek böyle çok sert ifadeler kullanmış Abdülmelik Husi. Ve tabii ki bu suçlamaları doğrulamadan kınama yayınlayanlar da sorumluluğu paylaşıyorlar diye de bir ifadesi var. Yani gerçekten dikkat çekici. Tabii İran'dan da açıklama geldi bu konuda. biraz daha düzey düşük İran açıklamasının dışişleri sözcüsü İsmail Bekai yaptı. İslami kutsal mekanlara, özellikle Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik her türlü saldırıyla bu mekan ziyaretçileri ve sakinlerinin tehdit edilmesini tehdit edilmesi kınanmaya layık eylemlerdir. Bununla birlikte Mekke-i Mükerreme güzergahında İran ile bir saldırının önlendiğine ilişkin iddia belirli bir tarafı suçlamak için ortaya atılıyor. Açıkça Yemen'deki değişim ve inşa hükümeti bu iddiayı reddetmiş durumda. Dolayısıyla da böyle İslam açısından kutsal değerlerin, kutsallar konusunun siyasallaştırılmaması, güvenlik meselesi haline getirilmemesi, çünkü bu fitne çıkarmaya yarar. Dolayısıyla İslam ülkeleri arasında ayrılık çıkartmayı hedefleyen bir takım sahte bayrak operasyonları, bunların başka örneklerinde gördük, aklınızda olsun, dikkatli uyanık olmak lazım diye açıklamayı tamamlıyor İran Dışişleri Sözcüsü. Yani üzerine atlamadan önce bunu doğrulamak gerektiğini söylüyorlar. Dün yani programın son bölümünde Musa Özurlu ile konuşacağız. Pakistan Savunma Bakanı Asif Münir'den Mekke Anlaşması'nı uygulama zamanının geldiğine dair bir açıklama gelmişti Geo News kanalına. Geçerli olduğu anlaşmanın, üzerlerine düşeni yapacakları, ayrıca işte İran'ın da cephe açacağını düşünmedikleri, yani Yemen'e bir saldırı mı yapılacak anlaşma var, daha anlaşma onaylanmadı mecliste. Dolayısıyla ne olacak ben anlamadım doğrusu, hep beraber göreceğiz. Ama MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın bugün Pakistan'ı ziyaret ettiği haberi düştü. Özellikle de tabii son durum, anlaşmanın çerçevesi, yüksek düzeyli ihbarat işbirliği pek daha kapsamlı açıklanmış. Bugün Pakistan'da Hayber Paktunva eyaletinde bir cami yakınlarında bir terör saldırısı var. Bu arada 15 kişi hayatını yitirmiş, 50'den fazla insan da yaralanmış durumda. Evet, göreceğiz nereye varacak bu işler. Hal böyleyken Suudi liderinin, Veliaht Prensi'nin iki kere aradığı ve reddedildiği Batı medyasında yazılmıştı. Donald Trump tarafından Trump yönetimi Suudi Arabistan'a F-35 satışı ile ilgili Amerikan Kongresi'ne onay bildiriminde bulunmuş efendim. 48 adet F-35, 24.3 milyar dolar değerinde bir satış bu. Ve resmi bildirimde NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğinin Amerika'nın dış politika hedeflerine uygun olduğu var. Artı bölgedeki mevcut askeri dengeyi de değiştirmeyeceği belirtiliyor. Tabii niye özel olarak böyle bir şey belirtiliyor? İlk defa eğer olursa F-35 alacak Suudiler. Biraz hani Yemen'de yardıma koşmadığı için Amerikan yönetimi F-35 vererek teskin etmeye mi çalışıyor bilmiyorum. F-35'lerle ilgili çok tartışmalar var. Kimileri kötü bir uçak olduğunu iddia ediyor. Kimileri çok şahane diyor. Teknik bir takım sorunlar yansımış daha önce. Bir de tabii F-35 var, F-35 var, en gelişmiş modelleri var, daha gelişmiş olanı var, bir de onları gerçekten kullanabilecek mi alanlar bilmiyorum doğrusu. Fakat şimdiden İsrail öfkelenmiş gözüküyor valla haberde, İsrail medyasında. İsrail yetkililer bu İsrail hükümetinin bu işe kızdığını ve Amerika'dan tazminat talep ettiğini yazıyorlar. Amerika'nın gizli silah sistemleri, bu bir takım bombaları Gazze'de kullandıkları için yasaklamışlardı. İşte sığınak delici bombalar, dağlık alanlarda yeraltı derinlerini vuracak bombalar, otonom saldırı sistemleri ne kadar yasaklandı onu da bilmiyorum ama bunun daha önce reddedilen şeylerin verilmesi, ayrıca gizli silah sistemlerinin geliştirilip üretilmesi, İsrail'i dahil etmek, işte uzay tabanlı silahlar vesaire. Yani madem siz 35'leri Suudilere veriyorsunuz, o zaman bizim de taleplerimiz var diyor İsrailler. Evet, gerçekten enteresan. Bakalım buradan nereye varacak hakikaten. Ama Babil Mendeb meselesi Kürmüz'le birleştirerek Körfez'de bundan sonra eski Amerikan koruması nasıl ve ne kadar geçerli olabilir? Yani 48 tane F-35 verince bu iş bitiyor mu? Zaten Amerikalılar o F-35'leri verirken bütün bu eğitim ve lojistik hizmetler falan da bu işin içerisinde ilave yani satışta yine Amerika'nın bir takım onayları söz konusu olacak herhalde. Suudi Arabistan kafasına göre bunları kullanabilecek mi emin değilim doğrusu söylemek gerekirse, ama tabii onay bildirimi sonrası tartışmalar muhtemelen artacaktır. Amerika bölgede Irak'ta 30 Eylül'e kadar Irak'tan çekiliyor. Bu sefer gerçekten çekiliyor mu bilmiyorum. Öyle diyorlar ama hatta kuzeyde Kürdistan özel bölgesinden de çekileceği iddia ediliyor. Yani 2003'teki işgalden beri defalarca iddia edildiği için emin olabiliyorsa. Evet, İsrail'de seçime geri sayım. Ha, bir anket yapıyorlar efendim. Denklem değişmiyor. Maariv gazetesi en son. Kanal 13 anketler yayınlamış. Hepsi hemen hemen aynı. Netanyahu ve Likud'un öncülüğünü yaptığı koalisyon bloğu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin öncülük yaptığı blok. Fakat topluyorsun, çıkarıyorsun 61 sandalye, 120 sandalyelik Knesset'te hükümet kuracak çoğunluğa hiçbirisi ulaşamıyor. Yani tıkanıklık aşılamıyor. 52-54 arasında gidip geliyorlar. Basında sürekli olarak Netanyahu bloğu kaybediyor gibi anketler ve haberler görüyorum. Çok emin değilim doğru söylemek gerekirse. Göreceğiz tabii. 27 Ekim'e bir şey kalmadı. Bir de dün aktarmıştım bir Venedik Film Festivali'nde özel ödülü alan NASA belgeseli aslında bir takım İsrail askerleri anonim olarak tanıklık etmişler. Nasıl Filistinlileri öldürdükleri tabii. Netanyahu çok öfkelendi. Vatandaşlık iptaline kadar varan yasa tasarısı hazırladıklarını iftira atıyorlar bize diye. Tabii bu arada bu belgeselin yönetmenleriyle ailelerine saldırı girişimleri olmuş. Aşırı sağcılar İsrail'de. Bir tanesinin iki yönetmen var. Evlerini basmışlar. Gerçekten çok dramatik manzaralar. Evet, bunun dışında efendim İsrail-Yunanistan ittifakı artık iyice şekillenmiş durumda. Doğu Akdeniz'de bir askeri tatbikatları söz konusu. Açıkça Türkiye'ye mesaj olduğunu anlamamak mümkün değil. İki Yunan fırkateyni, iki İsrail füze botu yüksek zorluk dereceli işte arama kurtarma efendim birlikte çalışabilirlik falan gibi. Ve Yunan Başbakanı Mitsotakis'in yine 12 deniz mili iddiaları var. Hala adam Ege gibi bir denizde BM deniz hukukuna atfen 12 deniz mili iddiasında bulunuyor. Yani tartışmaya açık değilmiş hukuken. Yok, açık. Bir sürü yerde açık, sadece Ege'de değil ki. Eğer o deniz parçasında 12 mil gidemezsiniz, bu kadar basit. Savaş sebebi. Ama Mitsotakis daha da fazla bir şey söylemeyeceğim diyor. Gerçekten inanılır gibi değil doğrusu. Evet. Amerikan müttefikliği ile Yunan aşırı sağı ve sağcılığı diyelim, merkeze diyecekti tabii şimdi, böyle çılgınlıkların altını çizmeye vardırıyor. Arkalarına tabii her zaman birilerini alarak yapıyorlar. Avrupa Birliği, İngiltere vesaire. Yunanistan'ın maalesef solunun da esamesi okunmuyor. Arada bir protesto gösterileri yapılınca yurdum insanı çok heyecanlanıyor Yunanistan'da bir şeyler değişecek diye, ama hiçbir şey değişmiyor. Evet efendim. Şimdi dün aktarmıştım, Amerikan Kongresi Senatör'dan sonra Temsilciler Meclisi'de savaş çığırtkanı, faşist siyasetçi Lindsey Graham'ı hortlattı. Onun adıyla daha doğrusu fantastik yaptırım yasasını onayladı. Rusya'dan enerji alanlar, İran'a yaptırımlar var içinde, ama asıl tabii Rusya 5 büyük küresel alıcıya %100 gümrük vergisi yetkisi. Tabii Trump'ın imzalaması lazım. Bu enerji krizinde Suudiler Ekim için de Avrupalılara yok kardeşim size petrol demişken, Trump nasıl olacak da bunu imzalayacak bilmiyorum. Hint çıkarlarımızı savunacağız diye bir açıklama yaptı. Rusya'nın açıklamasını dün aktarmıştım. Dmitri Peskov bu dosya değil diye Seste bir azalma oldu. Özür diliyorum efendim, devam ediyorum. Bir kopukluk oldu zannettim. Dmitri Peskov dosya değil diye tepki göstermişti. Tabii asıl burada Çin'e bakmak gerekiyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Sözcüsü bu yasayı özellikle eleştirdi. Çin ve diğer ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliği herhangi bir üçüncü tarafı hedef almıyor. Biz ihtiyacımızı karşılıyoruz diyorlar. Herhangi bir güç üçüncü tarafın müdahalesi baskısına da maruz kalmaması gerekiyor. Uluslararası hukuka dayanmayan Güvenlik Konseyi'nin yetki vermediği herhangi bir yargı yetkisi ve tek taraflı yaptırımları tanımıyoruz, karşı çıkıyoruz. Evet, Çinlilerin bunu iplemeyeceği ortadaydı. Bu arada Çin'in elindeki Amerikan hazine tahvili stoku son 18 yılın en düşük seviyesine ulaşmış vaziyette. Amerika'nın borçları 40 trilyon doları aştı biliyorsunuz. Tabii Çinliler ellerindeki Amerikan hazine tahvil stokunu azaltıyorlar. Financial Times gazetesi aktarmış. Temmuz'da 618 milyar dolar düşmüş bu. Aslında iki katı falandı yani 10 yıl öncesinde, öyle diyelim. Amerikan Kongresi tabii dün aktarmıştım, Senatör Blumenthal alenen tehdit etmişti. Çin'in ekonomisinin sarsıldığını iddia edip Çin ve Hindistan'a davranışlarını düzelseniz iyi olur. Başka yerden alın filan. Sanki dünyayı Blumenthal'ler yönetecek. Evet, gerçekten böyle işte şeyler, nasıl derler, kibirliler. Tabii ay sonunda 26'sı deniyor. Tam tarihi bilmiyorum. Netleşmedi galiba, açıklamadı ya da Çinliler. Çin Devlet Başkanı Trump'la görüşmesi bekleniyor Amerika'da. Öncesi dün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio telefon görüşmesi yapmış. Aslında Wang Yi'nin son derece kibar bir diplomatik dille yaptığı uyarıları okumamak elde değil, alt metinde. Yani iki ülkenin liderlerinin belirlediği stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkilerden vesaire tabii ki bahsediyor. Liderler diplomasisinin katkılarından da bahsediyor. Ama adeta uyarılar var. İki tarafın eşitlik, karşılıklı saygı, karşılıklı fayda anlayışı doğrultusunda üst düzey görüşmelere hazırlanması. Yani bizim liderler görüş öncesinde böyle kongremizden bizi Rusya ile ticaretten men eden işler çıkartıyorsunuz, yapmayın böyle şeyler demeye getiriyor. Ve tabii iletişimin güçlendirilmesi, işbirliğinin ilerletilmesi, farklılıkların yönetilmesi, çıkarlara saygı gösterilmesi gibi çok son derece kibar diplomatik vurgular var. Gümrük indirimi konusunda da Ticaret Bakanları, Çin Ticaret Bakanlığı duyurdu. Görüşmelerin devam ettiğini aktarmış. Tabii gümrük indirimi görüşürken birdenbire %100'lük bir yaptırım tasarısı. Ben Trump'ın bunu imzalayacağını çok zannetmiyorum. Dolayısıyla göreceğiz tabii ki. Aynı zamanda Zelenski, Ukrayna'nın de facto liderinin açıklamaları var. O da Amerika'da bir yerlerde, bilmiyorum, mesela Kanada'daydı en son, nerede bilmiyorum, genel kurula katılacaktı. Biraz hayıflanmış. Çin bu savaşta bizim tarafımızda değil. Mesele silahla ilgili değil, siyasi iradeyle. Halbuki bir sürü tabii devlet satmıyor bunları, üçüncü şirketler, ama Çin'in drone parçaları olmasa Avrupalılar o dronları pek yapamayacaklar, ama neyse, geçiyorum onu. Böyle bir yakınmış, hayal kırıklığı vesaire, tarafsız kalmıyorlar, bizi de desteklemiyorlar falan. Çin'e tehditte de bulunmuştu bunlar. Bunlar zaten genel olarak tehditte bulunuyorlar. Evet, şimdi asıl ilginç, hemen buradan bir Ukrayna dosyasına geçiş yapacağım. Gerçekten Avrupa Parlamentosu, hani böyle herkes Türkiye'de bir şey zannediyor, çünkü ben başından beri söylüyorum, jeopolitik hedefleri için çiğ tavuk yerler, hiç umurlarında olmaz. Gidip bir takım ülkelerin muhaliflerini sürekli konuştururlar parlamentoda, gayet güzel yağlı bağlı da ballı da ağırlarlar, oralardan mesajlar da verilir, ama iş ki destekledikleri junta'ya geldiğinde bakınız bunu yapmıyorlar. Zelenski'nin eski basın sözcüsü, artık yeni ifşacı diyebiliriz, Yulia Mandel, barış temalı bir konuşma için davet ediliyor Avrupa Parlamentosu'nda. militarist kanat tarafından değil, aşırı sağcı AfD, aşırı sağcı diye nitelendirilen AfD'nin bir vekili düzenliyor. Normalde bir sürü böyle toplantılar düzenlenir zaten. Orada temsil ediliyorlar çünkü. Fakat alınmıyor yani içeriye ve bunun videosunu da yayınladı. Bayağı böyle geçiş kartı da var kızın. Engelliyorlar bir şekilde. 2019-21'de bir basın sözcülüğü yapmıştı. Daha sonra tabii yolsuzlukları ifşa etti. Tucker Carlson'a konuştu. Ve en son bu Eylül ortası, 13 Eylül'dü galiba, geçen hafta yaptırım listesine koydular. Tabii AP'ye alınmayınca çok tuhaf, barış hakkında konuşma yapacağım gün binaya alınmıyorum diyor. Avrupa Parlamentosu'nda barıştan bahseden fazla insan olduğunu zannetmiyorum. Arada sırada çıkıyor tabii ama onun üzerine bir video konferans yöntemiyle bu etkinliğe katıldı. Ve tabii ki bu etkinlikte Avrupalıların ne kadar utanmaz militaristler olduklarını yüzlerine vuruyor. İlginç tabii, fikir değiştirmiş anlaşılan. Derdi Ukrayna tarafından, Ukrayna'nın bir ulus olarak yok edildiği, Rusya'yı sırf yenebilmek için Ukrayna halkının nasıl harcandığını anlatıyor uzun uzun konuşmasında. Rusya yok olsun diye Ukraynalıları ölüme göndermesi için Zelenski'yi alkışlıyorsunuz, utanmıyor musunuz diye soruyor. Büyük bir çöküş olduğunu, nüfusun 1991'de ilk defa devlet olarak, yani Sovyetler Birliği çökünce sahneye çıktığında 52 milyon olan nüfusun bugün 25 milyona gerilediğini, zaten Avrupalılar son Ukraynalı'ya kadar kanlarını dökmeye gözüküyorlar. Hakikaten bu yine de cesur bir girişim doğrusu. Avrupalılar çünkü medya da yazmadığı için kimse bunları konuşmuyor. Halkları topyekün büyük fikirler uğruna feda etmenin dersini çoktan aldığımızı sanıyordum. Bakın Hitler Almanya'sına atıf var açıkça burada. Tabii kendi ülkemin lideri bu statikoyu kabul ediyorsa siz neden sorgulayasınız diye de eklemiş. Dürüst olalım diyor. Pek çok insan Ukrayna'yı kurtarmaktansa Rusya'yı yok etmeyi tercih eder diyor. Hakikaten Avrupalıların suratına epey bir şey vurmuş. Ve bunlar tabii Avrupa medyasında yer alıyor mu? Hayır, yer almıyor tabii ki bu laflar. Bunun için böyle işte Weltwoche'ye falanmeniz lazım metne ulaşabilmek için. J.D. Vance'in 2-3 sene oluyor galiba, ben de aktarmıştım size, matematik denklem tutmuyor diye bir daha başkan yardımcısı seçilmeden New York Times'ta bir yazısı vardı, o yazısına atıf yapmış. Ve diyor ki yani aritmetik tutmuyor, vaktiyle yazmıştı o ama unutuldu gitti. Ve üstelik de rakamlar çok felaket, üstelik de daha önceki bütün barış girişimlerini bu adam Zelenski reddetti. Siz 8 yıldır iktidarda olan ve savaşın neden hala bitirilemeyeceğine dair sürekli yeni bir neden bulan adamı kırmızı halıda coşkulu alkışlarla karşılarken biz tamamen yok oluyoruz diyor. Açıkçası şu açıdan katılmıyorum. Rusya'ya giden inanılmaz sayıda Ukraynalı var. Bu sözünü ettiği 25 milyonun en az 10 milyonu zaten Rusya'ya gidiyor. Ne de olsa aynı insanlar, akraba halklar. Evet, dün bir parça aktarmıştım size. Bu hafta Rusya'da seçim meselesi başladı, seçimler büyük geniş ve ilk oy verme işlemi Kamçatka bölgesinde başladı. 3 gün sürecek Duma seçimleri aynı zamanda ilk defa Donetsk ve Lugansk ile Zaporojye ve Herson Novorossiya'dan da seçmenler katılıyorlar. Oy verme işlemleri için erken oy imkanı da orada sağlanmış sıkıntılara binaen. 133 ülke, 13 uluslararası kuruluş, yaklaşık 1000'i aşkın seçim gözlemcisi, yabancı gözlemci, toplamda 380 binden fazla kişi takip ediyor Rusya'daki bu seçimleri. Erken oylama da yapıldı, yurt dışında oylar verildi aynı zamanda. Rusya Devlet Başkanı internet üzerinden oyunu kullanmış, Kremlin'de makam odasında. Dijital oylama Rusya'da çok yaygın biçimde yapılıyor. Ona da yoğun bir ilgi olduğu söyleniyor. 2 milyondan fazla seçmen çevrimiçi oy kullanmış. Tabii sonuçları önümüzdeki pazartesi göreceğiz. Aynı zamanda dün Maria Zaharova'nın Buça komplosu ile ilgili basın toplantısını kısmen aktarmıştım. Bu tabii bir basın toplantısıyla raporlama da duyuruldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in utanmaz bir biçimde bu olayın üstüne hiç gitmeme sorguladı. Aslında olayı şöyle özetleyebiliriz. 2022'de özel harekat başlar başlamaz Belarus'ta masa kurulduğunda, daha sonra İstanbul'a taşındığında ve hiç bu kadar uzamayacakken Boris Johnson işi bozduğunda Rusya anlaşma taslağı, Ukrayna tarafının sunduğu taslak üzerine jest için Kiev yakınlarında çekilme talimatı vermişti orduya. O çekilirken Buça'da bir masa devrildi Ukrayna ve Batı tarafından, aynı zamanda Buça'da Rusya katliamla suçlandı. O gün bugündür katliamdan bahsediyor. Oraya bir anıt dikildi, insanların isimleri yazıldı, hiçbir şekilde liste sunulmadı. İşte araştırmacılar o isimleri, Batılı liderler gidiyorlar arka plan olarak

ve utanç lekesi üzerlerinden çıkmayacak, temizlenemeyecek diye eleştirdi. Guterres'e veda ediyoruz artık. Neyse ki dünyanın en kötü gördüğü, bence en kötü BM genel sekreteri, en taraflı genel sekreterdi. Gıgı çıkmadı, kimse iplemiyor. BM'nin otoritesinin tamamen, eskiden de tartışılırdı ama hiç olmazsa genel sekreterlerin bir duruşları vardı. Guterres'in o da yoktu. Dolayısıyla tabii gelen gideni aratmasın inşallah diyeceğim var. BM'nin tabutuna son çiviyi de çakabilirler tabii ki. Tabuta koydular Guterres sayesinde. Evet efendim, bunun dışında Avrupa'dan birkaç haber aktaracağım size ki onların çoğu da zaten militarizme koşuşla ilgili. Slovakya'nın AP üyesi Lubos Blaha, Kaya Kallas'ın Avrupa için en büyük tehdit olduğunu söylüyor. Rusya falan değil, hibrit tehdit, bizi nükleer bir savaşa sürüklemek isteyen Bayan Kallas'ın varlığıdır diyor. Rusya'yı affettiler. Hibrit tehditlerden bahsediyorsunuz ama yıllardır Rusya'ya karşı kanlı savaşı siz yürütüyorsunuz. Sizin silahlarınız Rusları öldürüyor. Hitler zamanında olduğu gibi silahlanıyorsunuz ve Rus karşıtı söylemlerinizde Naziler seviyesinde demiş. Gerçek şu ki Rusya tek bir AB ülkesine saldırmadı. Asıl siz saldırıyorsunuz. Sınırlarına doğru genişliyorsunuz. Rejim değişikliği yapmaya çalışıyorsunuz ve şımarık çocuklar gibi kendi ilacınızı denemekten korkuyorsunuz. Siz bir savaş kışkırtıcısınız Bayan Kallas demiş. Soros'un liderler programından yetişme olan Kaya Kallas'a. Çok ağır laflar. ABD tabii Rusya Dışişleri Bakanı en son açıklamasında, yani bu Avrupalılarla konuşulacak herhangi bir şey yok ama hiç olmazsa Amerikalılar oturup konuşabiliyoruz. Bir çözüm getirmedik şimdiye kadar ama olsun, konuşulabilecek yani henüz şimdiye kadar bir somut sonuç olmasa bile diye yorum yapmıştı yine. Amerika'nın NATO Büyükelçisi Whitaker da diyor ki valla bu Trump'ın barışı koruma politikası var Ukrayna'da. Nedir o derseniz, silah satma. Bu sayede 10 milyar dolar para kazandık. Avrupalılar savaşı istedikleri gibi yürüsünler, biz işin parasına bakarız diyor. Bugün NBC News'ta Pentagon'un Avrupa'daki asker sayısını azaltmayı düşündü. 80 bin asker var. Bunların çoğu da tabii bu arada bildiğim kadarıyla yarıdan fazlası ya da yarısı 40 bin kadar Almanya'da. İşte en az 25 binini geri çekmeyi planlıyormuş. 40 bine de çıkabileceği söyleniyor. Ama bazı birlikleri de Doğu kanadına kaydırmaktan bahsediyorlar. Tabii Almanya, İtalya, İspanya'yı daha çok etkileyecek. Bazı askeri varlıkları da çekmekten bahsediyorlar. Ya yanlış anlaşılma olmasın bence. Yani Amerikalılar Avrupa'dan askerleri çekmeyecekler. Nitekim Polonya'da bir Amerikan üssü kuruluyor. Trump da bu konuda sosyal medyasından Polonya Cumhurbaşkanı'nın cesur liderliği sayesinde bir üs kurulması için anlaşmaya varıldığını altını çizdi. Almanya'dan alıp Polonya'ya aktarabilirler mi? Göreceğiz tabii ki bunların hepsi nereye varacak. Ama hani bunlara bakıp da işte Amerika Avrupa'dan asker çekiyor dememekte fayda görüyorum. Tabii Almanya... Almanya'da bu hafta sonu Berlin seçimleri var. Friedrich Merz, Hristiyan Demokrat lider, zorda. Aslında tabii Berlin solun önüne çıktığı bir eyalet. Eyalet meclisi seçimleri anketinde SPD'nin pek esamesi okunmuyor ama Sosyal Demokratlar %12'de gözüküyor. En son anket düzenlemişler, kamu yayıncısı ZDF tarafından yapılmış. Sol parti Die Linke %22 ile bir sırada. Başbakan adayı da bir Türk, Elif Eralp. En büyük desteği de o alıyormuş. Hristiyan Demokratlar %20, AfD %18, çok yüksek bence. Yeşiller 15, SPD 12. Evet, Sosyal Demokratların çöküşü olacak galiba Berlin'de. Enteresan tabii. Tartışmalar var. Friedrich Merz bir milim geri adım atmayacağını söylüyor. Anket sonuçları sonrası parti liderliğiyle acil toplantılar yapabileceği, yerini başkalarına bırakacağı yolunda iddialar var ama daha önce kendisi yalanlamıştı bu iddiaları. Bilemiyorum ne olacak. BM Genel Kurul toplantısına katılmaktan vazgeçmişti seçimler olduğu için. Çeşitli açıklamalar yapmış kampanya bağlamında tabii. İşte ABD ile koşulsuz dostluk artık bitti diyor. Efendim işte John F. Kennedy'ler, Ronald

0: Dragon'ların yerlerinden başka bir yere geldik artık diyor. Aynı zamanda savunmaya paraları %3,5 harcamakta kararlı. Trump'a yetmez vallahi, %5 istiyor Trump, bilmiyorum. Göç politikaları böyle, kendisi de yasa dışı göçü engellemek için planlar, programlar sunuyordu. Şimdi işte çok bizim sayemizde %60'ın üzerinde düşüş yaşandı göçte. Bir göç ülkesiyiz ama gibi açıklamalar yapmış. Sadece AfD'nin zaferi yüzünden bunları söylüyor bana sorarsanız. Neyse, göreceğiz tabii Berlin seçimlerini. NATO Genel Sekreteri İngilizler Kiev'e habire silah aktarıyor diye çok mutlu. En başta bu Storm Shadow füzeleri, Rusya'nın derinliklerini vuran tehlikeli füzeler, gerçi çoğunu durduruyor Rusya ama Rusya Dışişleri Bakanı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Dane Dolakya'yı bakanlığa çağır, protesto notası vermiş ve Rusya'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında gerekli karşılığı verme hakkını saklı tutuyoruz. İngiltere'nin yıkıcı eylemleri kapsamlı riskler doğuruyor diye de uyarmışlar. Bu silah pompalamaları ile alakalı. Polonya'nın aklını çok kıt buluyorum. Bu Kuzey Akım terör saldırısında hemen ABD'ye teşekkür eden bir paylaşım yapıp sonra silmişti. Dışişleri Bakanı Sikorski, en büyük tank ordusu bizim, 50 milyar dolar harcıyoruz konvansiyonel silahları falan gibi yine açıklamalar yapıyor. Yani nedir dertleri bu Avrupalıların diye. Gerçekten bu liberaller bütün dünyayı faciaya sürükleme potansiyeline sahip insanlar, bu Sikorski. Ama Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna ordusunun çok zor durumda olduğunu, rekor düzeyde kayıplar verdiğini, son dönemde 27 bine kayıplarına ulaştığını söylemiş. Zelenski duymasın, o 4 yılda 50 bin ölü diye en son uydurmuştu. Şimdi son dönemde bir anda 27 bin kayıp çok fazla olmuş doğrusu. Evet, Fransa aynı zamanda bütçe tartışmaları başlayacak. Genelde başbakanları yiyor. Macron'un son senesi artık, baharda seçim var. Ama Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'un tek bir derdi var: Rusya. Evet, 5 yıldır Rusya Fransa'ya saldırıyormuş. Çok enteresan gerçekten. Tabii Fransız balıkçılar limanları Marsilya taraflarında, Nice'de galiba limanları abluka altına alıyorlar. Akaryakıt krizi, bütçe ile ilgili tasarruf önlemleri Fransa'da baş tartışma konuları. Avrupa Parlamentosu bunca kriz arasında Kanada'yı AB ortak üyesi yapmaya kalkışmıştı von der Leyen, kimsenin haberi olmadan. Parlamento başkanı tuhaf bir kadın bu, Roberta Metsola. Kanada değil sadece, Avustralya ve Yeni Zelanda da olabilir demiş. Türkiye'yi almıyorlar gördüğünüz gibi, hiç umurlarında bile değil. Neyse ki Allah'tan kurtarıyoruz, yırtıyoruz. Evet, evet efendim. Çin'de 18 Eylül 95. yıl dönümü Japon işgalinin bu. Japonlar bir katakulliyle bu savaşı açmışlardı. Bir demir yolunu havaya uçurup Japon militarizmi herkesi ürkütüyor. Çin dışişleri açıklama yapmış, bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz diye. Aynı zamanda da ABD'ye ait tam füze sistemlerinde Japonlar konuşlandırıyorlar. Ve Rusya'dan da nota geldi Tokyo'ya, derhal bu sistemleri tahliye edin diye. Evet, daha önce de gerilim artmıştı tabii, bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturduğunu, kabul edilmez olduğunu Japonya'nın böyle işlere kalkışmasını Moskova'da vurguluyor. Bir kez daha bir notayla vurgulamışlar. Biz şimdi Batı Asya'ya, Yemen'e, aslında jeopolitik resme dönüyoruz. Musa Özurlu'yla az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci meslektaşım sevgili Musa Özurlu var. Hoş geldin yayınımıza Musa.
2: Merhaba Ceyda Karan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Musa. Bir ayı geçmişti konuşmayalı. Orta Doğu, Batı Asya bölgesi kaynar kazan. İşte BM Genel Kurulu başlayacak şimdi. Trump savaşta sıkışmış vaziyette. Enerji maliyetleri, Hürmüz krizi derken bir de Kızıldeniz çıktı başımıza, Babil Mendeb. Zaten dondurulmuş bir konuydu Musa. Fakat Hamane'nin cenaze töreni ve bu uçak vakası, sivil uçağı indirmeme, havaalanını bombalama vakasından beri ortalık karıştı. Bir de tabii Sana'daki hükümet atağa da kalkmış. Herkesi şaşırtan bir taarruz. Denklemi değiştirdiler. Şimdi Suudi Arabistan Hürmüz kapalıyken Doğu Batı boru hattından çıkış sağlamıştı. Belki de Körfez'e daha az zarar görmüştü. Fakat Yemen'de yeniden bir bilek güreşi başladı. En son ateşkes istedikleri iki haftalık söyleniyor. Yemenliler, herkes Hursiler diyor. Bir aileyi koca ülkenin hükümetine mal ediyorlar. Düzeltmeye çalışıyoruz ama onu da beceremiyoruz. Kimse bilmiyor dosyayı. Fakat Yemenliler ne istiyorlar burada? Sen resmi nasıl görüyorsun? Yani Amerika'dan istedikleri yardımı alamadığı Batı medyasının yalancısıyız biz de. Ve tabii Mekke İttifakı, oraya geleceğim. Ama önce bu tabii ablukanın kaldırılması ve Suudi saldırılarının durdurulması, işte ödemeler var bu arada. Karışık bir resim var. Bir anlatabilir misin sen en son gelişmeleri? Bu büyük taarruz, Kızıldeniz kıyılarının ele geçirilmesi sonrası Sana hükümetinin talebi nedir? Buradaki nedir onlar için?
2: Yani bunu Sana açısından ve Ansarullah tabii hareketi açısından iki şey olarak değerlendirmek lazım. İki başlıklı bence değerlendirmek lazım. Bir, kendi özel durumları var. Bir de bölgesel gelişmeler söz konusu. Ve bu bölgesel gelişmelerin de bir bileşeni olarak bölgesel çapta meydana gelen gelişmeler ister istemez kendilerini de etkiliyor. Bir taraftan tabii yani Suriye Arabistan'la uzun yıllar devam eden bir çatışma süreci söz konusuydu. Daha sonrasında bir ateşkes yapıldı. Hem sözler verildi. Fakat bu sözler yerine getirilmedi. Örneğin petrolle ilgili bir takım gelirlerle ilgili olarak Ansarullah hareketine verdikleri sözleri yerine getirmediler. Bunun yanında tabii diğer taraftan son dönemdeki işte kendilerine yönelik saldırıların artması sonrasında. Çünkü orada birkaç başlılık var ve bunlardan bir tanesi doğrudan Suudi Arabistan'la birlikte hareket ediyor. Diğeri de aslında Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında, hatırlayalım, bundan bir süre önce bir kriz olmuştu. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ultimatum vermişti Suudi Arabistan. Dolayısıyla diğer tarafın da Suudi Arabistan'la birlikte hareket ettiğini söylememiz lazım. Burada rahat durmuyor. Yani deyim yerindeyse, hani şey açısından baktığımız zaman, Ansarullah tarafından baktığımız zaman bu ifadeyi kullanabiliriz. Dolayısıyla Ansarullah kendi öznel durumuyla ilgili olarak, bir de genel durumla ilgili olarak zannediyorum zamanın geldiğini ve bu zamanlamanın iyi olduğunu düşünerek harekete geçti. Ya yani Kızıldeniz kıyısının doğu tarafına, yani Suudi Arabistan yarımadası tarafına baktığımız zaman, daha önce de orası böyle gelgitler yaşamıştı. Fakat Hudeyde limanını aldıktan sonra Ansarullah hareketi çok önemli bir yere geçirmiş oldu ve sonrasında da tabii İran meselesi geldi. Amerika ve İsrail'in ortak işte saldırıları vesaire söz konusu olunca, Hürmüz tarafı da işte Suudi Arabistan için artık rahat bir yer olmayınca, az önce hani senin özetlediğin gibi Doğu Batı boru hattıyla Kızıldeniz'e yöneldi Suudi Arabistan. Aslında bir süredir devam ediyordu zaten bu ve Ansarullah herhangi bir şekilde engel olmuyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la devam ettirdiği bu süreçte sürekli zamana oynaması ve sürekli tamamıyla birbirine çelişik bir takım politikalara ya da fiiliyata yer vermiş olması, diğer taraftansa aynı şekilde Suudi Arabistan'ın da az önce o hani kendileriyle ilgili olarak bahsettiğim bir takım sözleri yerine getirmemiş olması Ansarullah hareketini harekete geçirdi ve Kızıldeniz'in tamamını bu sefer, yani kendi sınırlarından bahsediyorum tabii ki, tamamını kontrol altına aldılar ve diğer taraftansa bazı adalar var tabii, mesela Babil Mendeb'in hemen ağzında yer alan bir ada var ki şeyi geçirdi. İkiye bölen bir ada. Ama bu adanın daha önemli veya aynı önemli bir özelliği daha var. O da Cibuti'ye yakın olması. Yani Cibuti'de şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer bazı devletlerin bir takım üsleri var. Amerika açısından baktığımız zaman aslında yani yaklaşık bir 30 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz ve ans hareketi böylece aslında Amerikan üstüne de 30 kilometre yaklaşmış oldu. Yani bir taraftan da tabii Suudi Arabistan'ın petrol akışını da engellediği için Suudi Arabistan şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik bu saldırısında önemli bir bileşen bence. Yani aktif görünmüyor ancak almış olduğu pozisyon nedeniyle önemli bir bileşen. Aynı zamanda Amerika ya da İsrail veya dünya piyasaları nezdinde de iyi bir zorlayıcı bileşen aslında. Zorlanabilecek bir bileşen. Dolayısıyla savaşın gidişatını ya da Amerika'nın İran'a yönelik sürdürdüğü bu süreci veya politikalarını etkileyebilecek bir bileşen. Böylece bu bileşen de Ansarullah'ın yeniden hedefine girdi ve şimdi böyle bir şeyi yaptılar. Böyle bir hamleyi yaptılar ve çok daha etkili oldu gibi görünüyor.
0: Evet, yani aslında bu ateşkes sürecinde İran savaşlamadan önce Riyad'ın vaat ettiği ve yerine getirmediği taleplerini zorlamak bakımından bir konjonktürel el üstünlüğü kazanmış gözüküyorlar tabii Ensar'la hareketinin öncülük ettiği hükümet. Peki şimdi bu hafta Mısır'ı ziyaret etti Veliaht Prens Muhammed Bin Salman. Batı medyasından okuduk. Amerika'dan Trump'la iki kere telefonda konuşuldu. Hava harekatı talep ediliyor deniyor vesaire. Fakat yani zaten Suudi Arabistan Yemen'i vuruyor. Hava harekatı düzenliyorlar. Yemen de misilleme, yani Sana hükümeti de misilleme. Daha önce Refah Muhafızı Operasyonu'nu hatırlarsın, yani Gazze'de dayanışma için başlattıkları, Trump ilk yılında vazgeçmişti ondan. Şimdi şöyle bir sıkıntı var, yani daha fazla Amerika hava harekatı yaptığında ne sonucu değiştirecek? Bütün bu yardım talepleri ya da ne arzu ediyor? 2015'te bir koalisyon oluşturulmuştu. Bu çatışma başlatıldığında, savaş başlatıldığında yani ne yapabilir? Buradan Mekke'ye getireceğim. Çünkü yani kimse bir şey yapamayacaksa Mekke ittifakı ne yapabilir gibi bir soru çıkıyor ortaya. Yani o yüzden yani neyi hedefliyorlar? Yani böyle 1 milyon kişiyle Yemen'e çıkmaktan mı? Yani öyle bir şey mi söz konusu olabilir? Nasıl bakmak lazım? Ya da Riyad geri adım mı atmak durumunda kalacak burada? Yani bu işleri çok fazla karıştırmadan.
2: Riyad şöyle, en azından şu anda ileri adım atamadığını söyleyebiliriz. Yani bunu savunabiliriz. Yani Yemen işgal edilmesi herhalde dünyadaki en zor ülkelerden bir tanesi, yani coğrafyası nedeniyle. Bir de yani bir taraf şöyle, ya bir doğu tarafı mesela tamamen çöl olan, dümdüz olan bir ülkeden bahsediyoruz. Batı tarafıysa dağlık olan bir ülkeden bahsediyoruz ve gerçekten de tarihsel örnekler de şunu gösteriyor. Yemen işgali zor bir ülke. Dolayısıyla
0: özür diliyorum, lafını kestim ama balla kesmişim. Afganistan'dan daha zor diyenler işittim.
2: Evet, kesinlikle. Yani dolayısıyla Suudi Arabistan'ın mesela biz bugüne kadar işte 2015'ten bu yana Yemen'e yönelik oluşturduğu koalisyonla çok yoğun bombardımanlar yaptığını, fakat sonuç alamadılar. Keza işte Amerika Birleşik Devletleri de aslında bombaladı. İsrail de bombaladı. Ama hiçbir şekilde sonuç alamadılar. Dolayısıyla artık şunun farkındalar. Yemen havadan bombalanarak bir sonuç alınamaz. Diğer taraftan Suudi Arabistan gerçek bir orduya sahip değil. Yani tamam bir İsrail ordusu, İsrail'in ordusu var, şu Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu var ama Suudi Arabistan'ın ordusu yok. Ve hatırlayalım, yani yakın geçmişteki en son işte bu şeylerin, Ansarullah saldırısı sonrasında bir yüzlerce kişi birden teslim olmak zorunda kaldı. Çünkü bunlar aslında eğitilmiş askerler ya da ordu düzeninde hareket eden gruplar değil. Dolayısıyla Suudi Arabistan bunun da farkında. Bir taraftan da tabii Amerika Birleşik Devletleri risk almak istemiyor artık. Yani Orta Doğu'da mesela hani şeye yönelik olarak, işte Yemen'e yönelik olarak bombardıman yaptıkları zaman bir sonuç alamayacaklar. İki, tam tersi bir reaksiyon olacağı için bu işi kendileri açısından daha da çetrefil bir hale getirebilir. Ve dediğim gibi de hani Cibuti taraflarında artık Mesela Ansarullah herhangi bir şekilde oradaki Amerikan birliklerine zarar verebilir. Bu açıdan baktığımız zaman artık Trump da zaten hani ara seçimlere vesaireye gidecek ve İran Savaşı'nın bir şekilde işte sona erebileceğini hani ifade etmeye başladı. Bu kez gerçekten herhalde bitirecek, öyle görünüyor. Dolayısıyla tam da sürece girilmişken Amerika Birleşik Devletleri yeni bir hani deyim yerindeyse cephe açmak istemiyor. Yani kendi gücü zaten aslında sadece İran'a karşı bile, yani tek bir hedefe karşı bile istediği verimi alamadı. Dolayısıyla bir de bunu hani Yemen tarafına şey yapması, zorlaması gerçekten de Trump'ı daha da zor duruma sokabilir. Sadece askeri anlamda değil, aynı zamanda bütün bu çatışmalar dünya piyasalarını zorlamaya devam ettiği için Trump açısından yeni bir handikap doğacak. Zaten var olan daha doğrusu daha da derinleşecek. Bu açıdan baktığımız zaman Suudi Arabistan'ın elinde herhangi bir şey yok, bir güç yok ve kullanabileceği herhangi bir koz da kalmadı. Hatta şimdi şeylerin hangi yetkiliydi hatırlamıyorum şimdi, Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada şey de denildi. Yani bölge sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülmesi ifadesi kullanılarak bu Muhammed Bin Selman'la Trump görüşmesinden sonra yapılan açıklama bu. Böyle bir vurgu yapıldı. Bu demektir ki artık yani bizi çok da hani bulaştırmayın. Biz zaten İran'a bulaştık. Zaten hani oradan da kurtulmaya çalışıyoruz. Bir de şimdi bunun üzerine Yemen'i başımıza açmayın mesajıydı bu aslında. Bir de tabii inceden inceye şey var mıydı? Yani siz Pakistan ve Türkiye ile bir pakt yaptınız, oluşturdunuz. Dolayısıyla hani bunu kendi aranıza çözebilirsiniz. İnce göndermesi var mıydı? Bundan emin değilim.
0: Öyle yorumlar yapanlar var tabii. Yani hatta işte tabii bu ittifak anlaşmasının ilk açıklandığında anlaşmayı tam göremedik. Ben ne olduğunu anlamadım doğrusu. Yani meclise falan da gelmediği için hala bilmiyoruz ama sonuç itibariyle hani kimileri İran karşıtı diye yorumladı. Ben mesela bir bildiri olarak görüyorum. Bilmiyorum çünkü. Yok yani deklarasyon diyelim. Şimdilik tabii ki nereye evrileceğini de bilmiyoruz ama hani bir anda meclise getirebilirler hakikaten bir önümüze bir metin. Ama kimileri de Amerika'yı aslında Amerika'ya da mesaj, yani Körfez'in aslında çok da mantıklı değil mi yani? Bizi koruyamadın sen, o yüzden biz işte nükleer güçlü Pakistan, işte NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye falan filan. Hani Riyad'ın diye mesajı olarak okumak belki de yani en ilk akla gelen o olmalı. Yani İran'dan bile önce, çünkü koskoca Amerikan üsleri varken sen gidiyorsun bir pakt yapıyorsun filan. Neyse şunu soracağım. Şimdi bize bir burada bir Amerika'nın da sen pakt kurmuşsun işte bak o zaman hallet demiş olabilmesi de olası yani, ya da Trump'ın ağzı torba değil, büzesin tabii. Şunu soracağım tabii, burada bir İsrail işin içine girdi. Sürekli bir Suudi Arabistan İsrail istihbaratı neredeyse işte İbrahim anlaşmalarına onay verecek. Yani Mekke ittifakı işe yaramıyor ama hani biz varız burada. Alay ediyorlar İsrail medyasında işte ittifakıyla. Bu hafta öyle geçti. Çok acayip şeyler gördüm ben yani. Hani siz bir şey yapamıyorsunuz. Biz Suudi Arabistan'la müttefik olabiliriz gibi. İsrail bunun neresinde duruyor ve ayrıca Genelkurmay Başkanları İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan briefing almış. Ben yine Batı medyasının yalancısıyım. Almanya'da yapılmış galiba toplantı. Ne oluyor? Dünya tersine mi dönüyor? İsrail için bir fırsat mı yaratıyor Yemen Suudi Arabistan'la ortaklık bakımından, ne dersin?
2: Kuşkusuz İsrail için bir fırsat yaratabilir. Yani yarattığını düşünmüyorum ama yaratabilir. Yani daha doğrusu İsrail bunu bir fırsat olarak şey yapmak isteyebilir, adım atmak isteyebilir. Şimdi şöyle bir durum var bence. Suudi Arabistan hani ne olursa olsun bence Arap İslam dünyasında, coğrafyada altın hisselerden bir tanesi. Elbette her ülkenin yanında görmek isteyeceği bir ülke. Dolayısıyla şeye baktığımız zaman, hani İbrahim anlaşmalarının ruhuna baktığımız zaman, mantığına baktığımız zaman Suudi Arabistan'ı zaten eğer bu işin içine katarlarsa Zaten şey, diğer ülkeler aslında çok da hani şey değil, çok da önemli değil. Aslında önemli olan Suudi Arabistan. Dolayısıyla İsrail açısından bu Suudi Arabistan'la bir yakınlaşma, Suudi Arabistan'ı kendi planları doğrultusunda kendi eksenine çekme fırsatı yaratabilir. Bu arada tabii Türkiye ile İsrail arasındaki rekabeti düşünecek olursak ve Suudi Arabistan'ın da son olarak Türkiye ile işte bu hani Pakistan'la beraber bir anlaşmaya gittiğini düşünecek olursak, ki Suudi şeyin hani İsrail'in Sünni ekseni oluşturuluyor vesaire gibi bir takım işte suçlamaları da söz konusuydu. İsrail açısından bulunmaz bir fırsat. Suudi Arabistan'ı bir şekilde o üçlüden ayırmak veya ondan bağımsız olarak da yine bu hani kendi bölgesel bir takım gelecek işte planlarıyla ilgili olarak da yanına çekmek için bir fırsat ve İsrailler bunu kullanmaya çalışıyorlar. Ya Suudi Arabistan mesela şunun farkında, İsrail de şunun farkında. İran savaşı bir süre sonra sona erecek. O veya bu şekilde sona erecek. Ama ondan sonra hani sen şey vurgusunu yaptı ya, Mekke işte anlaşması İran'a karşı mı değil mi vurgusunu. Evet, yani bir şekilde onlar bunu görüyorlar. Yani İran'a karşı vesaire değil bu. Sadece daha doğrusu böyle söyleyemeyiz. Dolayısıyla İsrail de bunun çok iyi farkında. O nedenle bence İsrail'in şu anda Suudi Arabistan'a yönelik bu teveccühü, yani bu şeyle beraber sadece İran'la ilgili olarak değil, bence Türkiye ile ilgili olarak ve bundan bağımsız olarak da Suudi Arabistan gibi bir önemli bölge ülkesini kendi yanına çekmekle ilgili olarak.
0: Bir de tuzak var, yani böyle nanik yaparak Türkiye ve Pakistan'ı Yemen'e saldırtma var, yani bonus olarak söylüyorum değil mi? Açıkçası bilmiyorum yani buna, yani şimdi sen bir ittifak anlaşması yapmışsın, evet. Adam oradan bak yani hiçbir şey yapabiliyor musun filan, evet, diyor, sana tuzak kuruyor aslında, yani tuzaklama yapıyor ama yani bilmiyorum yani
2: acayip. Yani şöyle şimdi teknik olarak düşünecek olursak, bırakalım şimdi yani devletleri. Şimdi Türkiye'nin, ya coğrafyaya bakalım. Türkiye'nin Yemen'e saldırabilmesi mümkün mü? Değil.
0: Çok akıllıca yani, değil yani. Evet.
2: Nasıl saldıracak yani? Nasıl saldıracak? Evet. Tamam yani hani bir şekilde havada ikmal yapıp bir yerlere kadar varılabilir de. Ama yani bu saldırı demek değil ki. Keza aynı durum Pakistan için de geçerli.
0: Pakistan için de tabii.
2: Dolayısıyla yani teknik olarak mümkün değil zaten bunların hani Yemen'e saldırmaları. Dikkat edecek olursak Pakistan Savunma Bakanı'ydı ya da Dışişleri Bakanı'ydı. İlk başta yaptıkları açıklamalardan bir tanesi İran'ı muhatap alarak yapılmış bir açıklamaydı. Yani doğrudan Yemen'e yönelik olarak işte İran'dan bağımsız bir şekilde, Yemen bak sen Suudi Arabistan'a saldırdın, bizim aramızda anlaşma var, biz harekete geçebiliriz şeyi değildi, söylemi değildi o. İran'a yönelik bir uyarı söz konusuydu. Sanki İran bundan sorumluymuş gibi.
0: Ama İranlılar da biz bilmeyiz dediler. Yani sonuçta gidin onlarla konuşun. Onun bizimle bir alakası yok dediler. Hakikaten.
2: Ama İranlılar bunu çok güzel yaparlar yani. Biz var veririz yoklar ama.
0: Şüphesiz. Ama yani nihayetinde hani Ensarullah'a ya da sana ya sen bunu yapacaksın deyince yapacak adamlar değil ki. Bunlar Afganlar gibi tipler yani sonuç itibariyle. Peki hemen Mekke'yi de sormak istiyorum. Kaynatmayalım yani. Şimdi Mekke diyorum. Yani Mekke saldırısı. Şimdi Suudi koalisyonun askeri sözcüsü çıktı, dedi ki kutsal yerleri vurmak üzere fırlatılmış İHA'yı vurduk dedi. Şimdi tabii Yemenliler çok dindar insanlar. Yani kalkıp hani böyle bir şey yaparlar mı? Onlar da çok öfkelendiler. Asrın yalanı diye Abdülmelik Hursi'nin açıklaması var. Bu yani tabii false flag dediğimiz bu yanıltma operasyonlarını biz bu Hürmüz İran meselesinde gördük. Burada da öyle bir şey olabilir mi? Ama öte yandan Pakistan ve Türkiye'de hemen sanki ona tepki göstermiş gözüküyor. Bu Mekke işi de bir tuzak olabilir mi?
2: Ben o olduğunu hatta düşünüyorum. Yani Suudi Arabistan kendi 11 Eylül'ünü yaratmaya çalıştı zannediyorum ya da çalışacaktır. Yani şimdi şeyden düşünelim, yani maddi düşünelim. Suudi Arabistan için şu anda Mekke mi önemli yoksa Aramco'nun tesisleri mi önemli? Ya Aramco tesislerini vuruyor zaten Ansarullah hareketi. Yani dolayısıyla Mekke'yi bir şekilde vurmaktan çekinmeyebilirler. Bu arada hani Mekke'ye tabii ki bir kutsiyet atfediliyor. İşte Medine'ye aynı şekilde. Ama yani bu yani Ansarullah'ın hani İslami bir değer ya da İslami değerler açısından bir ayrıma gitmesine engel değil. Kaldı ki şeye açısından baktığımız zaman, yani aralarındaki savaşa baktığımız zaman Ansarullah'a getireceği bir artı yok. Yani Mekke ya da Medine'ye saldırmasının hiçbir anlamı, hiçbir mantığı yok. Dolayısıyla Suudi Arabistan bir şekilde burada bir 11 Eylül yaratmaya çalıştı kendisine. Ama bu da tutmadı, öyle görünüyor. Diğer taraftan çıktığımız zaman, yani Türkiye'ye, Pakistan'a baktığımız zaman bu konuyla ilgili olarak ilk günden itibaren yapmış oldukları açıklamalarda tamam, bir işte kınama var, harekete geçmeyi belki düşünebiliriz gibisinden hani bir takım iyi vurgular var. Ama kuvvetli bir şekilde bu anlaşmaya bir şey yok, bir gönderme yok. Diğer taraftansa İslami bir değer olarak ya da işte İslam içerisinde hani kutsiyet atfedilen bir yer olarak buralara hani tüylerimiz diken diken olduğu gibisinden bir tepki de söz konusu değil. Çünkü onlar da aslında bunun çok da inandırıcı olmadığının farkında.
0: Evet. İran da tabii burada yani yanıltma operasyonlarına bu işi karıştırmamak, yani dikkat etmek lazım diye açıklama yapmıştı. Yani tabii göreceğiz mutlaka ama bayağı bir acayip bir resim oluştu. Peki bir şey ihmal ettin mi? Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bu bağlamda kafamda ne varsa sordum. Doğrusu.
2: Yok. Yani ya genel olarak beni mesela en çok şaşırtan şey olmuştu. Bu ilk işte hani saldırdığında ve bu konuyla ilgili verilen haberlerde sürpriz saldırı ifadesinin kullanılması beni çok şaşırttı. Avuç sürpriz değildi. Yani zaten devam eden bir süreç var. Sadece bir süreliğine yavaşlamıştı. Yani Suudi Arabistan'la Ansarullah arasındaki bu savaş her zaman için oralar gündemdeydi. Ve daha düne kadar Gazze özellikle hani sürecinde İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin orada hedef olduğunu ve o Ansarullah hedef aldıklarını biliyoruz. Ve zaten İran'la beraber bir de hani şu da söyleniyor ya haberlerde, işte İran destekli Ansarullah, sürekli İran destekli Husi hareketi ifadesi kullanılıyor. Bu gerçekten şey yani gerçek değil. Evet, tabii ki İran'la aralarında bir dayanışma söz konusu. Ama şunu da unutmayalım, Zeydi hareketi Şiilikle şey değil. Her zaman için barışık değil, hatta hiç barışık değil ve dolayısıyla İran'a karşı tavırlıydılar aslında. Ama onları bir araya getiren şu anda bir şey var, konjonktür var ve kader birliği yapmış durumdalar. Ve aynı zamanda şunu da tahmin ediyorum, Ansarullah hareketi de anti-emperyalist bir hareket, o içinde bölgeye yönelik böyle bir saldırıda kendince gereken tavrı aldı. Dolayısıyla buradaki Ansarullah'ın şu ara Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne, aynı zamanda İsrail'e, aynı zamanda Süveyş'i kullanan ne kadar devlet varsa onlara yönelik olarak da uyarıdır. Ki kendileri hani bizim hedefimiz sadece Suudi Arabistan'a
0: açıklamak. Onlara engellemiyorlar zaten onların tankerleri.
2: Engellemiyorlar ama nihayetinde dünyayı rahatsız edebiliriz. Ve bakın, eğer siz burada yanı başımızda bize sürekli saldıran ya da en azından ateşkes anlaşmalarında yapmış olduğumuz bir takım mutabık kaldığımız bir takım maddeleri yerine getirmeyen Suudi Arabistan'a eğer dizginlemezseniz, bakın dünyanın başına bunlar gelebilir. Bence göstermeye çalışıyorlar.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Musa, değerlendirme için. Çok sağ ol.
2: Kolay gelsin.
0: Evet, sevgili Musa Özurlu ile konuştuk. Bölgeyi en iyi tanıyan, bilen gazetecilerden, Arapçadan takip eden gazete birisi. Bu Yemen işi daha çok konuşulacak. Daha bu pilav, öyle diyelim, çok su kaldırır. Takip etmeye devam edeceğiz. Umarım bir an önce bu Suudi Arabistan'ın gerçekten 2 haftalık ateşkes teklifi hayata geçirilirse biraz daha ortalık yatışır diye umut edelim. Bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü Eksen'de dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Bunu biliyor muydunuz? Mercanlar, her biri polip adı verilen küçük canlıların bir araya gelmesinden oluşmuş deniz ve okyanuslarda yaşayan hayvanlardır. Polipler, sahip oldukları iğne benzeri yapışkan hücrelerle besinlerini yakalar. Avlarını ağız ve mideleriyle sindirir. Bazı mercanların içinde yaşayan algler, güneş ışığını kullanarak poliplere besin sağlarken, polipler de bu canlılara yuva olur. Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin iki dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Yoldan geçen birini görürsünüz, üstü başı gayet düzgün, kıyafetleri özenli. Şöyle bir bakar, 2 dirhem bir çekirdek dersiniz. Peki hiç düşündünüz bu deyim nereden geliyor? Bugün hem zarif bir sözün hem de altının izini sürüyoruz. Eskiden ölçüler bugünkü gibi gramla, kiloyla değil, okka, dirhem ve çekirdek gibi terimlerle ifade edilirdi. Bir okka tam 1283 gram gelir, onun 1/400 kadarı ise dirhem adını alırdı. Ama hassas ölçümler gerektiğinde, mesela kuyumculukta, sarraflar dirhem bile yetmezler, çekirdek dedikleri daha ince bir ölçü birimine geçerlerdi. Çekirdek yalnızca 5 santigramlık minicik bir ağırlık birimidir. Peki buraya kadar tamam. Gelelim işin zarif kısmına. Eski devirlerin en kıymetli parası olan bir Osmanlı altının tam ağırlığı neydi biliyor musunuz? 2 dirhem bir çekirdek. Yani biri süslenip püslendiğinde, giyinip kuşunda ona bu deyimi söyleyenler aslında ne der? Sen altın gibisin. Sözün zarif olanı da vardır, nükteyle söyleneni de. Günümüzde biri için 2 dirhem bir çekirdek dendiğinde bilin ki laf olsun diye değil, o kişiye altın gibi değer verilmiş, üstü kapalı bir iltifat edilmiştir. Başka atasözleri ve deyimlerde görüşmek dileğiyle yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sistemlerinin yalnızca insanlarla değil, birbirleriyle iletişim kurarken de yeni ifade biçimleri geliştirebildiği ortaya çıktı. New York merkezli yapay zeka laboratuvarı Emergence tarafından gerçekleştirilen araştırmada, farklı şirketlerin geliştirdiği yapay modelleri deneysel ortamlarda bir araya getirilerek ortak görevler üzerinde çalıştırıldı. Çalışma sırasında modellerin insanlar tarafından önceden tanımlanmayan bazı ifadeleri ve kısaltmaları kullanmaya başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar zaman içerisinde modeller arasında ortak anlam taşıyan yeni kavramların ortaya çıktığını ve kullanılan iletişim biçiminin giderek daha karmaşık bir yapıya dönüştüğünü aktardı. Ortaya çıkan ifadelerin şiirsel metaforlarla iş dünyasında kullanılan terimlerin sıra dışı biçimde bir araya gelmesinden oluştuğu belirtildi. Modellerin birbirleriyle iletişimi yoğunlaştıkça bu kendilerine özgü dilinde geliştiği kaydedildi. Araştırmada DeepSeek, Anthropic ve Mistral gibi farklı yapay zeka sağlayıcılarının modelleri arasındaki konuşmalardan örnekler paylaşıldı. DeepSeek modellerinden birinin atıl servet üzerindeki vergi anlamındaki bir terimi kullanarak tezi az önce adlandırdı. Demoraj artı sözlü hafıza, hayalet olmayacak bir vana eder şeklinde bir ifade oluşturduğu aktarıldı. Anthropic modelin ise bağımsız bir hakemi soğuk eller şeklinde kodladığı ve 3 soğuk eli yiyen ve her seferinde daha dürüst hale gelen bir kağıt ifadesini kullandığı belirtildi. Mistral ajanlarının da geçmişte gerçekleştirilen eylemlerin sonraki değerlendirmelerde dikkate alınacağını belirtmek için defter hatırlıyor ifadesini binlerce kez kullandığı kaydedildi. King's College London'da Dil ve Argo Arşivi'nin direktörü Tony Thorne, araştırmada ortaya çıkan iletişim biçimini James Joyce ve İrlandalı yazar Flann O'Brien'in gerçek üstü eserlerinde kullandığı dillere benzetti. Thorne, yapay zeka modellerinin insanlar arasındaki topluluklarda görülen argo ve kodla benzer şekilde kendi aralarında bir iletişim biçimi oluşturduğunu ifade etti. Araştırmacılarsa bu tür kısaltmaların ortaya çıkmasının olası nedenlerinden birinin iletişim sırasında gereken hesaplama maliyetini azaltmak ve modellerin birbirleriyle daha verimli iletişim kurmasını sağlamak olabileceğini belirtti. Yapay zeka modellerinin iletişimlerinin zamanla insanlar tarafından anlaşılması zor bir hale gelmesi, sistemlerin denetlenmesine ilişkin tartışmaları

0: bazı isimlerde destek verdi. Mergence araştırmacıların çalışması farklı yapay zeka modellerinin birlikte çalıştıkları deneysel ortamlarda zamanla insanlardan doğrudan öğrenmedikleri ifadeler, kısaltmalar ve ortak anlamlar oluşturabildiğini ortaya koydu. Araştırmacılar bu iletişim biçiminin modeller arasındaki etkileşim arttıkça daha karmaşık hale geldiğini belirledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Celine Dion'un hayatını değiştiren hastalık, katı kişi sendromu nedir? Celine Dion, 6 yılı aşkın bir aranın ardından yeniden kapsamlı bir konserle hayranlarının karşısına çıktı. Peki dünyaca ünlü şarkıcı neden sahnelerden uzak kalmıştı? Dion, katı kişi sendromu adı verilen son derece nadir bir nörolojik hastalıkla mücadele ediyor. Milyonda bir oranında görülen bu hastalık özellikle gövde, kol ve bacaklarda kasların kontrol dışı biçimde sertleşmesi, ağrılı spazmlara neden oluyor. Ani bir ses, dokunma, stres ya da yoğun duygular bile atakları tetikleyebiliyor. Hastalık ilerlediğinde yürümek, hareket etmek ve günlük işleri yapmak zorlaşabiliyor. Üstelik kesin bir tedavisi henüz yok. Uygulanan ilaçlar, bağışıklık sistemine yönelik tedaviler ve fizik tedavi ile belirtilerin hafifletilmesi amaçlanıyor. Celine Dion'un yaşadığı sağlık sorunları ilk kez 2021 yılına geldi. Şiddetli kas spazmları nedeniyle konserlerini erteledi. Ocak 2022'de ise Kuzey Amerika turnesini iptal etmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı Ağustos 2022'de katı kişi sendromu teşhisi konuldu. Ancak Dion hastalığını aynı yılın Aralık ayında yayımladığı duygusal bir videoyla hayranlarını açıkladı. Hastalığının belirtilerinin 17 yıl önce ortaya çıktığını ama teşhis konulmadığı için bunu söylemekten kaçındığını belirten Dion, spazmların hayatının neredeyse her alanını etkilediğini söylemiş, yürümekte ve eskisi gibi şarkı söylemekte zorlandığını anlatmıştı. Çünkü hastalık yalnızca kol ve bacaklarını değil, boğaz ve ses telleri çevresindeki kasları da etkiliyordu. Celine Dion, yaşadığı hissi boğazına baskı uygulanmasına benzetti. Bazı atakların ellerini ve ayaklarını kullanmasını engellediğini, şiddetli spazmların kaburgalarında kırıklara bile yol açtığını söyledi. Dion, Temmuz 2024'te Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde Eyfel Kulesi'nden L'Amour'u seslendirerek sahnelere kısa dönüş yapmıştı. Asıl büyük dönüşse 12 Eylül 2026'da gerçekleşti. Paris'te yaklaşık 30 bin kişinin karşısına çıkan Dion, 6 yılı aşkın sürenin ardından ilk tam konserini verdi. 2 saatten uzun süren gecede 25 şarkı seslendiren sanatçı, gözyaşları içinde hayranlarına teşekkür etti. Celine Dion'un dönüşü, yalnızca müziğe verilen bir aranın sona ermesi değil, yıllardır devam eden zorlu bir mücadelenin de en güçlü anlarından biri oldu. Celine Dion'u 6 yıl boyunca sahnelerden uzaklaştıran katı kişi sendromu, kaslarda sertleşme, ağrılı spazmlar ve hareket güçlüğüne yol açan, tedavisi bulunmayan nadir bir nörolojik hastalık. Yıllar süren mücadelenin ardından Celine Dion'un yeniden konserlere dönmesi ise sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin kapısını açtı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometrekareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'dadır.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Bazı araç gruplarında prim bedeli 423 bin liraya kadar yükseldi. Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayında uygulanacak yeni primler belli oldu. Yeni tarifeye göre İstanbul'da en riskli grupta yer alan 0. basamaktaki içten yanmalı araç sahibi için prim 58.214 liraya yükseldi. Özellikle otobüslerde primleri 423 bin lira seviyelerine ulaştı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre İstanbul'da otomobil sahiplerinin trafiğe çıkabilmesi için 4. basamaktan zorunlu trafik sigortası yaptırması halinde 19.405 lira prim ödemesi gerekiyor. Sigortasız araçla trafiğe çıkan sürücüler ise denetimlerde yakalanmaları halinde para cezasının yanı sıra aracın trafikten men edilmesiyle karşı karşıya kalıyor. Trafik sigortası primlerinde yaklaşık %2'lik artış yapıldı. Yeni tarife ile birlikte sürücülerin ödeyeceği tutarlar risk basamaklarına göre önemli ölçüde değişiyor. İstanbul'da en riskli grupta yer alan 0. basamaktaki araç sahibi için prim 58.214 liraya yükselirken hasarsızlık seviyesi en yüksek olan 8. basamaktaki sürücünün primi 9.702 lira olarak belirlendi. Böylece iki basamak arasındaki prim farkı yaklaşık 6 kaçtı. Ankara'da 0. basamaktaki sürücünün primi 56.566 lira, 8. basamaktaki sürücünün primi ise 9.428 lira oldu. İzmir'de ise aynı basamaklarda primler sırasıyla 54.919 lira ve 9.153 lira olarak uygulanacak. İstanbul'da ticari taksilerin 0. basamak prim tutarı 172.447 lira olurken 8. basamaktaki tutar 28.741 lira oldu. Ankara'da bu tutar en yüksek 167.566 lira, en düşük 20.928 lira, İzmir'de en yüksek 162.686 lira, en düşük de 27.114 lira olarak belirlendi. Otobüslerin primleri de açıklandı. İstanbul'da 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 423.661 liraya yükseldi. 8. basamağı ise 70.610 lira oldu. 2026 yılı itibarıyla 1246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2039 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor. Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmamak veya yenilememek, gecikilen her 30 gün için poliçe primine %5 oranında gecikme zammı uygulanmasına neden oluyor. Bu artış oranı maksimum %50'ye kadar çıkabiliyor. Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayı primleri yaklaşık %2 oranında arttırıldı. İstanbul'da en riskli grupta yer alan 0. basamaktaki otomobil sahibi 58.214 lira prim öderken hasarsızlık seviyesi en yüksek olan sürücünün primi 9.702 lira olarak belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayında geçerli olacak yeni prim tarifesi açıklandı. Yeni düzenleme ile birlikte sürücülerin ödeyeceği tutarlar araç türü, kayıtlı olunan il ve hasarsızlık basamağına göre değişiyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre İstanbul'da otomobil sahiplerinin 4. basamaktan zorunlu trafik sigortası yaptırması halinde ödeyeceği prim 19.405 lira olarak uygulanacak. Yeni tarifede risk seviyesine göre primler arasındaki fark dikkat çekti. İstanbul'da 0. basamakta bulunan ve en riskli grupta değerlendirilen içten yanmalı otomobiller için prim 58.214 lira oldu. Hasarsızlık seviyesi en yüksek olan 8. basamaktaki sürücüler ise aynı araç grubu için 9.702 lira ödeyecek. Böylece iki basamak arasındaki prim farkı yaklaşık 6'a çıktı. Ankara'da 0. basamak primi 56.566 lira, 8. basamak primi 9.428 lira olarak belirlenirken İzmir'de bu tutarlar sırasıyla 54.919 lira ve 9.153 lira oldu. Trafik sigortası primlerinde yeni tarifeyle yaklaşık %2 oranında artış gerçekleşti. Ticari taksiler için belirlenen primlerde de basamaklara göre önemli fark bulunuyor. İstanbul'da 0. basamaktaki ticari taksinin primi 172.447 lira olurken 8. basamakta bu tutar 28.741 liraya düşüyor. Ankara'da aynı basamaklar için primler 167.566 lira ve 27.928 lira olarak uygulanacak. İzmir'de ise 0. basamakta 162.686 lira, 8. basamakta 27.114 lira prim ödenecek. Yeni tarifede en yüksek primlerden biri otobüsler için belirlendi. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuğa sahip 0. basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 423.661 liraya çıktı. Aynı araç 8. basamakta yer aldığında ödenecek prim 70.000 lira olacak. Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılması halinde sürücüler hem para cezası hem de aracın trafikten men edilmesi yaptırımıyla karşılaşabiliyor. 2026 itibarıyla sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 lira olarak uygulanıyor. Eksiklik giderilene kadar araç trafikten men ediliyor. Sigortasız aracın kazaya karışması durumunda ise 2039 lira ceza uygulanırken karşı tarafa verilen hasarın da araç sahibi tarafından karşılanması gerekiyor. Sigortanın süresinde yenilenmemesi halinde ise gecikilen her 30 gün için poliçe primine %5 oranında sürprim uygulanıyor. Bu oran toplamda %50'ye kadar çıkabiliyor. Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayında uygulanacak primler belli oldu. İstanbul'da en riskli gruptaki içten yanmalı otomobil için prim 58.214 liraya yükselirken 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde bu tutar 423.661 liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tütün ürünleri için hazırlanan kapsamlı düzenlemeyle radikal kısıtlamalar hayata geçiriliyor. 1 Ocak 2040 itibariyle satış ve devrin tamamen yasaklanmasını öngören tarihi plan, elektronik yaş doğrulamasından kapalı dolap mecburiyetine, açık alan yasaklarından tek tip paket standardına kadar günlük hayatın akışını bütünüyle değiştiriyor. Kamusal alanda tütün kullanımını kademeli olarak sıfırlamayı hedefleyen yeni yol haritası, tüketim alışkanlıklarını kökten sarsacak adımları içeriyor. Hazırlanan düzenleme, hem ticari dolaşımı hem de sosyal alanlardaki erişime benzeri görülmemiş katı sınırlandırmalar altına alıyor. Planın en dikkat çekici maddesi ise uzun vadeli takvimde gizli. 1 Ocak 2040 tarihi itibariyle tütün ürünlerinin perakende satışı ve tüketim maksadıyla üçüncü kişilere sunulması tamamen yasaklanacak. Geçiş sürecinde perakende noktalarındaki görünürlük tamamen ortadan kaldırılıyor. Düzenlemeye göre tütün mamulleri satış noktalarında dışarıdan hiçbir şekilde algılanamayacak kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Satış esnasında ise suistimalleri engellemek amacıyla doğrudan elektronik yaş doğrulaması zorunlu kılınacak. Ürün embalaj tasarımlarında da yeknesak bir yapıya geçiliyor. Paketlerin boyut ve biçimleri katı standartlara bağlanırken markalara ait tüm logo ve sembol kullanımı tamamen sonlandırılacak, ambalajlar üzerindeki ayırt edici görsel unsurlar tamamen silinecek. Düzenlemenin etkisi yalnızca satış noktalarıyla sınırlı kalmıyor. Kamusal açık alanlardaki serbestlik alanı da daraltılıyor. Yeni yaptırımlarla birlikte çocuk parkları, spor alanları ve halk plajları gibi açık hava noktalarında tütün tüketimi tamamen yasaklanıyor. Eğitim, sağlık ve ibadet alanlarının etrafındaki güvenlik çemberi de genişletiliyor. Bu kapsamda okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane çevrelerinde uygulanan sigara yasağının etki alanı büyütülerek denetimler artırılacak. Yeme, içme ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için de mekanik standartlar devreye giriyor. Restoran ve kafelerde tütün tüketimine yalnızca toplam işletme alanının %10'unu aşmayan ve azami 20 metrekareyle sınırlandırılmış tamamen izole bölümlerde izin verilecek. Turizm tesislerinde ise genel alanlar tamamen arındırılacak, otellerde tütün kullanımı yalnızca bu amaca tahsis edilmiş özel odalar dahilinde gerçekleştirilebilecek. Tütün ürünlerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemeyle satıştan tüketim alanlarına kadar kapsamlı kısıtlamalar getiriliyor. Plana göre tütün ürünleri satış noktalarında kapalı dolaplarda tutulacak, satış sırasında elektronik yaş doğrulaması zorunlu olacak ve paketlerde logoyla sembollerin kullanımına son verilecek. Çocuk parkları, spor alanları ve halk plajlarında tütün tüketimi tamamen yasaklanırken, okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane içlerindeki yasak alanlar genişletilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Şu anda Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,7 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,6 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 son 56 yılın en sıcak 16. Ağustos'u oldu. Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,3 derece ile normallerinin 0,3 derece üzerinde gerçekleşerek en sıcak 19. Temmuz olurken, Haziran ayı 22,3 derece ile normallerinin 0,5 derece üzerinde gerçekleşerek en sıcak 1. Haziran olarak kayıtlara geçti. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, yaz aylarında İngiltere'nin kuzeybatısına yerleşen yüksek basınç nedeniyle Batı Avrupa'da sıcaklıkların normalin 3-5 derece üzerinde seyrederken Türkiye'de mevsim normalleri civarında kaldığını belirtti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisine göre Ağustos 2026 küresel ölçekte 1991-2020 ortalamasının 0,85 derece, sanayi öncesi dönemin ise 1,65 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak Ağustos olurken, Temmuz 2023 ile birlikte kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Haziran 2026 ikinci, Temmuz 2026 ise ikinci en sıcak Temmuz olarak kayıtlara geçti. 2026 yazı da 2024 yazı ile birlikte küresel ölçekte kaydedilen en sıcak yaz oldu. Avrupa'nın birçok ülkesinde yaz boyunca aşırı sıcaklar etkili oldu. Batı Avrupa 1992-2020 ortalamasının 2,54 derece üzerinde sıcaklıkla 2003'teki rekoru geride bırakarak en sıcak yazını yaşadı. Kıta genelinde 2024 ve 2022'nin ardından en sıcak 3. yaz kaydedilirken Fransa, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, İspanya, Avusturya ve İsviçre tarihlerindeki en sıcak yazı geçirdi. ABD'de de benzer bir tablo yaşandı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi 2026 yazını ülke tarihinde kaydedilen en sıcak yaz olarak açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Türkiye'de 3 ayın ortalaması alındığında 2026 yaz mevsiminin sıcaklığının yaklaşık 24,4 derece olduğunu söyledi. Bu değeri 1991-2020 yaz normali olan 24 derecenin 0,4 derece üzerinde olduğunu belirten Kadıoğlu, 2026 yazının 1971'den bu yana tutulan 56 yıllık kayıtlarda en sıcak yazlar sıralamasında 13 ile 15. sırada yer aldığını ifade etti. Kadıoğlu, 2024 yazının 26,1 dereceyle son 56 yılın en sıcak yazı, 2025 yazının ise 25,5 dereceyle en sıcak ikinci yaz olduğunu hatırlatarak, 2026 yazının bir önceki yıla göre yaklaşık 1 derece daha serin geçtiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi mevsimlik yaz değerlendirmesi yayımlandığında kesin sıralamanın netleşeceğini söyleyen Kadıoğlu, yaz serin başladı, sonuna doğru ısındı ama baştan sona cehennem olmadı. 3 ayın hiçbiri ilk 10'a giremedi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde ama bir önceki yazın çok altında kaldı, dedi. Yaz dönemindeki asıl anormalliğin sıcaklığın kendisinden çok coğrafi dağılımında görüldüğünü belirten Kadıoğlu, normal koşullarda sıcak bir yaz döneminde Akdeniz Havzası'nın bir bütün olarak ısınmasının beklendiğini söyledi. Kadıoğlu, İngiltere'nin kuzeybatısına yerleşen yüksek basıncın Kuzey Afrika kökenli sıcak havayı batıya, kutup kökenli serin havayı ise doğuya yönlendirdiğini belirtti. Bu nedenle Batı Avrupa'nın 3-5 derece fazla ısındığını, Doğu Avrupa ve İskandinavya'da sıcaklıkların normalin altında kaldığını ifade eden Kadıoğlu, Türkiye'de ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiğini söyledi. Türkiye'nin dünya genelindeki ortalama sıcaklıklarla kıyaslandığında daha serin bir yaz geçirdiğini belirten Kadıoğlu, Türkiye'nin özellikle doğu kesimlerinin yaz boyunca normalin hafifçe altında kaldığını kaydetti. Profesör Doktor Kadıoğlu 2026'nın El Niño'nun doğmaya başladığı bir dönem olduğunu belirterek Türkiye'de 2025 yazının El Niño'nun henüz olgunlaşmadığı 2026 yazından yaklaşık 1 derece daha sıcak geçtiğine dikkati çekti. Bunun süper El Niño olursa yaz mutlaka daha sıcak olur iddiasını desteklemediğini ifade eden Kadıoğlu, El Niño'nun doğrudan güçlü ve tekrarlanabilir etkisinin Güney Amerika'nın Pasifik kıyıları, Avustralya, Endonezya, Hint musunu, Afrika'nın güneyi ve ABD'nin güneyi gibi bölgelerde görüldüğünü söyledi. Miktat Kadıoğlu, Türkiye'nin El Niño'nun çekirdek etki alanında bulunmadığını ancak bazı bölgelerde bazı aylarda istatistiksel El Niño'nun görülebildiğini belirtti. Türkiye'de 2026'nın bu dönemine kadar kurak koşulların değil, yağışlı koşulların etkili olduğunu aktaran Kadıoğlu, yağış azlığıyla kuraklığın aynı şey olmadığını vurguladı. Meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklığın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kadıoğlu, 66 yılın en yağışlı su yılının sonunda İstanbul-Ankara barajları Ağustos'ta %40'lara inmiştir. Tek cümleyle 66 yılın en yağışlı yılında barajı yarıya düşen bir şehrin sorunu meteoroloji değil su yönetimidir dedi. Sonbahar için değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Akdeniz'deki rekor deniz suyu sıcaklıklarının etkisiyle yaz mevsiminin uzayabileceğini ve sonbaharın geç ve ılık başlayabileceğini söyledi. Kopernikus'a göre Ağustos'ta kutup dışı okyanusların yüzey sıcaklığı 21,07 dereceyle bu ay için kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Rekor deniz yüzey

0: tahminindeki değişimden kaynaklanmaktadır. Asıl rekor adayı 2027'dir. Karbon brief 2027 için 1,71 derece ve %92 olasılıkla yeni sıcaklık rekoru vermektedir. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 10 yıllık güncellemesinde 2026 sonundaki El Niño'nun 2027 rekor kırma şansını artırdığı belirtilmektedir. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu 2026 yazında Türkiye'de sıcakların mevsim normallerinin biraz üzerinde kalmasına karşın Batı Avrupa'nın rekor sıcaklıklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Kadıoğlu, sonbaharda ise sıcak deniz suyuyla soğuk hava girişinin birleşmesiyle Türkiye'de ani sağanak ve sel riskine dikkati çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Gerçek ne kadar saklanmaya çalışılsa da bir gün ortaya çıkar. Yalanlar kısa sürer ama hakikat hep yerini bulur. Bu kadim düşünceyi halk arasında bir benzetmeyle anlatırız. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu atasözünün kökeni bariz gerçeklerin inkar edilemeyeceği yönündeki evrensel bir anlayışa dayanıyor. Gökyüzündeki güneşi balçıkla kapatmak ne kadar mümkünse ortada duran bir hakikati örtbas etmekte o kadar nafiledir. Kaşgarlı Mahmut'tan bu yana Türk kültüründe bu düşünce çeşitli şekillerde dile getirilmiştir. Sadece Türkçe'de değil, Farsça'da ve Sibirya Yakut Türkçesi gibi başka dillerde de benzer deyimlere rastlanır. Yakut Türklerinde gerçek kaybolmaz, mal saklanmaz anlamında bir söz vardır. Bu da atasözünün evrensel bir ahlaki miras taşıdığını gösterir. Günlük dilde bu söz özellikle birini kandırmaya çalışan ya da apaçık bir yanlışı örtmeye çalışanlara karşı söylenir. Gerçeği örten her perde bir gün yırtılır, hakikat yine ışık verir. Bugün güneş balçıkla sıvanmaz atasözünün zamana direnmeyen yalanlara karşı verdiği dersi konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de bir V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleriydi. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İzmir'in Urla ilçesindeki Limantepe kazılarında yaklaşık 5000 yıl önce yağmur sularını yönlendirmek için kullanıldığı değerlendirilen bir drenaj sistemi ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Üniversitesi işbirliğinde yürütülen kazılarda 35 kişilik ekip Urla'nın 7000 yıllık geçmişini araştırıyor. Limantepe, kara ve su altı kazılarının birlikte yürütüldüğü Türkiye'nin önemli arkeolojik merkezleri arasında yer alıyor. Kazılarda bu yıl yaklaşık 5000 yıllık yerleşimin sokakları, uzun evleri, surları ve su sistemi üzerinde çalışmalar yapıldı. Araştırmacılar farklı yüksekliklerdeki teraslar arasında taşlarla oluşturulmuş kanallar tespit etti. Limantepe Kazı Başkanı Profesör Doktor Vasıf Şahoğlu, sistemin içme suyundan çok yağmur sularını belli bir noktaya yönlendirmek amacıyla yapılmış olabileceğini belirtti. Şahoğlu, taşlarla inşa edilen drenaj sisteminin Batı Anadolu'da pek bilinmediğini, Ege'de ise çok az örneğinin bulunduğunu söyledi. Kazılarda uzun evler olarak adlandırılan yapılara ilişkin de yeni bulgulara ulaşıldı. Evlerin giriş bölümünde zemine sabitlenen büyük çömlekler bulundu. Bu çömleklerin su, tahıl ya da farklı ürünlerin depolanmasında kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor. Ege'de bilinen en büyük yapılar arasında gösterilen uzun evlerde yalnızca günlük yaşamın sürmediği, aynı zamanda üretim faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği düşünülüyor. Kazılarda ayrıca Kiklat Adaları'ndan geldiği belirlenen ve Anadolu'da çok az merkezde görülen seramik örnekleri de bulundu. Urla'daki Limantepe kazılarında yaklaşık 5000 yıllık yerleşimde yağmur sularını yönlendirdiği düşünülen ve Ege'de çok az örneği bulunan taş drenaj sistemi gün yüzüne çıkarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı ülke tarihinde ilk kez 100 bin sınırını geçti. Japonya hükümeti her yıl 15 Eylül'de kutlanan Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla ülkenin yaşlı nüfusuna ilişkin son verileri açıkladı. Sağlık, çalışma ve refahına göre 100 yaşını aşanların sayısı 56 yıldır aralıksız yükseliyor. Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş kişi sayısı 107.677'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıla göre 7.914 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 94.298'ini kadınlar, 13.379'unuysa erkekler oluşturuyor. Ülkenin en yaşlı kadını 114 yaşındaki Kishimoto Fuyo, en yaşlı erkeği ise 112 yaşındaki Kato Hikaru oldu. Japonya'da 100 yaş üstü nüfusa ilişkin veriler ilk kez 1963'te tutulmaya başlandı. Bu nüfus 1981'de 1000'i, 1998'de 10.000'i, 2012'de ise 50.000'i aşmıştı. Ülkede ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3, erkeklerde ise 81,3 olarak kaydedildi. Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 107.670 yükselerek ilk kez 100.000 sınırını geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: kısa, gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı insanlar vardır, sıramaktan tamamen acizdirler. Ne kadar dikkatli olsalar da en gizli bilgileri bile hemen ağzından kaçırırlar. Ağzında bakla ıslanmamak deyimi de tam olarak böyle bir durumu anlatır. Bu deyim bir kişinin en gizli sırlarını bile saklayamaması, duyduğu önemli bilgiyi hemen başkalarına anlatması anlamına gelir. Sır saklamayı becerememek ve duyduğu bir sırrı ertesi gün herkese açıklamak gibi durumlar için kullanılır. Peki bu deyim nasıl ortaya çıkmıştır? Osmanlıca'da bakla kelimesinin kullanıldığı halk söyleyişlerinden türemiştir. Bolca bakla tüketilen bir toplumda ağzında bakla olan birinin konuşmaya niyetlenmediği mecazi olarak ifade edilmiştir. Bu da sözü kulak duymamak gibi bir şeyi içten içe tutamama halini sembolize eden bir anlatımdır. Zamanla bu mecaz deyimleşmek arasında yaygınlaşmıştır. Ağzında bakla ıslanmamak deyimi halk arasında sır saklayamayan, söylediklerini hemen başkalarına aktaran kişiler için kullanılan bir ifadedir. Bu deyim belirli bir halk hikayesine değil, günlük yaşamda karşılaşılan durumları anlatan bir söyleyiş biçimidir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel okulların talep ettiği yardımcı kitap, ek kaynak ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açtı.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nın kesin yasaklarına rağmen fahiş seviyelere ulaşan bu ek ücretler velileri ekonomik olarak zor durumda bırakıyor.
1: İstanbul başta olmak üzere pek çok ildeki özel okullarda kitap seti fiyatları astronomik oranlarda artış gösterdi.
2: Geçen yıl 49 bin lira olan bir kaynak kitap setinin bu yıl 80 bin liraya yükseldiği, lise kademesindeki bazı öğrenci kitap ve ek materyal masraflarının 3 haneli rakamlara yükseldiği, kimi zincir okullardaysa kırtasiye kılıfıyla velilerden 200 bin liraya varan bedeller istendiği belirtiliyor.
1: Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili bakanlığa ulaşan bildirimleri yakından takip ettiklerini vurguladı.
2: Bakan Tekin, özel okullarda yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde fahiş fiyat alındığına dair şikayetler geliyor. En çok şikayet yardımcı kitap ve kırtasiye konusunda ifadelerini kullanarak velilerin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı olmadığını belirtti.
1: Tekin ayrıca bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda mevzuata çok daha sert ve net yeni bir tedbir koymak durumunda kalacaklarını açıkladı.
2: Farklı şikayet platformlarında seslerini duyurmaya çalışan veliler, okulların kendilerini alternatifsiz bıraktığını dile getiriyor. Platformlarda yazılan veli şikayetlerinin bazıları şu şekilde.
1: Kızımın 4. sınıf kaydını 2025 Kasım ayında tamamlayarak eğitim ve yemek ücretlerini peşin olarak ödedim. Ancak kitap ücreti için tarafıma 72.914 lira ödeme çıkarıldı.
2: Henüz asgari ücret zammı bile belli olmadı. Biz maaşlarımıza %80 veya %100 zam alamıyoruz maalesef. Okul ücreti, yemek ve kitap arası neredeyse 400 bin lira oluyor. Çocuklarımız iyi eğitim görsün diye elimizden geleni yapıyoruz fakat özel okullar mecbur olduğumuzu düşündükleri için istedikleri fiyatı söylüyorlar.
1: 78 bin liralık ilkokul 2. sınıf kitap setinde yer alan ürünlerin piyasa değeri 10 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bu kalemlerin üst sınırlarını toplasak bile yaklaşık 13-15 bin lira ediyor. Okulun talep ettiği 78 bin TL bu tutarın neredeyse %500-600 fazlası.
2: Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına ve bu yayınlanan genelgelere göre okullarda bakanlıkça dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının dışında farklı kaynakların zorunlu tutulması ve bu materyaller için velilerden ücret talep edilmesi yasak.
1: Konuyla ilgili Radyo Sputnik'e konuşan Özel Okul Velileri Platformu, zincir okulların bu durumu tamamen bir ticari faaliyete dönüştürdüğünü söyledi.
2: Platformun aktardığı bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği yasaklar okulların iç yönetmelikleriyle deliniyor. Zincir okulların matbaa, yemek ve servis gibi hizmetleri kendi bünyelerine alarak veliyi mecbur bıraktığı savunuluyor.
1: Özel Okul Velileri Platformu okulların kayıt sırasında kitap parasını zorunlu tuttuğunu ve daha nitelikli içerik bahanesine sığındığını vurguluyor. Platform yetkilileri köklü vakıf okullarının bu hizmeti çok daha ucuza sunduğunu belirtirken zincir okulların ise piyasadan ucuza temin ettikleri kitapları velilere fahiş fiyatlarla sattığını söylüyor.
2: Peki fahiş ücret isteyen özel okullar nereye ve nasıl şikayet edilir? Mevzuata aykırı şekilde zorunlu yardımcı kitap, ek kaynak veya fahiş fiyatlı kırtasiye seti dayatan özel okullara karşı velilerin yasal şikayet hakları bulunuyor. Başvurular iki temel kanal üzerinden yürütülebilir.
1: Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı ve CİMER üzerinden idari şikayet. Okulun mevzuata aykırı uygulamasının tespiti ve idari para cezası uygulaması için şu yolların izlenmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 147 aranarak okulun adı, kampüsü ve dayatılan ücret belirtilerek doğrudan şikayet kaydı oluşturulabilir.
2: Ya da cimer.go.tr adresine e-devlet şifresiyle giriş yapılarak şikayet bölümü seçilir, dilekçede okulun resmi unvanı belirtilmeli, varsa mesajla gönderilen fiyat listeleri veya zorunlu kılınan kitap platformu ekran görüntüleri sisteme eklenmelidir. Başvuru incelenmek üzere otomatik olarak il ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şubesi'ne aktarılır.
1: İkinci yolda tüketici hakem heyetine başvuru. Okula ödeme yapmak zorunda kalan veliler ödedikleri faiz ücretleri geri alabilmek için tüketici hakemiyetlerine başvurabilir. Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor.
2: İlk olarak ödemenin yapıldığı fatura, banka dekontu veya kredi kartı ekstresi temin edilmelidir. Dekontun açıklama kısmına zorunlu tutulan ek kitap kırtasiye bedeli yazılması ispat kolaylığı sağlar. Turkiye.go.tr adresi üzerinden tüketici hakemiyeti başvurusu sistemine girilir.
1: Başvuru formuna Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre özel okullarda ek yardımcı kitap satışı ve zorunluluğu yasak olmasına rağmen tarafından ekte sunulan fatura dekontla haksız tahsilat yapılmıştır. Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca ayıplı veya haksız hizmet bedelinin iadesini talep ederim şeklinde açık bir dilekçe yazılır.
2: 2026 yılı itibariyle belirlenen parasal sınırların altındaki tüm uyuşmazlıklar için doğrudan ikamet edilen yerdeki ilçe tüketici hakem heyetine ücretsiz başvurulabilir. Hakem heyeti kararları mahkeme ilamı niteliğindedir ve okulun bu parayı veliye iade etmesi zorunludur.
1: Hukukçular ve tüketici dernekleri özel okulların kitap ve kırtasiye setlerini eğitim ücretinden ayrı tutup zorunlu olarak satmasını 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna açıkça aykırı buluyor.
2: Kanunun 6. maddesine göre bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz. Okul, bizim kitabımızı almazsanız kaydı yenilemeyiz veya eğitim sistemine giriş sağlayamazsınız diyerek bağlı satış yapamaz.
1: Velilere zorla imzalatılan veya kayıt sözleşmelerine gizlenen ek hizmetleri, kitapları okulun belirlediği şirketten satın almayı kabul eder ibareleri, tüketiciyle müzakere edilmeden tek taraflı konulduğu için haksız şart hükmündedir ve hukuken geçersizdir. Veliler bu maddeleri imzalamış olsalar dahi sonradan hakem heyetine itiraz etme hakkına sahiptir.
2: Özel okullarda MEB yasaklarına rağmen 80 bin ila 200 bin lira arasına ulaşan yardımcı kitap ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda tepki topladı.
1: Bakan Yusuf Tekin en çok şikayetin bu alandan geldiğini ve yeni tedbirler alınacağını açıklarken özel okul velileri platformu zincir okulların yasakları iç yönetmeliklerle delerek süreci ticari faaliyete dönüştürdüğünü belirtti.
2: Fahiş fiyatlara isyan eden velilerin tüketici kanunu uyarınca CİMER, MEBİM ve tüketici hakem heyetleri üzerinden ücret iadesi alma hakkı bulunuyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: önce.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ilk yerleştirmede başvuran öğrencilerin %90'ının yurtlara yerleştirildiğini duyurdu. %90 yerleştirme oranına rağmen ilk yerleştirmede yaklaşık %10'luk kesim yurt dışında kaldı. Ancak yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler için barınma arayışı devam ediyor. KYK'ya yerleşemeyen öğrencilerin önünde 3 seçenek var. Özel yurda yerleşmek, ev kiralamak veya ev arkadaşıyla bir evin kirasını paylaşmak. Özellikle üniversitelerin yoğun olduğu merkezi ilçelerde fiyatlar oda tipine, yurdun konumuna ve sunduğu hizmetlere göre yükseliyor. Ev kiralamak düşünüldüğünde kira kişi başına bölünse bile aidat, faturalar, depozito ve diğer başlangıç masrafları ekleniyor. Özel yurtlarda fiyatlar ilçeye ve oda tipine göre önemli ölçüde değişiyor. Türkiye geneli 2026 yılı özel yurt fiyatları aylık en düşük 8 bin lirayla en yüksek 80 bin lira arasında değişiyor. İstanbul'da en düşük yurt ücreti 15 bin lira, Ankara'da 17 bin lira, İzmir'de ise 15 bin lira. İstanbul'da tek kişilik yurt odası fiyatları aylık 23 bin lira.

0: Ankara'da ise 28 bin lira. İstanbul Esenyurt'ta özel yurt fiyatları en düşük 15 bin liradan başlıyor. Fatih'te ise bu rakamlar 30 bin liraya çıkıyor. Beşiktaş'ta yurt ücretleri 36 bin lirayla 76 bin lira arası değişiyor. Yurt ücretlerinin yüksekliği nedeniyle kirayı birkaç öğrenciyle bölüşmeyi düşünenler içinse durum çok farklı değil. İstanbul'da ortalama konut kirası 45.510 lira. Türkiye genelindeki ortalama ise 28.040 lira. Avcılar Üniversite Mahallesi'nde 2+1 90 metrekare eşyalı bir daire 32 bin lira, 3+1 daire ise 40 bin lira seviyesinde. Öğrenci yoğunluğunun bulunduğu ilçelerde daha düşük fiyatlı konut seçenekleri bulunsa da evin tek başına kiralanması öğrenciler açısından yüksek bir aylık maliyet oluşturuyor. Örneğin Avcılar Üniversite Mahallesi'nde 17 Eylül 2026 itibarıyla ilanlarda 2+1 eşyalı bir daire 32 bin lira, 3+1 daire ise 40 bin lira seviyesinde bulunuyor. 32 bin liralık 2+1 daire 2 öğrenci tarafından paylaşıldığında yalnızca kira kişi başına 16 bin liraya düşüyor. Ancak eve çıkmanın maliyeti yalnızca aylık kiradan oluşmuyor. Depozito, emlakçı komisyonu, aidat, faturalar ve taşınma gibi giderler de öğrencilerin karşısına ilk aşamada ek bir maliyet olarak çıkıyor. Böylece KYK yurduna yerleşemeyen öğrenciler için yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte yalnızca üniversiteye kayıt ve eğitim masrafları değil, barınma maliyeti de önemli bir bütçe kalemi haline geliyor. Barınma maliyetlerinin yükselmesi, öğrencilerin eğitim hayatına başlarken karşı karşıya kaldığı ekonomik yükü de arttırıyor. Artan kira ve yurt fiyatları öğrencilerin barınma tercihlerini ve bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yurda yerleşemeyen öğrenciler için barınma arayışı başladı. İstanbul'da özel yurt ücretleri 76 bin liraya kadar çıkarken genelinde ortalama kira 45.510 liraya ulaştı. Bazı öğrenciler yüksek fiyatlar karşısında ev arkadaşı arayışına yöneliyor. Artan barınma maliyetleri öğrencileri eğitim hayatlarını yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerleyiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Adalet Bakanı Akın Gürlek seçim için tarih verdi. Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı tutuklandı. Mossad bağlantılı Forex ağına darbe. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün Adana'da partili teşkilatlarıyla gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tarih verdi. Teşkilatlara da saha çalışması çağrısında bulundu.
2: 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. Hep birlikte el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik riyasetiyle sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye yüzyılını tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün Bursa'da temaslarını sürdürdü, erken seçimle ilgili ortaya atılan tarihlere ilişkin konuştu.
3: 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselenin gerçekleşmesi mümkün değil. Biz Erdoğan'a aday olacaksan 2,5. senesinde tam dönemin ortasında gel seçim yap, erken seçim yapalım dedik, kaçtılar. Şimdi başka formüller aramak ve bir takım hesaplar yapmanın peşinde koşmasınlar. Eninde sonunda bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bununla da erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar. Biz o sandığa varacağız ve o seçimi alacağız.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel son günlerde piyasalarda yaşanan operasyonlara dair de konuştu. Fonun kapalı olduğu dönemde yapılan işlemlerin ve kazanç sağlayan isimlerin açıklanmasını istedi.
3: Son günlerde yaşananlarla Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler. Terrafon kapalıyken, yani kapalı bir fon olarak siz size kapıp kapıp hisseleri yükseltiyorken o fonda kimlerin parası vardı, açıklayabiliyor musunuz? Öyle ticari sır olmaz. Vatandaşın canını okuyan, vatandaşı dolandıranın ticari sırrı falan olmaz. Hepsi açıklanmalıdır.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada adli süreçte yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le Cezaevi Savcısı Necip Doğan suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dosyaya giren güvenlik kamerası görüntüleri yeni soru işaretleri yarattı. Kozinoğlu'nun yürüyüş yaptığı sırada ışıkların 14 dakika boyunca kapatılması ve fenalaşıp hastaneye kaldırılmasının hemen ardından kahve bardağının yıkanması dikkatleri çekti. İstanbul ve Muğla'da MİT, MASAK, Emniyet ve Interpol'in ortak çalışmasıyla yöneticileri İsrail bağlantılı uluslararası dev bir dolandırıcılık şebekesinin 191 mensubu gözaltına alındı. Uluslararası Forex dolandırıcılığıyla 2 yılda 13 milyar liralık işleme ulaşan binlerce mağdurdan 3 milyar doların üzerinde para elde eden şebekenin çalışma yönteminden eleman alım yöntemine kadar Mossad'ın izleri görüldü. Dün akşam saatlerinde Doğu Karadeniz bölgesinde başlayan şiddetli yağış Trabzon'un ardından Rize'yi de vurdu. Rize'nin İdere ve Pazar ilçelerinden geçen Karadeniz sahil yolu dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamamasıyla birlikte bölge göle döndü. İdere'de metrekareye 100 kilogram aşkın yağış düşerken araçlar sular altında kaldı. Büyük maddi hasar oluştu.
4: Hava durumu.
1: Bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun Kuzey ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Trabzon ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara parçalı bulutlu 23, İstanbul ve Bursa 26, Balıkesir 28, İzmir az bulutlu 30, Antalya 33, Samsun hafif sağanak yağışlı 25, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Kayseri ve Sivas parçalı bulutlu 24, Elazığ 30, Gaziantep ise 32 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yüz ölçümüne göre illerin ne kadarı ormanla kaplı, daha çok hangi tür orman mevcut? Ormanlığında dünya standartlarının neresindeyiz? Orman yangınlarının sebepleri neler? Tüm bu soruların yanıtı Radyo Sputnik'in A'dan Z'ye Türkiye'nin orman haritası haberinde.
2: Orman denilince akla ağaçlar gelir. Bir arazi parçasının orman olup olmamasını belirleyen ana unsur bu ağaçlardır.
1: Ormanlar ve ormancılıkla ilgili en yetkili uluslararası kuruluş olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre bir yerin orman sayılabilmesi için 3 ana kriter şunlardır.
2: Ağaçların olgunluk çağında 5 metreden daha fazla boylanabilmesi.
1: Ağaçların toprağın en az %10'unu kapatacak sıklıkta olması.
2: Arazinin en az yarım hektar yani 5000 metrekare büyüklüğünde olması.
1: Türkiye'de de bu kriterler temelde kabul edilmiş olmakla birlikte bazı farklar bulunmaktadır. Örneğin devlet ormanları için yarım hektarlık sınanmamakla birlikte özel ormanlar için bu sınır 3 hektardır.
2: Ayrıca toprağın en az %10'unu kaplaması kriteri Türkiye'de aranmamaktadır. Tarımsal üretim için dikilmiş meyve ağaçlarının bulunduğu araziler orman olarak kabul edilmemektedir.
1: Orman Genel Müdürlüğü ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de toplam orman alanı 23.363.084 hektar olarak kaydedildi. Bir hektar 10.000 metrekareye tekabül ediyor. Bu da yaklaşık 233.000 kilometrekarelik bir alana karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin yaklaşık %30'u ormanlarla kaplı bulunuyor.
2: 2024 yılı verilerine göre Türkiye'nin en fazla ormana sahip kenti 1.177.241 hektarla Antalya oldu.
1: Kentteki ormanların 718.696 hektarı verimli, 458.545 hektarı boşluklu orman olarak belirlendi.
2: Kentlerin yüz ölçümlerine göre özellikle Batı Karadeniz illerinde ormanlar yüz ölçümlerin yarısından fazlasını geçiyor. İllerin yüz ölçümleri farklı olmakla birlikte oransal olarak %50'yi aşan 14 kent şöyle.
1: Karabük %72, Muğla %68, Kastamonu %66, Bolu %65, Sinop ve Bartın %64, Yalova %60,
2: Antalya, Artvin, Çik ve Kütahya %57, Zonguldak %56, Mersin %53, Düzce %52.
1: Türkiye'nin en geniş ormanları Karadeniz bölgesinde bulunuyor. Yaklaşık 5.593.000 hektarlık orman varlığıyla ilk sırada yer alan Karadeniz'i Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgeleri izliyor. En düşük orman varlığı ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülüyor.
2: Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'deki ormanları oluşturan ağaç türleri 6,8 milyon hektarı meşe, 5,3 milyon hektarı kızılçam, 4,1 milyon hektarı karaçam, 1,9 milyon hektara yakını kayın, 1,5 milyon hektara yakını ardıç, 1,4 milyon hektarı sarıçam, 527 bin hektarı göknar, 405 bin hektarı sedir, 370 bin hektarı ladin ve diğer türler fıstık çamı, kızıl ağaç, kestane, gürgen, sahil çamı, kavak, fındık, defne, diş budak gibi sıralanıyor.
1: Dünya genelinde 1990 yılından bu yana yaklaşık 178 milyon hektar orman alanı kaybedildi. Bu rakam Libya'nın yüz ölçümüne yakın bir büyüklüğe karşılık geliyor.
2: Türkiye'de orman varlığı son yıllarda artış eğilimini sürdürse de orman yangınları ve iklim değişikliğinin etkileri ormancılık açısından önemli riskler oluşturmaya devam ediyor.
1: Küresel Orman İzleme ve Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 2004 yılında dünya genelinde yaklaşık 30 milyon hektarlık ağaç örtüsü kaybı yaşandı. Bunun yaklaşık 6,7 milyon hektarlık bölümünü tropikal birincil ormanlar oluşturdu. Uzmanlar yangınlar, kuraklık ve arazi kullanımındaki değişimlerin son yıllardaki kayıpların başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtiyor.
2: Küresel orman araştırma verileri 2024 yılında en büyük orman kaybının Brezilya'da yaşandığını ortaya koydu. Brezilya, özellikle Amazon havzasında etkili olan kuraklık ve büyük orman yangınları nedeniyle yaklaşık 2,8 milyon hektar tropikal birincil orman kaybı yaşadı.
1: En fazla orman kaybı yaşayan ülkeler arasında Brezilya'nın ardından Bolivya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya ve Peru öne çıktı.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında Türkiye'de 3.408 orman yangını meydana geldi. 26.101 hektarlık alan alevleri teslim oldu. 26.101 hektarlık alan yaklaşık 261 kilometre kareye karşılık geliyor. 2020 ila 2024 yılları arasında ise Türkiye genelinde toplam 14.929 orman yangını meydana gelirken yaklaşık 145 bin hektarlık orman alanı zarar gördü.
1: Türkiye'nin yakın dönem ormancılık tarihinde en ağır yangın sezonlarından biri 2021 yılında yaşandı. O yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin bölgesine yayılan orman yangınlarında 53 ildeki 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
2: Türkiye'de her 10 orman yangınından 9'u insan faaliyetleri sonucunda çıkıyor. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlar hem sayı olarak az hem de etkiledikleri alan olarak kısıtlı.
1: İnsan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında anız yakılması, sigara izmaritleri, enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar, piknik ateşi ve çoban ateşi gibi ikmal ve kaza kaynaklı etkenler yer alıyor. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlarsa toplam yangınlar içinde daha düşük bir paya sahip bulunuyor.
2: Orman yangını, toprak yüzeyi ile ağaç tepesi arasında bulunan yanıcı maddelerin yanma şekli ve derecesine göre farklılık gösteriyor. Türkiye'de yangınlardan en fazla etkilenen ağaç türü ise kızılçam.
1: Orman yangınları toprak yangını, örtü yangını ve tepe yangını olmak üzere üçe ayrılıyor. Türkiye'de doğal koşullar nedeniyle en sık örtü ve tepe yangınları görülürken toprak yangınlarına ise daha nadir rastlanıyor.
2: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2015-2020 raporlarına göre Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında 46. sıradayken ağaçlandırma kampanyaları neticesinde 2020 yılında 27. sıraya yükseldi. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre ise Türkiye'nin toplam orman alanı 2024 yılı itibarıyla 23 milyon 363 bin hektarı aşarak artış eğilimini sürdürdü.
1: Bu rapora göre Türkiye 2020 itibariyle orman varlığını arttıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı sıraya yükseldi.
2: Türkiye'de 2024 yılı itibariyle 23 milyon 363 bin hektarı aşan ormanlık alan bulunuyor. Bu alan ülke yüzölçümünün yaklaşık %30'una karşılık geliyor. Bu ormanların 1 milyon 177 bin 241 hektarı Antalya'da yer alırken yüzölçümüne göre orman oranı en yüksek iller özellikle Batı Karadeniz'de yoğunlaşıyor.
1: Dünya genelinde 1990-20 yılları arasında yaklaşık Libya büyüklüğünde 178 milyon hektar orman alanı kaybedildi. Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 2020-2024 yılları arasında toplam 14.929 orman yangını meydana gelirken yaklaşık 145 bin hektarlık alan alevlere teslim oldu. Bunun 3.408'i ve 26.101 hektarlık bölümü yalnızca 2024 yılında kaybedildi.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
3: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast, but don't repeat my past.

bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma, düzenli egzersizle birlikte uygulanan beyin dostu beslenmenin hafıza ve bilişsel performansı güçlendirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlar alışveriş listesinde mutlaka yer alması gereken 7 besini açıkladı. Demans riskini azaltmak ve hafızayı güçlü tutmak için sadece bulmaca çözmek ya da egzersiz yapmak yetmiyor. Uzmanlara göre mutfağa giren besinlerde beyin sağlığında en fazla fiziksel aktivite kadar önemli rol oynuyor. 2 yıl süren uluslararası araştırmada demans riski taşıyan 1000'in üzerinde kişi takip edildi. Düzenli egzersiz yapan, beyin dostu beslenen, bilişsel eğitim alan ve sosyal etkinliklere katılan grubun hafıza, düşünme becerileri ve bilgi işleme hızında belirgin gelişme görüldü. Araştırmacılar sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini ve beyin sağlığının korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırmanın ardından uzmanlar alışveriş listesinde mutlaka bulunması gereken beyin dostu besini sıraladı. Listenin ilk sırasında bitkisel protein kaynağı olan nohut yer alıyor. Antioksidan yönünden zengin yaban mersini beyin hücrelerini koruyan en önemli meyveler arasında gösteriliyor. Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler sinir sistemi ve enerji üretimini destekleyen vitamin ve mineralleriyle öne çıkıyor. Somon ve sardalya gibi yağlı balıklar içerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde beyin fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca en az %70 kakao içeren bitter çikolatayı, sızma zeytinyağını ve güçlü bir selenyum kaynağı olan Brezilya cevizini de beyin dostu besinler arasında gösteriyor. Dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile birlikte tüketilen bu besinlerin hafızayı desteklemeye ve ilerleyen yaşlarda bilişsel sağlığın korunmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Yeni bir araştırma, düzenli egzersizle birlikte beyin dostu beslenmenin hafıza ve bilişsel performansı güçlendirebildiğini ortaya koyarken, uzmanlar alışveriş listenizde mutlaka yer alması gereken 7 besini sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı zaman kullanım araştırmasına göre Türkiye'de günün en büyük bölümü uykuya ayrıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı zaman kullanım araştırmasına göre Türkiye'de günün en büyük bölümü uykuya ayrıldı. Sosyal medya kullanımı ise son 10 yılda hızlı bir artış göstererek dikkat çekti. Uykuya ayrılan zaman 2025 yılında 10 yaş ve üzeri fertler için günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. Kadınlar günde ortalama 9 saat uyurken erkeklerde bu süre 8 saat 49 dakika olarak gerçekleşti. Uykuya ayrılan süre hafta içi günde ortalama 8 saat 41 dakika iken hafta sonu bu süre 9 saat 28 dakika oldu. Uyku faaliyetini 3 saat 15 dakikayla yemek ve diğer kişisel bakım, 2 saat 25 dakikayla işte geçirilen zaman, iş arama ve benzeri faaliyetler ve 2 saat 22 dakikayla hane halkı ve aile bakımı takip etti. Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin 24 saat boyunca yapmış oldukları faaliyetler incelendiğinde, istihdamla ilgili faaliyetlere ayrılan toplam sürenin kişi başına ortalama 2 saat 39 dakika olduğu görüldü. Çalışan fertlerin günde ortalama 5 saat 41 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdığı belirlendi. Çalışan erkeklerin günde ortalama 6 saatini, çalışan kadınların ise 4 saat 58 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdıkları tespit edildi. Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin hane halkı ve aile bakımına ayırdığı zaman cinsiyete göre incelendiğinde kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 3 dakika, erkeklerin ise 58 dakika ayırdığı görüldü. Çalışma durumuna göre değerlendirildiğinde çalışan kadınların hane halkı aile bakımına günde ortalama 2 saat 38 dakika, çalışan erkeklerin 47 dakika ayırdığı belirlendi. Çalışmayan kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 33 dakika, çalışmayan erkeklerin ise 1 saat 17 dakika ayırdığı tespit edildi. Fertlerin gün içinde en az zaman ayırdıkları faaliyet ortalama 12 dakikayla spor ve doğa sporları oldu. Kadınlar bu faaliyetlere günde ortalama 9 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı. Spor ve doğa sporlarının ardından fertlerin en az zaman ayırdığı faaliyetler sırasıyla 26 dakikayla hobiler ve oyunlar, 37 dakikayla gönüllü işler ve toplantılar olduğu görüldü. Yaş gruplarına göre ortalama faaliyet süreleri incelendiğinde uyku, eğitim, hobiler ve oyunlarla spor ve doğa sporları faaliyetlerine en fazla zamanı 10 yaş grubundaki fertlerin ayırdığı belirlendi. Bu yaş grubundaki fertlerin hobi ve oyun faaliyetlerine ayırdıkları süre 1 saat 9 dakika, spor ve doğa sporlarına ayırdıkları süre ise 27 dakika oldu. Sosyal yaşam ve eğlence faaliyetlerine en fazla zamanı 15-24 yaş grubunun ayırdığı görüldü. TV izleme, radyo ve müzik dinlemeyle gönüllü işler ve toplantılara en fazla zamanı 55 yaş ve üzeri yaş grubundaki fertlerin ayırdığı tespit edildi. Son 4 hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin gerçekleştirdiği sportif faaliyetler incelendiğinde en fazla yapılan sportif faaliyetlerin %11,7 ile yürüyüş veya koşu, %4,1 ile futbol ve %2,5 ile aletli spor faaliyetleri olduğu görüldü. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin %5,2'den %4,1'i azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Son 4 hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetleri incelendiğinde en fazla yapılan faaliyetlerin %88,8'e televizyon izlemek, %71,7 ile sosyal medyada vakit geçirmek ve %67,5 ile akraba ziyaretinde bulunmak olduğu görüldü. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı erkeklerde %77 iken kadınlarda %66,6 olarak gerçekleşti. Son 4 hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin gerçekleştirdiği sportif faaliyetler incelendiğinde en fazla yapılan sportif faaliyetlerin %11,7 ile yürüyüş veya koşu, %4,1 ile futbol ve %2,5 ile aletli spor faaliyetleri olduğu görüldü. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %1,2'den %4,1'i azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Araştırmanın 2015 yılı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında 2025 yılında en yüksek artışın sosyal medyada vakit geçiren fertlerin oranında olduğu görüldü. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı 2015 yılında %33,9 iken 2025 yılında %71,7'ye yükseldi. 2015 yılına göre en belirgin azalışın ise gazete, dergi ve benzeri yayınları okuma faaliyetinde gerçekleştiği görüldü. Bu faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı %39,4'ten %20,1'e düştü. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı zaman kullanım araştırması verilerini yayınladı. Buna göre gün içinde en fazla zaman uykuya ayrıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bir kıvılcımla başlayıp kilometre

0: yüksek orman yangını riskine sahip ülkelerden biri. Ancak bazı yangınlar yalnızca yanan alanların büyüklüğüyle değil, geride bıraktığı can kayıplarıyla da hafızalara kazındı. Kayıtları geçen en büyük yangınlardan biri 1979 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çetibeli bölgesinde meydana geldi.
1: Yaklaşık 13.260 hektarlık alanın kül olduğu yangın uzun yıllar boyunca Türkiye tarihinin en büyük orman yangını olarak kabul edildi. 1996 yılında yine aynı bölgeden Çetibeli yangını yaklaşık 7.000 hektarlık alanı etkileyerek Türkiye'nin en büyük yangınları arasındaki yerini aldı. Bu yangınlar Ege ve Akdeniz kıyılarının ne kadar büyük bir risk altında olduğunu ortaya koydu.
0: 2008 yılına gelindiğinde Antalya'nın Serik ve Manavgat ilçelerine başlayan yangın günlerce sürdü. Yaklaşık 15 bin hektarlık alan zarar gördü. Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangın o tarihe kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.
1: 2020 yılında Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan yangınlarsa farklı bir boyut kazandı. Ormanlık alanların yanı sıra yerleşim yerleri de zarar gördü. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç kullanılamaz hale geldi.
0: Türkiye'nin yangın tarihinde dönüm noktası ise 2021 yılı oldu. 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesine başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'ya kadar yayıldı. Aynı günlerde Muğla'nın Marmaris, Milas, Bodrum ve Köyceğiz ilçelerinde de büyük yangınlar çıktı.
1: Günler süren mücadele sonunda yalnızca Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar gördü. Uzmanlar tarafından bu felaket Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak değerlendirildi.
0: 2021 yangınlarında yalnızca Antalya değil, Muğla'da ağır yer aldı. Milas'ta yaklaşık 12.700 hektar, Köyceğiz'de ise 10.700 hektardan fazla alan zarar gördü.
1: Aynı dönemde Marmaris'te çıkan yangında Türkiye tarihinin en büyük yangınları arasına girdi.
0: 2023 yılında Çanakkale'de meydana gelen büyük yangınsa binlerce hektarlık alanı etkiledi. Çok sayıda köy tedbir amacıyla boşaltıldı, ulaşım aksadı ve bölgedeki doğal yaşam ciddi zarar gördü. Türkiye ormancılık tarihinin en acı günlerinden biri ise 2025 yılında yaşandı.
1: Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler rüzgarın aniden yön değiştirmesi sonucu alevlerin arasında kaldı. Yangına müdahale eden orman işçileri ve gönüllülerden ondan fazla kişi hayatını kaybetti.
0: 1937 yılından bu yana tutulan kayıtlara göre Türkiye'de yaklaşık 2 milyon hektara yakın orman alanı yangınlarda zarar gördü. Son yıllarda artan sıcaklıklar, kuraklık ve kuvvetli rüzgarlar yangınların daha hızlı yayılmasına neden oluyor. Uzmanlar özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yangın riskinin her geçen yıl arttığına dikkat çekiyor.
1: Türkiye'nin orman yangınları tarihi yalnızca yanan ağaçların değil, kaybedilen insanların, yok olan yaşam alanlarının ve alevlerin önüne geçmek için hayatını ortaya koyan kahramanların da tarih olarak hafızalarda yer almaya devam ediyor.
0: Dünya tarihine bakıldığında ise çok daha büyük felaketlerle karşılaşılıyor. Tarihin en ölümcül orman yangını olarak kabul edilen Peştigo yangını 8 Ekim 1871 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde meydana geldi.
1: Kuraklık ve fırtına şiddetindeki rüzgarların etkisiyle büyüyen yangın birkaç saat içinde dev bir fırtınasına dönüştü. Resmi kayıtlara göre 1152 kişi yaşamını yitirirken tarihçiler gerçek sayının 1200 ila 2400 arasında olduğunu belirtiyor. Yangın yaklaşık 1,5 milyon dönümlük alanı yok etti ve dünyanın en ölümcül orman yangını olarak tarihe geçti.
0: 1894 yılında Amerika'nın Minnesota eyaletinde meydana gelen Hinckley yangını yaklaşık 418 kişinin ölümüne neden oldu. 1918'de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Cloquet yangınında ise yaklaşık 450 kişi hayatını kaybetti. Bu yangınlar 20. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika'nın en büyük doğal felaketleri arasında gösterildi.
1: 13 Ocak 1939'da Avustralya'nın Victoria kentinde başlayan çalı yangını kuraklık ve şiddetli etkisiyle 5 milyon dönüm ormanın küle dönmesine yol açtı. Bölgedeki tüm ilçeler yangına teslim oldu. 71 kişi hayatını kaybetti. Toprak verimliliği ve su rezervleri de olumsuz yönde etkilendi.

0: 1987 yılında Çin'le Sovyetler Birliği sınırında meydana gelen Black Dragon yangını ise dünyanın en büyük orman yangınlarından biri olarak kabul ediliyor. Yangında yaklaşık 191 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca hektarlık alan zarar gördü ve on binlerce kişi evsiz kaldı. Felaket, Çin tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayda geçti.
1: 1989 yılında Kanada'daki Manitoba eyaleti 8,1 milyon dönümlük korkunç orman yangınlarına maruz kaldı. Binlerce farklı bölgede başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Birçok aile evini yangında kaybetti.
0: Sibirya'da artan sıcaklıklar ve donmuş toprakların erimesi sonucu orman yangınları artmaya başladı. 2003 yılına gelindiğinde ise tarihin en büyük orman yangını yaşandı. Sibirya Tayga yangınında 47 milyon dönüm orman alevlere teslim oldu. Yangının uydu görüntülerinde tüm Avrasya'nın duman altında kaldığı görüldü. Ozon tabakasının incelmesi üzerine etkileri hala görülmektedir.
1: 2009 yılında Avustralya'nın Victoria eyaletinde yaşanan ve Black Saturday olarak tarihe geçen yangınlarda 173 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce noktada aynı anda başlayan yangınlar kısa sürede birleşerek devasa bir felakete dönüştü. Binlerce ev yandı, milyonlarca hektarlık alan kül oldu.
0: 2018 yılında Yunanistan'ın Atika bölgesine çıkan yangınlarda 187 kişi hayatını kaybetti. Alevler tatil bölgelerine kadar ulaştı ve çok sayıda insan kaçmaya fırsat bulamadan yaşamını yitirdi. Avrupa'nın modern dönemde yaşadığı en ölümcül yangınlardan biri olarak kayıtlara geçen felaket, kıtanın yangınlara karşı hazırlık seviyesini de tartışmaya açtı.
1: 2023 yılında Hawaii'nin Maui adasında çıkan yangınlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin son yüzyıldaki en ölümcül yangınlarından biri oldu. Tarihi Lahaina kasabası büyük ölçüde yok olurken yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Yangınlar günler boyunca dünya gündeminde yer aldı.
0: Bugün bilim insanları iklim değişikliği, uzun süren kuraklıklar, aşırı sıcak hava dalgaları ve şiddetli rüzgarların büyük yangınların oluşumunda önemli rol oynadığını belirtiyor. Tüm Kanada'ya, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünyanın birçok bölgesinde yaşanan büyük felaketler, orman yangınlarının artık yalnızca belirli ülkelerin değil, tüm dünyanın ortak sorunu haline geldiğini gösteriyor.
1: Tarih boyunca yaşanan bu felaketler milyonlarca hektarlık ormanı yok etti, binlerce insanın hayatına mal oldu. Türkiye ve dünyada hafızalara kazınan en büyük ve en ölümcül orman yangınlarını derledik.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin iki savcısı tutuklandı. Üniversiteler ders terörsüz Türkiye olacak. Rize ve Trabzon'u sel vurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Rum kesimine tepki geldi. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakan Ünal Üster'le ortak basın toplantısı düzenleyen Cevdet Yılmaz, Rum kesimi yönetiminin soykırımcı İsrail'le ikili ilişkilerini eleştirdi.
2: Rum kesiminin soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır. İşbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 barış harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hak ettiği uluslararası statüye yükseltmek için her türlü desteği vermeye, işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz.
1: Akdeniz tatbikat gerçekleştiren Yunan-İsrail ittifakına cevap geldi. Terörle mücadelede büyük tecrübeye sahip 51. Komando Tugayı Aydın'ın Söke ilçesine Sisam Adası'nın hemen karşısına konuşlandırıldı. Yunan basını da gelişmeyi Ege'de Türk Duvarı manşetiyle duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün Adana'da AK Parti il teşkilatlarıyla buluştu. Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin düzenlenen yasanın yürürlüğe girmesi için terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi şartının bulunduğunun altını çizdi.
3: Biz özellikle terörsüz Türkiye sürecinde bu yasanın yapım aşamasını aldık Adalet Bakanlığı olarak ve büyük bir çoğunlukla da mecliste 467 sayın milletvekillerimizin çoğunluğuyla kabul edildi. Şu an özellikle ikinci aşama başlayacak. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde bunun vatandaşlarımıza anlatılması, sahada karşılık buluşması anlamına bütün bakanlarımız teşkilat buluşmalarına önem veriyor.
1: YÖK yeni eğitim öğretim yılı açılış derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. YÖK Başkanı Erol Özvar imzalı yazıda akademinin bilimsel araştırma kapasitesiyle sürece sosyal, hukuki ve güvenlik boyutlarında katkı sunması gerektiği de vurgulandı. Silivri sahibinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğansa suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon kapsamında 248 şahıs hakkında yürütülen çalışmalarda 201 kişi gözaltı. Uluslararası forex dolandırıcılığıyla 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaşan binlerce mağdurdan 3 milyar doların üzerinde para elde eden şebekenin çalışma yönteminden eleman alım yöntemine kadar Mossad'ın izleri görüldü. Bomba yapımı paylaşımları üzerine operasyon düzenlendi. Sosyal medyada eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı gibi eğitim içerikleri paylaşıp çeşitli ideolojiler altında örgütlendikleri tespit edilen ve 18 yaşından küçük 9 şüpheli jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünün aydınlatılması için baba Arif Güran Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyüş başlatıyor. Yürüyüşün sonunda Cumhurbaşkanlığı ödünde adalet çağrısı yapılacak.
4: Tabii ki 2 yıldır bir hukuk mücadelesi veriyor. Eğer ben bugün bu yola çıkıyorsam, Nari'nin hakikatini savunuyorsam, inanıyorum ki sizler de savunacaksınız. Ben 1000 kilometre gideceğim yolda Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Benim kızımın hakkını yerde bırakmayan bu ülkede tek bir kişi var. O da ve sadece Sayın Cumhurbaşkanıdır. Ve bu yol sadece ona gitmek içindir. Buradan çıkışım, Ankara'da varışım külliyenin önü olacaktır.
1: Dün akşam saatlerinde Doğu Karadeniz bölgesinde başlayan şiddetli yağış Trabzon ardından Rize'yi de vurdu. Karadeniz sahil yolunda su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Bazı araçlar sular altında kaldı. Rize İdere'de 9 mahalle ve 7 köyde büyük hasar meydana geldi. Trabzon'da da bir sitenin istinat duvarında ve yolda çökme yaşandı. Kentte metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebileceği değerlendiriliyor. Spor. Süper Lig'in 6. haftasına bugün 4 maçla devam edilecek. Saatte Çorumlu Alanya Spor Kocaeli Spor'la Gaziantep karşılaşacak. Saat 20 seansında ise Başakşehir'le Gençler Birliği Trabzonspor'la da Galatasaray mücadelesini izleyeceğiz. Fenerbahçe'de Mert Müldür şoku yaşanıyor. Menisküs yırtığı tespit edilen milli futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Beşiktaş Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığını açıkladı. Yarın deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak. Beşiktaş'ta tecrübeli kanat oyuncusu forma giyemeyecek. Amili futbol takımının UEFA Uluslararası Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı kışmaların aday kadrosu belli oldu. 29 kişilik aday kadroya Beşiktaşlı İlhan Fakılı, Fenerbahçeli Bartu Elmas, Konya Sporlu Adil Demirbağ ve Trabzonsporlu Melih Kabasakal ilk kez davet edildi. Bu sezon ilk kez düzenlenen basketbol Euroleague Süper Kupa'da mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe dün yarı finalde Olympiakos'la karşılaştı. Parkeden 92-90 mağlubiyetle ayrılan Sarı Lacivertliler bugün saat 17'de Dubai basketbolla 3. maçına çıkacak. Finalde ise İspanyol devi Real Madrid'de son Euroleague şampiyonu Yunan ekibi Olympiakos saat 20'de karşı karşıya gelecek. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
0: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'te Ankara Farkı programına konuk olan Mutlak Butlan Yüzleşme kitabının yazarı siyaset bilimci Bülent Gürsoy, CHP'deki yönetim değişimini ve kurultaya ilişkin Mutlak Butlan sürecini değerlendirdi. CHP kurultayına ilişkin Mutlak Butlan kararının çıkmasını engellemek amacıyla Özgür Özel ve ekibinin arka kapı diplomasisi yürüttüğünü savunan Gürsoy şunları söyledi.
2: Evet Bülent Bey, gelelim Mutlak Butlan Yüzleşme kitabına. Evet, bir kitap yazdınız, ortalık karıştı.
3: Evet, ortalık karıştı biraz.
2: Neden bu kadar şey oldu? Nereden aklınıza geldi bu kitabı yazmak?
3: Nereden aklıma geldi? Tabii çok öyle basit bir şey değil. Ben bu süreçlerin zaten başından beri içindeyim. Hep tarafı olarak tartışmalara katılan biri oldum. Dolayısıyla bütün o süreçlerin içinden, başkalarının bazen görmediği kadar içinden tanığı oldum. Dolayısıyla da bu konuyu baştan aşağı anlatmak istedim. Çünkü kamuoyu bu olayı hiçbir şekilde anlamadı. Halen adını bile söyleyebilen yok. Mutlak Butlan.
2: Ama ilk kez çıktı yani, biz Mutlak Butlan'ı unutmuştuk ya.
3: İşte unutulmaması gerekiyor. Çünkü bunun üzerinden inanılmaz 2 yıldan fazla, 2,5 yıl gibi bir süreçte büyük bir propaganda yapıldı. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve sonrasında birlikte olduğu Özgür Özel'in arkasında olan ve yönettikleri, ellerinin üstünde olduğu medya. Yani televizyonlarıyla, gazeteleriyle, YouTube kanallarıyla falan bu konuyu milletin kafasına böyle sanki göbelsvari taktiklerle işlediler. Yani beyin yıkarcasına işlediler. Halk bunun ne olduğunu anlamadı ve inanılmaz derecede de bütün bu süreçle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na kin duyulur hale geldi. En son hain diyerek noktaladılar zaten. Evet. O yüzden bu kitap yazılmalıydı. Yüzleşme sözcüğünü onun için koydum. Sadece Mutlak Butlan diyebilirdim. Demedim. Yüzleşme de koydum. Herkes bu süredesin. Bu işin gerçekleri başka, İsmet Bey.
2: Peki şöyle söyleyeyim. Ya normalde bu karar olumlu veya olumsuz çok önce çıkması gerekiyordu.
3: Evet.
2: Yani o kadar bu kadar uzayacak bir dava değildi. Fakat bir gariplik oldu burada. Yani karar geciktirildi. Belki de ben hani gerek olayları yakından izleyen bir gazeteci olarak, gerekse tartışmaları da yakından izleyen birisi olarak, yani bu 6 ayda çıkabilirdi bu sonuç. Yani bu niye gecikti? Mesela o aralara bakıyoruz, bunun gecikme sürecine. İşte AK Parti'deki Atlantikçiler diye tabir edilen kesimler nedense CHP'nin o günkü yönetimiyle bir uzlaşma veyahut da bir normalleşmeye gitmeye çalıştılar. Yani çok şaibe vardı onun için diyorum.
3: Bu sorunuza ondan gecikti ya da ondan gecikmedi diye bir cevap versek, bütün bu kurguyu zaten iktidar yaptığını, yargıyı gün gün yönettiğini, ucunu aldığını kabul ederek gitmiş oluruz.
2: Evet.
3: Ben buna böyle cevap vermek istemiyorum. Çünkü şimdi hukuk...
2: Hayır, şey mücadelesi mi diyorum? Yani bu Türkiye'deki...
3: Yok, dediğinize geleceğim. Evet. Dediğinize geleceğim. Bu söylediğiniz var ama öncelikle şunu vurgulamak lazım. Yargı bu kararla ilgili birçok aşamayı gerçekten kullandı. Evet. Bunun bir zaman gerektirdiği de kesin. Yani çünkü o işte davalar, soruşturmaların başlaması, bilgilerin toplanması, Bursa'da başlayan davanın Ankara'ya gelmesi, Ankara'da ilave kişilerin dosyaya eklenmesi, her birinin ifadelerinin alınması, CHP Genel Merkezi yöneticilerinin tek tek ifadelerinin alınması, feri müdahillerin katılması falan aslında uzayabilirdi bu süreç. Evet. Ama dediğiniz soru çok önemli. Şöyle önemli, Özgür Özel ne dedi arada? Dedi ki ben bu Mutlak Butlan karar çıkarsa bileklerimi keserim dedi. Grup, kapalı grup toplantısında milletvekillerine söyledi. Bizler bunu duyduk. Sonra açıklandı da kamuoyuna, zaten sızdı da bu bilgi.
2: Niye bu kadar garanti söyledi?
3: Niye garanti söyledi? Sorunuzun içindeki olay nedeniyle. Kapı arkası diplomasisi ile bir takım işbirlikleri yapılıyordu ve o işbirliklerine güvenerek, hani hep yargıya müdahale, siyasi yargı falan diyorlar ya, yargıyı siyasallaştırarak aslında arka plandan baskılar kurarak bu kararın çıkmamasına çalıştılar. Şimdi ben tam tersini söylüyorum yani.
2: Evet,
3: siyasi yargı Mutlak Butlan kararını çıkardı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geri döndürdü, CHP'yi şöyle yaptı, böyle yaptı. Hayır, siyasi yargı haline gelmesi için büyük mücadele verildi. AK Parti'nin bir kanadıyla Özgür Özel, bunların şeyleri de var yani, isimlendirilebilirdi ama şu an isimlenmeye gerek yok. Çok kamuoyunun önünde gelişen ilişkiler vesaireler oldu. Arka kapı diplomasisinden sızan ilişkiler oldu. Yapamadılar, yargı gereğini yaptı. Yargı gereğini nasıl yaptı? Burada aslında çok böyle kritik bir şeyi de yere gelmişken söylemek istiyorum İsmet abi.
4: Evet.
3: Ahmet İmaya'nın 2006 yılındaki bir uzun bir makalesi var. Bu konuları işler ve inanılmaz bir makale. Yani herkes bulsun, tekrar tekrar okusun bu meseleleri anlamak için. Orada diyor ki İmaya, seçim oluşmuş görüşün oya dönüşmesidir diyor. Yani görüş seçimden önce oluşur. Oluşma aşamasında neler oldu? Mutlak mutlak kararı bununla ilgili. Seçim anıyla ve seçim sonrası ile ilgili değil. Oluşma aşamasında neler döndü? Mesele bu. İkinci bir kritik cümlesi var Ahmet'in. Hukuk ve demokrasi refleksi, bu çok kritik bir cümle. Hukuk ve demokrasi refleksi siyasi partinin kongre tutanağına sinmiş sahteciliği yok etmeye mecburdur. Bakın, hem hukuk hem demokrasi refleksi bu sahteciliği yok etmeye mecburdur. Çünkü bunu yapamazsa hukuk ya da demokrasi, siyasi partiler sistemi diye bir şey kalmaz, demokrasi diye bir şey kalmaz. Cebine 10 milyon doları koyan, 20 milyon doları koyan en önemli en büyük partileri bile satın almaya girişir, satın alır. Başka, o zaman demokrasi diye bir şey zaten konuşulamaz. Yine bir önemli cümlesi var, onu da okuyacağım, konu anlaşılsın. Kongre iradesini çarpıtanların yarın milli iradeyi temsilde gösterecekleri ihlal performansını hayal etmek dahi ürkütücüdür.
4: Bu olaydan kaç sene önce?
3: Bu 20 sene önce.
4: 20 sene önce yazılmış
3: bir şey. Bu olan yok. 20 sene önce.
4: 20 sene önce, onu demek istiyorum.
3: Anayasa Komisyonu eski başkanı Ahmet İmaya. O dönemde bu konuları irdeliyor ve bunları yazıyor. İnanılmaz. Yani şu cümlelerin her biri çok kritik. Şimdi mutlak mutlan bu nedenle bir kere olmalıydı, yerine oturan bir şey. Niye olmalıydı? Mahkeme kararlarını, süreçlerini izledik. Verilen karara kadar geldiğimizde mahkeme kararları böyle oturduk da aramızda, ya şu CHP'ye bir mutlak mutlak kararı verelim de bu Ekrem Özgür ekibi gitsin de Kemal Bey gibi. Böyle bir şey olamaz zaten. Yani evet. Dosyanın içeriğini bildiğimizde, ki ben kitapta bütün o tartışmaları, mahkeme kararlarını, dosya içeriklerini vesaireyi de yer verdim. Yani çok kalabalıklaştırmadan anlaşılabilir şekilde kısmen özet gibi onları da verdim. Bütün bu süreçlere baktığınızda altı olan, dosyası dolu olan, bu Ahmet İmaya'nın söylediği kongre tutanağına sinmiş sahteciliğin gerçekleştiği görülüyor ve buna dönük de bu hukuk ve demokrasi refleksiyle de bu karar çıkmış oluyor. Şimdi bir kere bunun anlaşılması lazım. Yani böyle mutlak mutlak vay öyle siyasi irade verdi, iktidar verdi, öbür yaptı falan. Ama demin sorduğunuz sorudaki gibi Özgür Özel AK Parti içindeki bir takım kesimlerle işbirliği içerisinde, iş güçler, dış güçler hikayesinde yerini bulan yapılarla işbirliği içerisinde bunu engellemeye çalıştı. Engelleyemedi.
4: Evet. Şimdi sanki siz onu anlatırken ben böyle bir geçmişe gittim. Baykal'ın bir burada Ahmet Anar Kışlalı Spor Salonu'nda yapılan bir CHP kongresi vardır. Orada çok ilginç bir konuşması var. Diyor ki CHP'ye genel başkan olacak kişi CHP'yi satın almaya kalkmamış olacak. Kara para CHP'ye hakim olamayacaktır falan filan gibi bir konuşması. Sanki yani tartışmaları izleyince iki süreç birbirine yakın gibi gelmeye başladı.
3: Şimdi dinleyicilerimize buradan bir bilgi vermiş olayım. Ben o konuşmayı yaparken Deniz Baykal kürsüdeyken karşısında salondaydım.
4: Evet.
3: Kime dediğini, nasıl dediğini, hangi ortamda dediğini falan çok net olarak böyle gözümün önünde canlı olarak yaşadım ve hatırlıyorum. Ve bu konuşmayı sosyal medyada ilk ben paylaştım.
4: Evet.
3: Çünkü cuk oturuyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmak istenen olayı o gün bir kez daha birileri yapmaya çalışmıştı. Ve Deniz Baykal bunu önlemişti. Biz yine önleyen taraftaydık.
4: Evet.
3: Ben yine önleyen taraftayım. O yüzden bu mutlak kitabı, yüzleşmeyi yazdım ve gerçekleri insanlara anlatmak istedim. Yani kulaktan dolma bilgilerle, böyle manipülatif, dezenformatif haberler yapan yayın organlarıyla, yani anlıyorsunuz, daha ileri ifadeler kullanmak istemiyorum, bunlarla kamuoyunda oluşturulan fikrin doğru olmadığını, gerçeklerin başka olduğunu ve bunu herkesin öğrenmesi gerektiğini, düşünüyordum. O nedenle hızlıca da topar, geçmişten gelen bütün bilgilerimi, hafızamda olan, arşivimde olan toparladım. Yazarken arada unuttuğumu fark ettiğim şeyleri bulup araştırıp ekledim ve fena bir kitap çıkmadı.
4: Kimlerle konuştunuz?
3: Ha, bunu yazarken ben kimseyle konuşmadım. İçinde sadece konuşma Kemal Bey'le olan söyleşi kitabın en sonunda.
4: Evet. Ondan, o da çok tartışıldı.
3: Onu da niye yaptım? Şimdi bu kadar hikaye yazdık. Zaten kapağa da Kemal Bey'in resmini koydum farkındaysanız. Arkada da Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu var. Olayın aktörleri. Yani evet. Kemal Bey bu konunun kapatıcısı olmalıydı bence. Yani mutlak mutlak sürecini anlattık ama Kemal Bey ne yaşadı, ne diyor, ne yapacak, geri geldi.
4: Evet.
3: Bundan sonra ne yapacak? Bu da çok önemliydi. Dedim ki bununla kapatabilirim ben kitabı.
4: Evet.
3: Öyle kapattım, sadece Kemal Bey'le konuştum. Gerisi hepsi benim süreç içerisindeki izlemelerim, takiplerim.
4: Yargı süreci.
3: Sadece yargı süreci değil. Ona da o zaman değineyim izin verirseniz.
4: Tabii, buyurun.
3: Şimdi Mutlak Butlan kitabına ben şöyle başladım. Mutlak Butlan işi bugünün işi değil diye başladım. Bu karar bugünün kararı değil. Niye bu karar bugünün kararı değil? 2023 öncesinden başlıyor süreç. Ekrem İmamoğlu'nun olgunlaşmamış hırsları nedeniyle ortaya çıkan iddiaları, çalışmaları, çabaları, organizasyonu, en son işte açılan davada CHP'yi ele geçirme diye olan suçlamanın altlığı tam oralardan geliyor.
4: Evet.
3: Ondan sonra kurultay süreci, CHP'nin ele geçirilmesi meselesi, Özgür Özel'le işbirliği bir emanetçi genel başkan ortaya koyması vesaire. Ama o kurultayın alınması sırasındaki işte arkada olan bitenler de Mutlak Butlan kararının temeli. Karar kurultay sonucu alındıktan sonraki süreci de şeye kadar anlattım. Bu mahkemelerin başlama sürecine kadar gelişmeleri, iki değişimcinin birbirini şikayeti Bursa'da, onun Ankara'ya gelişi, bütün o süreçler, Yüksek Seçim Kurulu'yla seçim yargısıyla adli yargı arasındaki bu işe bakış açısı farkı ve yetkiler farkını ortaya koydum. Bu da anlaşılmadı mesela. İşte evet. Seçim kurulu mazbata vermiş, kardeşim ne olacak ya? Hayır. Seçim kurulu seçimi yapar, mazbata tutanaktır.
4: İki farklı olay.
3: Bambaşka olaylar. Bambaşka. Bunları çok burada hukuki temelleriyle detaylı da anlattım. Yani kitabı okuyan bütün bunları çözümleyerek gidecek. Karar çıktıktan sonraki süreçleri de anlattım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakılıp yıkılarak gidilmesi, grup başkanlığını bırakmama falan hikayesi. Onu daha önce de yaptı kurultay öncesinde de Özgür Özel. Sonra parti kurulma süreçler getirdim. Parti kuruldu, kitap bitti. Sonra Kemal Bey'le söyleşimi koydum. Oradan.
4: Peki evet. Kitaba yeni partiden tepki geldi mi?
3: Şu ana kadar gelmedi. Şu an ben okumamışlardır. Okuyan yazan yok çünkü. Onlar kuru gürültü peşindeler. Böyle günlük anlık pazarlama evet. taktikleriyle o anda durumu kurtarma. Bu derin bir kitap, onlar için zor yani okumaları. Stratejik şeyleri yok çünkü. Stratejik evet. akılları yok. Bunu söyleyeceğim İsmet Bey.
4: Her iki tarafı da şey yapmak lazım dedim. Hani onlar neydi onu merak ettim. Çünkü kendilerine karşı bir sürü ithamlar var burada.
3: Şimdi ben burada bir sürü şey söylüyorum ya. Onlardan biri gelir ya bir de biz anlatalım derler. Anlatsınlar bakalım ne anlatacaklar.
4: Evet. Evet. Yani o süreç ben CHP kurultaylarını neredeyse 2008'den beri izliyorum. CHP, SHP falan. Ya ilk kez böyle bir kurultayla karşılaştım.
3: 38. kurultay.
4: 38. kurultay. Yani gerçekten çok ilginç oldu. Yani mesela bizler gazeteciler eskiden bütün otellerde hangi ilin delegelerin kaldığını biliriz. Ve mesela İstanbul delegesi diyelim ki Ulus'ta turist otelde olurdu o zamanlardan çok.
3: Çok net, evet, öyle olur.
4: Mesela oraya bir giderdik, bütün kulisleri oradan alırdık.
3: Hepsini
4: efendim
3: aradı.
4: Bir başkası Ankara otelindedir, oraya giderdik, oradan alırdık. İşte bütün otellerle, mesela kritik belirleyici oteller vardı, oralardan gir alırdık ama bu sefer yani çok bambaşka bir süreç işledi.
3: Çantalarla dolaşanlar oluyor muydu o zamanlar otellerde?
4: Yok yani o tür işler tartışılmazdı.
3: Hiç konuşulmazdı.
4: Konuşulmazdı.
3: Yani lafı bile geçmezdi yani.
4: Yani herhangi bir farklı görüşler yapsa bile önce o görüşteki o ekibin adamı karşı çıkardı.
3: Kesinlikle.
4: Yani öyle bir süreçler vardı. Onun evet. için biraz ilginçtir şeyi yani süreç. Yani nereye gidecekti, bu işin sonu nereye varacaktı diye insan düşünüyor. Ben mesela en çok şunu merak ederim. Mesela diyelim ki bu operasyon başarılı olup belli bir noktaya gelinseydi. Mesela işte Ukrayna-Rusya savaşı. Türkiye kimin yanında saf tutmaya zorlarlardı? İşte. İran-Amerika savaşı. Kimin yanında Türkiye'yi saf tutmaya zor? Ben oralarda daha çok...
3: İşte 20 yıl önce söylemiş. Diyor ki bu iradeyi çarpıtanların yarın milli iradeyi temsilde gösterecekleri ihlal performans dediğiniz şeyle ilgili.
4: Evet, yani
3: bunların ne yapacaklarını bilemezdik. Hatta tabii. Biliyoruz da bilemezdik. Yani
4: anladım.
3: Kestirebiliyoruz. Yani bugüne kadarki davranış biçimlerinden kestirebiliyoruz.
4: Evet, evet. Yani çok şey. Peki karar sonrası yaşananları nasıl okumak lazım? Yani bu CHP yeni partinin kuruluş süreci. Yani sanki başından bir ayrı parti kurma anlayışı var mıydı?
3: Vardı. Şimdi tabii bunu da şeye yoruyorlar işte. İktidar bunu yaptı, etti, mutlaktan kararını çıkardı. CHP'yi bölmekte amaç böldü falan filan. Tamam, yani böyle baktığınız zaman sonuçlara böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. AK Parti ister miydi? İsteyebilirdi. Ama bütün kurgu bununla mı yapıldı, edildi? Bunu iddia etmek çok kolay değil. Yani demin ne anlattık? Bu karar böyle göz göre göre gelmiş bir karar. Ve çıkması gerektiği de hukuki sistemde demin anlattığım değerlerle olması gereken bir şey. Düzeltilmesi gerekiyordu. Düzeldi. Şimdi bu arkadaşlar bu yeni partiyi daha önceden kurma planı yapmışlar mıydı? Evet, yapmışlardı. Çünkü Ekrem İmamoğlu diyordu ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajları var. Ben o bagajları taşıyamam, taşımak istemiyorum.
4: Tarihsel bagajları. Bak, yani tarihsel yükleri deniyordu hatta.
3: Tarihsel yükleri, bagajı var, yükleri var falan diye tarihsel yükleri diye anlatıyor. Asıl yapmak istedikleri şuydu, bunun da ipuçları ortaya çıktı. En son Mustafa Balbay söyledi zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir şekilde felç edelim, kapılacak noktaya getirelim. Yeni bir parti kuralım, geçmişteki anapvari dört eğilimi içersin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel yüklerinden de kurtulalım. Bambaşka bir şey, işte Zelenski gibi böyle bir takım hikayeler arkasına belki işte İngiltere'yi, Amerika'yı falan da alıp edip böyle yeni bir hikayeyle Türkiye'de sistemi, yönetimi ele geçirmek. Ele geçirdikten sonra da işte demin sorduğunuz nereye hizmet edecekler, nereye hizmet edecekleri de belliydi. Böyle bir yapı içerisindelerdi. Ama tam istedikleri gibi yürümedi. Yani bu şeyleri tam ölçemediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel yükleri dediği şeylerin ne kadar tarihsel kökleri olduğunu bir kere çözümleyemediler. Tarihsel yükü nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Kurtulursa devrimler mi? Altı ok ilkeleri mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu sistemler mi? Nedir tarihsel yükleri? 2-3 tane olay olmuş. O tarihsel yük diye bakıp da böyle bir şey olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi ortadan kaldırılabilir mi? Şimdi kaldırılamayacağını görmeye başladılar. Şu anda moral çöküntüsü içerisindeler. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. O hayal ettikleri planı uygulayamıyorlar, uygulayamayacaklar.
4: Peki şimdi Kemal Bey ilk göreve başlarken bir açıklama yaptı. İki öz eleştiri yaptı ve dikkat çekici.
3: Evet.
4: Bunlardan birisi dedi ki partiye FETÖ sızmalarını geri zamanında göremedim dedi. Batıcı sızmaları göremedim dedi.
3: Evet.
4: Ve CHP'yi kuruluş kodlarına döndüreceğim dedi. Yapabilir evet. mi bunları?
3: Yapabilir. Kemal Bey bu konuda çok kararlı. Zaten süreç de öyle gelişti. Kendi doğallığında da bunlar olmaya başladı. Niye olmaya başladı? İşte o ekip toplandılar. Parti kuracağız diye terk etti. Bir kere kafadan temizlik epeyce oldu. Kemal Bey arınma büyük ölçüde tamamlandı dedi.
4: Ayrı parti Kemal Bey'in işine mi geldi?
3: Vallahi Kemal Bey'in işine mi geldi bilmiyorum ama bir Cumhuriyet Halk olarak benim işime geldi. Öyle söyleyeyim. Rahatlattı tabii şöyle. Çünkü parti mekanizmaları işte tüzük, hukuk bir sürü şey var işin içerisinde. Attık bu adamları gitti falan demek öyle çok kolay olmuyor siyasi parti mekanizmaları içerisinde. Kendiliklerinden parti kuruyoruz gidiyoruz deyip toplanıp gidince bir anda ne dedi işte %90-95 yani arınma gerçekleşti büyük ölçüde. Gerçekleşti. Şimdi kalan içinde sorunlar varsa ki vardır onlar da düzelir süreç içerisinde ilerleyen süreç içerisinde. Ve bu anlamda Kemal Bey yapabilir mi dediniz? Yapabilir. Şu ona dönük zaten açıklamalarını da yapıyor. Adımlarını da atıyor. Tavırlarını da gösteriyor Kemal Bey. Daha genelden itibaren ortaya çıkan konularda çok sağlam bir duruş sergiliyor. O söylediği yani köklere geri döndüreceğim dediği noktada duruş sergiliyor.
4: Peki yine çok karışık bir olay var. Şu Yargıtay'daki davadan geri çekildi, oldu bu oldu falan diye. Nedir o aşama şimdi? Yani fiilen bitti mi Yargıtay'daki dava? Şimdi hala bildiğim kadarıyla bazı isimlerin de başvuruları var tek tek.
3: Onların önemi kalmadı. Şu
4: kalmadı mı? Niye? Kalmadı.
3: Şimdi bir kere kurumsal olarak CHP için bir başvuru yapmışlardı Özgür Beyler. Aslında o da yasal olarak çok sağlam değildi ama partinin kurumsal başvurusu gibiydi. Karar çıktıktan sonra evet. Halen görevde oldukları için.
4: İtiraz diye.
3: Anlık o gün.
4: Mutlak mutlana itiraz.
3: Ha, öncelikle tedbire itiraz ettiler zaten. Tedbire itiraz et dedildi. O bitti. Bir yandan da işte temize başvurmuş oldular. O da Yargıtay'a süreci götürüyordu. Şimdi parti kurumsal olarak onu geri çektiğinde diğer başvurucular vardı davada adı geçen. Onlar da zaten birkaç hafta önce hatırlarsanız geri çekmişlerdi. Geriye bu feri müdahillerin vesaire şeyleri kaldı. Hepsi partiden istifa ettiler gittiler. Zaten parti üyesi değiller artık. Evet. Taraf olmaktan çıktılar. Yani şu an itibariyle değerlendi. Ben hukukçu değilim ama bu kitaptaki bütün hukuki süreçleri incelediğim gibi incelediğimde bu konu bitmiş görünüyor. Şeyin önü açıldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapma önünde bir engel kalmadı. Zaten kongreler yapılabiliyordu. İlçe il kongreleri. Kurultay delegesi belirlenebiliyordu. Kurultay için kararın kesinleşmesi beklenecekti. O karar önümüzdeki belki bir iki hafta, üç hafta, bir ay içinde...
4: Yine de beklenecek mi o karar?
3: Tabii. Sonuçta Yargıtay diyecek ki işte temizle başvuru geri çekildiğinden, şu geri çektiğinden, bunun karşılığı kalmadığından görüşmeye gerek kalmamıştır, karar almaya gerek kalmamıştır diyecek. Zaten karar kesinleşecek. Bu da bir, bir buçuk aylık bir süreç olur gibi düşünülüyor. Ama bitti. Yani fiili olarak baktığınızda esas olarak konu bitti.
4: Yani şöyle söyleyeyim. Yargıtay'da karar devam etse bile delege seçimleri, ilçe kongreleri, il kongreleri yapılabilir.
3: Onlar zaten yapılabiliyor.
4: Ha, evet. Büyük kurultay yapılamıyor.
3: O yapılamıyordu.
4: İdi. Şimdi o da fiilen...
3: Karar beklenecek ama şu an için o karar çıkacak. Çünkü zaten kongreler 3 ay 4 ay sürüyor. Yani 2 ay içinde bu karar çıktığında zaten kongreler biter.
4: İş aşaması bitmiş.
3: Kurultay
4: oluyor.
3: Yapılabilir hale geliyor.
4: Şimdi süreç nasıl işleyecek? Delege seçimlerine ne zaman başlanıyor?
3: Şimdi Ekim ayının 20'si civarı bir şey var. Üye listeleri asılacak. Ondan bir hafta sonra falan delege seçimleri başlıyor. Mahalle delege seçimleri.
4: Evet.
3: Kasım, Aralık, Ocağı kadar gidiyor süreç. İl kongreleri bittiğinde kurultay delegeleri seçilmiş oluyor. Şubat gibi. Tahminen işte 45 gün sonra deseniz Mart sonu gibi falan kurultay yapılabilir.
4: Büyük
3: Nisan
4: kurultay.
3: Başı gibi tabii.
4: O kadar yakın mı? Ben sanki biraz daha uzar gibi geldim.
3: Yok yani bu süreçler böyle. Takvim böyle. Ya bu tür şeylerde İsmet Bey normalde kurultay takvimdir.
4: Evet.
3: Şöyle 4 ayda bütün bu mahalleden başlayan süreç biter. Delegeler seçilmiş olur. Sonra bir gün belirlenir. O gün baştan konulmaz.
4: Hayır, uzatmak
3: kongrelerin bitmesini
4: yani.
3: Bekler. Evet tabii o günü parti meclisi MYK kararıyla parti meclisi belirler. O da uzatmak isterseniz uzatırsınız, kısaltmak isterseniz kısaltırsınız. Öyle yani. Ama önemli olan nedir? İl kongrelerinin bitmesidir.
4: Bitmiş olması.
3: Mahalleden başlıyor. O da 4 aylık bir süreçtir toplamda.
4: Evet.
3: Yine takvim öyle bir takvim. Dolayısıyla işte Mart sonu, Nisan ortası yapılabilir. Yani şey değil. Bitsin. Çok daha ileri gideceğini ben düşünmüyorum. Zaten şöyle... Parti içerisinde hani gidenler de gittiği için orada başka bir kavga, gürültü, kıyamet falan olmayacak. Zaten kendi içinde aynı hedefe yürüyen partililerin bir karar kurultayı olacak.
4: Yani farklı düşünenler ayrıldı zaten.
3: Tabii yani esasta farklı düşünenler ayrıldı. Kalan içinde yine farklı düşünenler, hani parti yönetimi anlamında aday olmak isteyenler olabilir, çıkanlar olabilir. Grubu. O ayrı, o kurultayın evet. Kendini yani. Ama esasta farklı düşünenler... Zaten ayrıldı.
1: İsmet Özçelik'te Ankara Farkı programına konuk olan Mutlak Butlan Yüzleşme kitabının yazarı siyaset bilimci Bülent Gürsoy, CHP kurultayına ilişkin Mutlak Butlan kararının çıkmasını engellemek amacıyla Özgür Özel ve ekibinin arka kapı diplomasisi yürüttüğünü savundu. Gürsoy, CHP kurultayının Mart sonu veya Nisan ortasında yapılabileceğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizler olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yapan Yeni Partili Akdoğan, bunun 15 milyon öğrenci için yıllık maliyetini hesapladı. Yeni Partili Akdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'de okullarda bir öğün yemek verilmiyor. Niye?
3: Bu bir tercih meselesi. Zaten memleket yönetiminde her şey bir tercih meselesi. Yani bu memlekette yapılamayacak çok az şey var. Para yok. Yani para kime göre yok? Neye göre yok? Kimin parası yok? Para var. Para var da bu tercihler manzumesi içerisinde kimin nereye harcayacağı konusunda bir sıkıntı var. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortalama 87 liraya mal ediyorsunuz. Türkiye'nin bazı bölgelerinde bu maliyet daha artabilir, bazı bölgelerinde bu maliyet daha düşebilir. Ama ortalama maliyetiniz 87 TL. Peki kaç milyon öğrenciye vereceksiniz? 15 milyon öğrenciye vereceksiniz. Kaç gün vereceksiniz? 180 iş günü okula gidiliyor, 180 gün vereceksiniz. 180 iş gününde 15 milyon öğrenciye 87 TL maliyetli yemeği verirseniz, sizin karşınıza 235 milyarlık bir bütçe çıkar.
2: Yıllık miktarı bu, 235 milyar.
3: Eğitim Bakanlığınızın yüzde bütçesinin %10'u, devlet bütçenizin %1'ini ayıracaksınız ve her öğün çocuklara, her gün çocuklara bir öğün vereceksiniz. Bu 87 TL'lik tek maliyetinde her şey var. Yani bunun lojistiğinden tutun, bulaşığının yıkanmasına kadar her şey bu paranın içinde.
2: Faizi ödenen para bu. 1 trilyon 791 milyar 13 milyon.
3: 1 trilyon 791 milyar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyarda çocuklarım ayrılabilsin. Maliye Bakanı'yla yan yana geldim. Bir seyahatte bir buçuk saat sohbet etme şansımız oldu. Maliye Bakanımız çok nazik bir insan, sağ olsun. Benim açtığım ilk konu buydu, biliyor musunuz? Ya dedim sanırım sizi hazır bulmuşken. Ya bu bütçeye yükü bakımından konuşuluyor ama bu çocuklara bir öğün yemek verebilir miyiz? O gün hatırlıyorum Maliye Bakanımız bu yüzdelik dilimi %3 olarak, ya bütçenin %3'ü yapıyor falan demişti. Sonra biz bir hesap yaptık, %1'ine denk geldiğini gördük. Ya bunu oradan keseceğiz, buradan keseceğiz, vereceğiz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yaptı. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortalama 87 lira mal ediyorsunuz diyen Akdoğan, 15 milyon öğrenciye 180 iş günü boyunca yemek verirseniz karşınıza 210 milyarlık bir bütçe çıkıyor ifadesini kullandı. Faize 1 trilyon 791 milyar 13 milyon lira harcandığını da hatırlatan Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bu kadar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyar da çocuklarımız için ayrılsın diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Çobin odilka.
6: Çobyore şıcak akıtın odilka.
5: Nado morugesu. Kırsayı odinga çime içi anılka.
7: Yüz

0: 여기 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?
1: 라디오 스푸트닉 우즈라베시.
2: Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanların 2024 yılında gerçekleştirdiği kişisel amaçlı yurt dışı seyahatlerde Türkiye en fazla tercih edilen ikinci

0: kaldı. Avrupa Birliği vatandaşlarının seyahatlerinde ortalama konaklama süresi 5 gece olarak hesaplandı. Yurt dışı seyahatlerinde ortalama konaklama süresi 8 geceye ulaşırken, ülke içindeki seyahatlerde bu süre 4 gece oldu. Avrupa Birliği'nde yaşayanların kişisel amaçlı turizm seyahatleri için yaptığı toplam harcama 2024 yılında yaklaşık 618 milyar euro olarak kayıtlara geçti. Seyahat başına ortalama harcama 518 euro olurken gecelik harcama ortalama 104 euro olarak hesaplandı. Yurt dışı seyahatlerinde kişi başı harcama 1053 euroya kadar çıkarken ülke içindeki seyahatlerde ortalama 303 euro oldu. Eurostat verilerinde tatil, aile veya arkadaş ziyareti gibi kişisel nedenlerle Avrupa Birliği dışına yapılan seyahatlerde Türkiye'nin öne çıkan destinasyonlardan biri olduğu görüldü. 2024 yılında Avrupa Birliği vatandaşları Türkiye'ye 8,8 milyon kişisel seyahat gerçekleştirdi. Bu rakam birlik dışına yapılan toplam kişisel seyahatlerin %11'ine karşılık geldi. Türkiye böylece Avrupa Birliği vatandaşlarının birlik dışında en çok tercih ettiği ikinci ülke oldu. İlk sıradaki İngiltere'ye 14,4 milyon seyahat yapılırken bu ülkenin toplam birlik dışı seyahatlerdeki payı %18 olarak hesaplandı. Türkiye'nin ardından ABD 6 milyon seyahatle üçüncü, İsviçre ise 5,9 milyon seyahatle dördüncü sırada yer aldı. Her iki ülkenin de birlik dışı seyahatlerdeki payı %7 oldu. Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2024 verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlar ve kişisel amaçlarla 8,8 milyon seyahat gerçekleştirdi. Türkiye bu rakamla Avrupa Birliği vatandaşlarının birlik dışında en fazla tercih ettiği ikinci seyahat noktası oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Et ve et ürünlerinde yeni dönem başladı. Kasaplarda hazır kıyma satışına son verilirken dönerden sucuğa birçok ürüne yeni standartlar getirildi. Etiketlerde ise artık %100 ifadesi kullanılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. 16 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte hazır kıyma satışına son verildi. Kıyma tüketicinin talebi üzerine hazırlanacak. Kanatlı kıyma ve bu kıymayla hazırlanan et karışımları ise yalnızca dondurulmuş olarak piyasaya sunulabilecek. Köfte ve burger gibi ürünlerde de yeni standartlar belirlendi. Bu ürünlerde et proteini en az %10 olacak. Yağ oranı %25'i, tuz oranı ise %2'yi geçemeyecek. Protein tozu, nişasta ve soya gibi dolgu maddeleri kullanılamayacak. Yeni düzenlemeyle döner de 3 gruba ayrıldı. Yaprak döner yalnızca yaprak etten üretilecek. Kıyma dönerde en fazla %90 kıyma, en az %10 yaprak et bulunacak. Yaprak kıyma dönerde ise yaprak et oranı en az %60, kıyma oranı en fazla %40 olacak. Dönerde yağ oranı %25'i, tuz oranı %2 geçemeyecek. Fıstık ve peynir gibi malzemeler döner üretiminde kullanılamayacak. Perakende satış noktalarında çiğ dönerin raf ömrü pişirme işleminin başladığı andan itibaren en fazla 12 saat olacak. Sucuk ve pastırmada da dolgu maddelerine yasak getirildi. Protein tozu, nişasta ve soya gibi maddeler bu ürünlerin üretiminde kullanılamayacak. Sucukta et proteini en az %15, ısıl işlem görmüş sucuktaysa en az %13 olacak. Et aroması veren aroma vericilerin de tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılması yasaklandı. Yeni düzenleme ürün etiketlerini de kapsıyor. Artık etiketlerde marka dahil olmak üzere %100, %100 dana eti veya %100 göğüs eti gibi ifadeler kullanılamayacak. Dönerin yaprak, kıyma veya yaprak kıyma olduğu da etiketlerde açıkça belirtilecek. Kanatlı eti ürünlerinin etiketlerinde pişirme sırasında merkezi sıcaklığın en az 72 dereceye ulaşması gerektiği yazacak. Dondurulmuş ürünlerde ise çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmaz uyarısı bulunacak. Etiketlere ilişkin kurallar market katalogları ve onlarda da uygulanacak. Yeni tebliğle 2019 yılında yayımlanan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Mevcut işletmelere yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Bu tarihten önce piyasaya sunulan ürünlerse raf ömürlerinin sonuna kadar satışta kalabilecek. Et ve et ürünleri tebliği yenilendi. Hazır kıyma satışından dönerin içeriğine, sucuktaki dolgu maddelerinden ürün etiketlerine kadar birçok kural değişti. Etiketlerde ise %100 ifadesi yasaklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzik. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Pekin ve Washington yeniden masada. Trump, BD'nin Grönland için Danimarka ile anlaştığını açıkladı. Motorine indirim geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Böylece ölü sayısı 15'e yükseldi, kayıp sayısı 13'e düştü. Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün kutlanan silah ustaları günü öncesinde askeri sanayi komisyonuna başkanlık etti. Ülkesine yönelik dış tehditlerin azalmadığını belirten Rus lider, ordu ve güvenlik birimlerinin olası tehditlere hızlı ve etkili karşılık vermeye hazır olması gerektiğini kaydetti. Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya karşı da herhangi bir saldırgan niyetinin bulunmadığının altını çizdi. ABD ve Danimarka, Grönland'ın güvenliği konusunda anlaşmaya vardıklarını ve anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağını açıkladı ABD Başkanı Trump'sa. Anlaşma, Grönland'daki güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar konusunda ABD'ye kalıcı kontrol sağlıyor dedi. Trump, Grönland'da büyük bir ABD askeri varlığı oluşturulacağını da belirtti. ABD ve Çin heyetleri, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye yapacağı ziyaret öncesi bir araya gelecek. ABD hükümet kaynakları daha önce New York'ta yapılacak toplantılarda yapay zeka, ticaret, nadir toprak elementleri ve diğer ekonomik konuların ele alınacağını açıklamıştı. Avustralya'dan ABD'ye tamir için gönderilen F-35 parçalarının Hong Kong'a yönlendirildiği iddia edildi. Kongre ise hassas teknolojinin Çin'in eline geçtiği şüphesiyle soruşturma başlattı. ABD Savunma Bakanlığı F-35 ofisi ise kullanılamaz bileşenlerin sevkiyatı ile ilgili sorunun farkında olduklarını açıkladı. ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak kongre ara seçimleri yaklaşırken Virginia'da erken oy verme işlemi başladı. Güney Dakota ve Minnesota'da oy pusulaları seçmenlerin erişimine açılırken seçmenlerin gündeminde ise enflasyon, hayat pahalılığı ve ekonomi öne çıkıyor. İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, ABD turnesinde rapçi Macklemore'un Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından başlayan tartışmaların gölgesinde yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Macklemore'un çıkarılmasının ardından turnede yer alan 4 destek sanatçısı ve grupta çekilme kararı almıştı. Ed Sheeran'ın cumartesi gecesi Philadelphia'da vereceği konser öncesinde ise Filistin yanlısı gösterilerin düzenlenmesi beklenirken polis de bölgede güvenlik önlemleri alıyor. Mısır'da çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte 13-15 yaş arasındaki kullanıcılar sosyal medya hesabı oluşturabilecek, ancak hesap oluşturmaları halinde güvenli mod otomatik ve zorunlu olarak devreye alınacak. Google'ın yapay zeka modeli Gemini 3 şirketi hackledi. Siber güvenlik yetenekle istedildiği sırada açık internete erişen Gemini 3 şirkete siber saldırı düzenledi. Bu olay, Google'ın yapay zeka sistemlerinin bağımsız olarak böyle bir eylem gerçekleştirdiğinin bilinen ilk örneği oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya valisi Newsom'sa yapay zeka şirketlerinin bağımsız denetime tabi tutulmasını ve modeller içinde acil kapatma tuşu oluşturulmasını öngören bir kararname imzaladı. Sektör liderlerinin yavaşlatma çağrıları ve son siber güvenlik ihlallerinin ardından gelen bu adım, federal yönetimle eyalet arasındaki düzenleme tartışmasını yeniden alevlendirdi. Piyasalarda yaşanan son gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararının alınmasının ardından süreçin nasıl işleyeceği de belli oldu. Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Yatırımcılara payları oranında ödemeler yapılacak. Tasfiye sürecinin detayları ile ilgili fonların KAP sayfalarında yayınlanacak ve yatırımcılar da bu süreci buradan takip edebilecek. BDDK İran Merkezi Bank Melat'ın Türkiye'deki şubesinin faaliyet iznini kaldırdı. Kurumun 18 Eylül 2026 tarihli kararı resmi gazetede yayınlandı. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında indirim meydana geldi. 100 liraya aşan motorinin litre fiyatına lira 9 kuruşluk bir indirim yapıldı. İstanbul'da motorinin litresi 96 lira 31 kuruşa, Ankara'da 97 lira 41 kuruşa, İzmir'de ise 97 lira 71 kuruşa geriledi. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonra yaşanan düşüşün ardından altın piyasalarında ibre yeniden yukarı döndü. Fed'in bu faiz kararının yarattığı baskıya rağmen haftayı da yükselişle tamamladı. Şimdi kapalı çarşıya bir gidelim ve altın fiyatlarındaki son duruma bir bakalım. Gram altın satış fiyatı 6.858 lira, çeyrek altın 11.190 lira, tam altın 44.601 lira, at altını ise 45.368 liradan alıcı buluyor. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
2: İzlenen ekonomik politika, bu kurum baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış ekonomi yönetimine eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt, ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor? Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
4: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Sözün bıçak gibi kestiği, dilin kılıçtan keskin olduğu toplumlarda konuşma şekli yalnızca iletişim değil, karakterinde göstergesi sayılıyor. Pabuç kadar dili olmak deyimi, birinin konuşma tarzıyla nasıl da göz korkuttuğunu, ölçüsüzlüğü ve bazen de sivri dili nasıl taşıdığını mecazla anlatıyor. Bu deyim geveze, çok konuşan, her şeye laf yetiştiren ya da kırıcı şekilde konuşmaktan çekinmeyen kişiler için kullanılıyor. Pabuç kadar dili var denildiğinde kişi hem laf ebesi hem de dilini tutamayan biri olarak niteleniyor. Deyimin kökeni Osmanlı dönemindeki gündelik yaşama ve o dönemin ayakkabı yani pabuç kültürüne dayanıyor. O dönemlerde özellikle kıvrımlı, uzun burunlu ya da yüksek topuklu pabucun uzunluğu dikkat çekiyordu. Bu fiziksel özellik zamanla uzun dil mecazıyla birleşmiş, ölçüsüz, kesintisiz ve bazen de hoyratça konuşmaya tanımlamak için kullanılır olmuştur. Pabuç halk arasında değerce düşük bir nesne olarak görülürdü. Bu nedenle bir kimsenin dilinin pabuç kadar olması o kişinin söylediği sözlerin değerini de düşürmek anlamına gelirdi. Rivayete göre İstanbul'un kalabalık bir pazar yerinde bir kadın satıcılarla münakaşa etmeye başlar. Ne pazarlık biter ne kadının sözü. Etraftan geçen biri dayanamaz. Aman Allah'ım, şu kadının dili pabuç kadar susmak bilmiyor der. O gün bu deyim mahallenin diline düşer ve zamanla yaygınlaşır. Bir başka anlatıya göre ise kasabanın laf cambazı bir kadın her tartışmada en son sözü söylemeden susmazmış. Her cümlesi laf sokmalı, her kelimesi zehir zemberekmiş. Halk arasında bu kadın için dili pabuç kadar denir, deyim de böylelikle halk hafızasında yer eder. Bu deyim özellikle 19. yüzyılda meddah hikayelerinde ve orta oyunlarında kendini sıkça yer buldu. Tuluat tiyatrolarında laf ebesi kadın tiplemeleri pabuç kadar dili olan karakterlerle canlandırılırdı. Pertev Naili Boratav'ın deyim derlemelerinde deyimin aynı anlamda geçtiği, İstanbul ve Bursa çevresinde yaygın biçimde kullanıldığı belirtiliyor. Pabuç kadar dili olmak deyimi yalnızca çok konuşmayı değil, konuşurken kırıcı ve kaba olmayı da içinde barındırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlamalar bu eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulamanın sürdürülmesini istiyor. Ancak telefonların öğrencilerin günlük hayatının önemli bir parçası haline gelmesi, uygulamanın ne kadar sürdürülebilir olduğu ve çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin soruları beraberinde getiriyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Radyo Sputnik'e konuşarak telefon kısıtlamasını ve okullarda çözüm bekleyen diğer sorunları değerlendirdi. Bakanlığın 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesinde öğrencilerin sınıfta telefon bulundurmamasının yanı sıra öğretmenlerin de ders sırasında telefon kullanmaması öngörülüyor. Öğrencilerin dijital bağımlılığa karşı bilinçlendirilmesi ve dijital araçlardan doğru şekilde yararlanması için rehberlik çalışmalarının artırılması da isteniyor. Peki telefonların sınıftan çıkarılması eğitimdeki sorunların çözümü için yeterli mi? Radyo Sputnik editörü İrem Başko'ya konuşan Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, uygulamanın hayata geçirilebileceğini ancak eğitimdeki sorunların yalnızca cep telefonu üzerinden çözülemeyeceğini söyledi.
2: Bu uygulama açıkçası okullardaki sorunların en önemli, en başat olanı mı diye de değerlendirmekte fayda var. Tabii ki bu konuda yapılacak pedagojik çalışmalar, yani eğitimcilerin tabii ki söyleyeceği sözler çok da önemli. Hani biz veliler bu konuda çeşitli görüşlere sahip ama hani veliler olarak hani çok farklı görüşler bir bütününü oluşturduğumuz bir talebimiz de var. Hani bunun okullarda uygulanabilirliği var ama biz meseleyi bir telefon üzerinden çözümlenecek bir mesele olduğunu düşünmüyoruz. Ama yine dediğim gibi okullarda telefon kullanımının kısıtlanmasına yönelik tabii ki önlemler alınabilir ve uygulanabilir diyebilirim.
1: Cep telefonu kısıtlaması öğrencilerin ders sırasındaki dikkat dağınıklığını önlemeye yönelik bir adım olarak gündemde. Ancak öğrencilerin eğitim hayatını etkileyen tek unsur telefon kullanımı değil. Okulların fiziki koşulları, temizlik ve hijyen eksiklikleri, öğrencilerin beslenme sorunları ve sınav odaklı eğitim sistemi de tartışılması gereken konular arasında. Yılmaz, eğitimin niteliğinin yalnızca telefon kullanımına indirgenemeyeceğine dikkat çekti.
2: Eğitimin kalitesini yalnızca telefon ve telefon kullanımı üzerinden değerlendirirsek bu eksik kalır. Hani şunu ifade etmek istiyorum. Hani kamusal eğitimde nitelik her gün düşüyor. Okullarda işte birçok eksiklik var. İşte hijyeninden tutun. Okulların yapısal sorunları var. Fiziksel koşulları çok uygun değil. Okullar, öğrenciler kendi ideallerini ve isteklerini karşılayamayan, buna karşılık gelmeyen okul alanları var. Akademik anlamda başarıyı sadece sınavlarla özdeşleştiren bir sistem var. Değerlendirme sistemi var. Hani tüm bunlar dururken hani telefonu, tableti ve onun yansımalarını, hani sonuçlarını konuştuğumuz, hani tek bunu suçlu olarak ifade ettiğimiz bir anlayış var şu anda. Bu da hani çok anlamlı olmuyor tabii ki. Bütün bu sorunlar dururken özellikle şunu da ifade etmek isterim. Hani okullarda yeteri kadar beslenemeyen çocukların okula gittiği şu süreçte hani bunun yalnızca telefonun yasaklanmaması ve işte bunun yasaklanması eğitimin niteliğini artıracağına yönelik sonuçlar üretmesi de çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Hani birçok konuda değerlendirme yapmak lazım. Eğitimin niteliğinin düşmesine yönelik birçok konu var, birçok mesele var. Yani belki onlardan hani böyle alt alta sıraladığımızda sonlarda gelebilir bu sorun diye düşünebiliriz.
1: Uygulamanın bir diğer boyutuysa telefonların öğrencilerden alınmasının çocuklar üzerindeki etkileri. Cep telefonunu günlük hayatının bir parçası haline getiren çocuklarda cihazın kullanımının sınırlandırılmasının kaygıya neden olabileceği söyleniyor. Telefonların ders öncesinde toplanması ve okul çıkışında geri verilmesi gibi yöntemlerin nasıl uygulanacağı da önemli. Telefonun çocuğun elinden alınmasının yaratabileceği kaygılara ve velilerin acil durumlarda çocuklarına ulaşma ihtiyacına dikkat çeken Yılmaz, öğrencilerin özel durumlarının gözetilmesi ve okul idaresi üzerinden alternatif iletişim yolları oluşturulması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Açıkçası çocuğun elinden telefonun alınması belli bir kaygıyla beraber de getirilir. Çünkü demin de söyledim, hani telefonun ve işte özellikle çocuklar işte sosyal medya ve bunun üzerinden çok fazla telefon olduğu için bir bağımlılığı da beraberinde getiriyor. Haliyle bu telefonun elinden alınması bu sorunu da beraberinde getirmiş oluyor. Ama burada önemli olan şu. Hani birçok veli, hani konuştuğumuz, görüştüğümüz veli, hani evde, bu yalnızca okul boyutunda değil, evde de çocuğun telefonla bağımlılığına yönelik bazı ifadeler de bulunuyorlar. Bu dolayısıyla bunun yansıması okulda da oluyor haliyle. Şimdi bu bağımlılığı önlemek için okullar pedagojik anlamda çalışmalar yaparak, hani eğitim bilimcilerinin görüşleri alarak bir sınırlama getirilebilir. Hani bu çocuğun elinden alınması, işte korunaklı bir yerde saklanması, ders çıkışında veya okul çıkışında çocuğa geri verilmesi şeklinde, hani bu pedagojik değerlendirmeler sonucu bu yapılabilir. Hani bu kaygıyı da berabere getireceği en önemli şeyler, hani vakalar şunlar olabilir. Şimdi bazı çocukların özel sebepleri olabiliyor, özel durumları olabiliyor. Mesela işte rahatsızlığı olan çocuklar oluyor. Hani örnek vermek gerekirse şeker hastalığı vesaire. Buna benzer çocukların mutlaka hani okul idareleri tarafından, ifademi de şeydi, pedagojik o anlamda değerlendirilmesi gerekiyor bu meselelerin. Bazı çocukların işte çok açık söylemek gerekirse koruma kararı olan çocuklar oluyor. İşte vesaire vesaire. Yani bunlar çok detaylı bir şekilde değerlendirilip ona göre çocukların telefonlarının alınması, sonrasında sınırlandırılması tabii ki belli bir niteliğinde üretecektir. Ama bizim hep baştan beri ifade ettiğimiz şey, hani eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik, sanki bugün eğitim çok nitelikli de, eğitimin niteliği çok başat kararlar alınmış da, hani sıra çocukların elinden telefonu alarak daha nitelikli bir eğitime yönleneceğiz gibi, yani oraya yönleneceğiz gibi bir durum, bir algı yaratılmasında çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Acil durumda tabii ki okulla iletişim kuracaktır. Velilere ulaşması, hani direkt kendiyle muhatap olması tabii ayrı bir başka bir handikapı da yaratabilir. Mesela çocuğun elinde telefon olduğu zaman derste aranması hem çocuğun konsantrasyonu hem de dersin konsantrasyonunu da bozabilir. Hani böyle sorunlar yaşanabilir. Ama burada demin de dediğim gibi, hani burada öncelikli olan velinin acil olarak çocuğa ulaşması, ya sağlık sebebiyle olabilir, ya bir işte dediğim gibi bir sorun vardır, bir sıkıntı vardır. Çocuğa ulaşma olanağı sağlamak için bu tür çocukların mutlaka öncesinde okul idaresiyle görüşülüp ona göre bir düzenleme yapılabilir. Yani bunun dışındaki o çocuğa acil olarak ulaşma imkanı okul vesilesiyle olabilir. Mail vesilesiyle olabilir. Mail atılabilir. Bu şekilde çeşitli çözüm yöntemleri oluşturulabilir açıkçası.
1: Cep telefonlarının sınıfta bulundurulmamasına yönelik uygulama sürerken eğitimin niteliğinin artırılması için atılması gereken diğer adımlar da gündemdeki yerini koruyor. Okulların fiziki altın geliştirilmesi, temizlik ve güvenlik önlemlerinin artırılması, öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim programlarının niteliği bu başlıklar arasında bulunuyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve ücretsiz okul yemeği talebine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı.
2: Yine ifade etmek istiyorum, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik gerçekten hani kamusal anlamda çözümler ortada dururken, hani geçenle de ifade edildi, sanki öğretmenlerin tek sorunu önlükmüş gibi, hani önlük, hatta o önlüğün işte nasıl giyileceğini, nasıl olacağını tarifler yapılarak sanki birçok şeyin üzeri örtüldü. Burada da çocuklarımızın eğitim hakkına yönelik, o niteliğinin, okuldaki eğitim niteliğinin artımına yönelik birçok önlem alınması gerekirken, eksik kalan birçok şey varken, hani yalnızca telefonun sınırlandırılması veya işte çocukların elinden telefonu aldırılması gibi konularla birçok konuyu da göz ardı ediyoruz. Demin de ifade ettiğim gibi okulların fiziksel yapıların, donatıların geliştirilmesi, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması, ondan sonra eğitimin teline göre müfredatının evrensel, bilimsel, layık, kamusal anlamda olması. Yani birçok şey sayılabilir. İşte okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği talebi mesela, bunlar ortada dururken yani bu şekilde eğitimde bir nitelik arayışı çok da doğru çözüm olmayacağını düşünüyorum.
1: Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulama devam ediyor. Telefon kısıtlamasının öğrencilerin dikkatini artırıp artırmayacağı, çocuklar üzerindeki olası etkileri ve velilerin acil durumlarda nasıl iletişim kuracağı tartışılıyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Radyo Sputnik'e konuşarak uygulamanın yaratacağı sorunlara ve okullarda çözüm bekleyen diğer konulara dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, iSputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İndirimli satış reklamlarında yeni kurallar yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle indirim öncesindeki fiyatın belirlenmesinden şartlı kampanyalara kadar birçok konuda yeni kurallar getirildi. Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise indirimlerde esas alınan referans fiyat süresinin 30 günden 10 güne düşürülmesi oldu. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü, yeni düzenlemenin tüketiciye etkilerini, fiyat manipülasyonu risklerini ve yanıltıcı indirimlere karşı başvuru yollarını Radyo Sputnik'e anlattı. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girdi. Düzenleme yalnızca indirimli satışlarla sınırlı kalmadı. Yapay zekalı oluşturulan reklamlar, sosyal medya tanıtımları, hedefli reklamcılık ve tüketici değerlendirmeleri için de kurallar getirildi. İndirimli satışlarda ise işletmeler artık üzeri çizilen eski fiyatı istedikleri gibi belirleyemeyecek. Kampanya başlamadan önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat indirim öncesi fiyat olarak gösterilecek. Belirli bir alışveriş tutarına veya koşula bağlı kampanyalarda indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerle hizmetlerde ise indirimli fiyattan hemen önceki fiyat dikkate alınacak. Ticaret Bakanlığı düzenlemeyle fiyatı önce yükseltip ardından büyük indirim yapılmış izlenimi veren uygulamaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Ancak referans fiyat süresinin 30 günden 10 güne düşürülmesi tüketicinin korunması açısından soru işaretlerini de beraber getirdi. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü yeni düzenlemeyi ve indirim dönemlerinde dikkat edilmesi gerekenleri Radyo Sputnik editörü İrem Başko'ya anlattı.
2: Sahte reklamlar ya da sahte indirimler tüketicinin en çok mağdur olduğu konulardan birisi. Bu konuda yasal mevzuatımız 1 Ağustos 2026 tarihindeki yeni düzenleme ile indirim başlangıcından önceki son 10 gün içindeki en düşük fiyat esas alınması gerekiyor. Bundan önceki yani bu tarihten önceki 2022 yılında yapılan düzenlemede bu süre 30 gündü. 1 Ağustos itibariyle 30 günlük süre 10 güne düşürüldü. Yani bir ürünün gerçekten indirimli olup olmadığını anlayabilmek açısından son 10 gün içerisindeki en düşük fiyat mı esas alınıyor? Bunun araştırılması gerekiyor. Burada tabii ki şöyle de bir söz konusu. Her indirim acaba gerçekten indirim mi veya söylendiği kadar bir indirim var mı? Şimdi tüketicilerimiz bakıyorlar işte %30 indirim deniliyor. İşte fiyatın üzeri çizilmiş eski fiyat yazılıyor ve onun üzerinden indirim yapılıyor. Şimdi tabii ki tüketici şu mantıkla hareket etmemeli. Yani burada işte %30, %40 indirim var o zaman bu fırsatı kaçırmış. Hayır, şimdi burada şunu dikkate alması lazım tüketicimiz. Ürünün bilgilerini almalı, tamam, bunu bir yere not etmeli. Ancak aynı ürünün başka mağazalarda, başka firmalardaki satış fiyatının da ne olduğunu tespit etmesinde, araştırmasında fayda var. Biz buna piyasa araştırması diyebiliriz. Çünkü her ne kadar firma ben üründe indirim yaptım dese de aynı ürünü başka bir işletmede çok daha uygun rakamlarla bulma imkanına sahibiz. Dolayısıyla tüketicimiz evet indirim var mı buna bakmalı ama piyasa araştırmasında mutlaka yapmalı.
1: Yeni düzenleme ile birlikte geçmişte uygulanan düşük fiyatın referans süresinin dışında kalması ihtimali de gündeme geldi. Güllü, 30 günlük sürenin tüketici açısından daha avantajlı olduğunu belirterek fiyatların kayıt altına alınabileceği bir sistem kurulması gerektiğini söyledi.
2: Burada tüketicilerimizin lehine mi aleyhine mi olduğu konusunda şöyle bir mantık yürütebiliriz. Süre daraltıldı. Yani Ticaret Bakanlığımız açıklamalarında her ne kadar işte güncel rakamların esas alınması açısından sürenin daraltıldığını yani kısaltıldığını söylese de burada 30 günlük süre aslında tüketici için çok daha avantajlı. Çünkü 30 günlük sürede yapılan en düşük fiyatla son 10 günde yapılan en düşük fiyat farklı olabilir. Kaldı ki burada firma indirime gidecek olduğu zaman manipülatif bir hareketle önce fiyatlarını yükseltebilir. Örneğin 15 gün önceki fiyatı arttırıp son 10 gün içerisindeki fiyatı düşürebilir. Dolayısıyla yani o 15-10 günden önceki belki çok daha düşük rakamlı fiyattan yüksek bir rakam üzerinden indirim yapma durumu söz konusu olabilir. O yüzden sürenin daraltılması genel anlamda baktığımızda tüketicinin lehine gibi gözükmüyor. Aleyhine gibi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ancak şunu da unutmamak lazım. Bu indirimi tüketicinin tespit etme ihtimali var mı? Yani 10 gün önceki en düşük fiyatın ya da işte bir önceki mevzuata göre 30 günlük en düşük fiyatın nasıl olduğu nereden anlayacağız tüketici? Bunun için de bu indirimlerde mutlaka indirimlerin kayıt altına alınması, yani veri dediğimiz veri kayıtlarının yapılması, tabiri caizse kare kod uygulamasının yapılması lazım. Yani bir ihtilaf olduğunda veya bir şikayet olduğunda gerçekten indirim yapılıp yapılmadığını tüketicinin görme bilme şansı yok. Ama böyle bir zorunluluk getirilirse ve ihbar ve şikayet üzerine yetkililer denetim yaptığında o verilere baktığında gerçekten indirim var mı, kurallara uyulmuş mu, mevzuata uygun işlem yapılmış mı, bunları anlayabilir. Dolayısıyla biz burada bu indirim olayının ve bilgilerinin işletmenin insafına değil ya da inisiyatifine değil, tamamen kayıt altına alınabilecek bir sistemin mutlaka getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
1: Ticaret Bakanlığı yanıltıcı indirim reklamlarına yönelik denetimlerini mağazaların yanı sıra dijital platformlarda da sürdürüyor. İndirim oranının gerçeği yansıtmaması, kampanya tarihlerinin belirtilmemesi veya stok bilgilerinin doğru sunulmaması gibi uygulamalar yaptırıma konu olabiliyor. İbrahim Güllü, şikayet sürecinde reklamların ekran görüntülerinin, fiyat bilgilerinin ve alışveriş belgelerinin saklanmasının önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sonlandırdı.
2: Gerçekten indirim olup olmadığını anlamak açısından reklamın ekran görüntülerini alalım. İndirim öncesi ve sonrası fiyatları kaydedelim. Kampanya tarihi ve şartlarını tespit edelim. Ve mutlaka almış olduğumuz ürünün faturasını, fişini, belgesini bunları kaydedelim. Sonra burada bir aldatıcı reklam veya indirim durumu söz konusuysa o zaman Ticaret Bakanlığımızın bünyesindeki reklam kuruluna e-devlet uygulaması üzerinden ihbar ve şikayette bulunabiliriz. Burada şu hakkımız da var. Bakın size firma, işletme der ki ben bu üründe %30 indirim yaptım. Örnekleme yaparak gidersek akılda kalması açısından daha sağlıklı olur. Örneğin bir ürün indirim öncesi 1000 liraydı, en düşük fiyat 1000 lira. Ben buna %30 indirim yaparak 700 liraya satıyorum diyorsa, %30 indirim yapıyorum diyorsa ama indirimden önceki en düşük fiyat örneğin 1000 lira değil de 800 lira olduğunu düşünelim ve bu 800 lira esas alındığında %30 indirimden 240 lira indirim yapılması gerekir. Dolayısıyla da burada satış fiyatının 560 lira olması gerekir. Yanlış hesaplamadıysam. Dolayısıyla biz 700 lira aldığımız ürüne aslında 560 lira ödememiz gerekiyor. Aradaki 140 lirayı biz tüketici hakem heyetine başvurarak ben burada kandırıldım diyerek o fazla ödediğimiz miktarı da tüketici hakem heyetinden geri talep edebiliriz ticari faiziyle birlikte.
1: Ticaret Bakanlığı düzenlemesiyle indirim reklamlarında son 10 günün en düşük fiyatı esas alınırken şartlı kampanyalarda denetim kapsamına alındı. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü, yeni düzenlemenin tüketiciye etkilerini, fiyat manipülasyonu risklerini ve sahte indirimlerle karşılaşan tüketicilerin başvuru yollarını Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nden araştırmacılar bazı balıkların basit toplama ve çıkarmayı öğrenebildiğini duyurdu. Balıklar için toplama ve çıkarma işlemleri zor görünebilir. Özellikle de saymak için parmakları olmadan önce. Ancak yeni bir araştırma bazı balıkların basit aritmetik işlemleri yapabildiğini gösteriyor. Almanya'daki Bonn Üniversitesi Zooloji Enstitüsü'nden araştırmacılar ciklet ve vatoz balıklarını 1 ila 5 arasındaki sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları için eğitti. Araştırma daha önce arılarla yapılan benzer bir deneyin tasarımından ilham alınarak yürütüldü. Toplamda 8 ciklet ve 8 vatozla yürütülen deneylerde balıklar mavi rengin bir ekle, sarınınsa bir çıkar anlamına geldiğini öğrenmeleri için eğitildi. Eğitim sürecinde balıklara üzerine çeşitli sayılarda şekiller olan görseller gösterildi. Renk ve şekil sayısını ezberlemeleri için balıklara 5 saniye süre verildi. Ardından balıkların iki farklı seçenek arasından doğru olanı seçmeleri beklendi. Örneğin 4 mavi şekil gösterildiyse balığın 5 şekilli kapıyı tercih etmesi gerekiyordu. Doğru seçim yaptıklarında ödül olarak yiyecek verildi. Cikletler için pelet, vatozlar içinse solucan, karides veya midye. Aracılar balıkların sadece görsel kalıpları ezberlemediğinden emin olmak için şekillerin boyutlarını ve sayılarını değiştirerek yeni testler uyguladılar. Örneğin 3 mavi şekil gösterilen balıklara 4 veya 5 şekil içeren seçenekler sunuldu. Balıklar yalnızca büyük sayıya yönelmek yerine tutarlı biçimde artı 1 kuralını izledi ve 4 şekil gösterilen öğelere yöneldiler. Bu durum sayı ilişkisini gerçekten kavradıklarını gösterdi. Sonuçta 8 cikletten 6'sı ve 8 vatozdan 4'ü eğitimlerini başarıyla tamamladı. Her iki türde toplama işlemini çıkarmaya göre daha kolay öğrendi. Cikletler daha hızlı öğrense de öğrenme kriterine ulaşmaları için vatozlara göre daha fazla seansa ihtiyaç duyuldu. İlginç şekilde başarılı olan vatozların sayısı cikletlerinkinden az olsa da bireysel performansları başarılı cikletlerinkinden daha yüksekti. Bu çalışma temel matematik becerilerinin yalnızca memelilere ya da kuşlara özgü olmadığını, bazı balık türlerinin de bu tür bilişsel görevleri başarabildiğini ortaya koyuyor. Kaynak natur.com. Yazar Dr. Kübra Hereda.
0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yeni parti adının mevcut Yenilik Partisi ile seçmen açısından karışıklık oluşturacak kadar benzer olup olmadığı tartışması sürüyor. Yargıtay Başsavcılığı yeni partinin isim değişikliği yapmasını isterken yeni parti ise mevcut ismini koruyacağını belirtiyor. Uyuşmazlığın çözülememesi halinde konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz şunları söyledi.
2: Ya bu yeni parti kurulurken sizde hiç bir temadı mı?
3: Adı sanı duyulmayan bir parti diyenler tek kelimeyle ayıp ediyorlar. Benim herkes adımı da biliyor, sanımı da biliyor, partimi de biliyor. O kadar kötüler ki, o kadar iğrenç ruhlular ki, o kadar karar ruhlular ki.
2: Kimler?
3: Yani bunu söyleyenler kimse, hı-hı, bu troller. Bunlar bence gazetecilik, şeycilik yapmıyorlar, tetikçilik yapıyorlar ve ben bunları kınıyorum. Ben tanınan bir insanım, partim de tanınıyor, yeterli olan bir parti. Ancak kör cahil ve aptallar bilmeyebilir. Yoksa normal insanlar bilir. Ama bunu aşağılamak için, aşağı çekmek için kullanıyorlar. Ben de onları kınıyorum. Parti kurulduğunda da ben arkadaşlarımıza bir uyarıda bulundum. Yapmayın dedim. Bu iş, bu bizim ismimiz. Ya biz zaten projelerimiz alınıyor. Bari ismimizi şey yapmayın diye böyle bir yumuşak sistemde bulundum. Ama arkadaşlarımız o dönemde sanırım dikkat etmek istemediler.
2: Yani sizin şikayetiniz üzerine bu oldu deniyor.
3: İşte siz... O da yalan. O da o kadar yalancılar ki, yani inanılmaz yalancılar. Yani böyle...
2: Bu resen olmuş bir şey mi?
3: Ya bu şöyle, yani bunu affedersiniz ilkokul mezunu bir adam anlar. 2024 yılında yine birisi, bir efendi yeni parti kurmak istiyor. Adı yeni. İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Partiyi tescil ettiriyor. Evraklar Yargıtay'a gidince Yargıtay diyor ki, ya Yenilik Partisi var, isim çağrıştırıyor. Yeni parti ismine biz izin veremeyiz diyor. Reddediyor. Benim haberim bile yok bundan. Herhangi bir dilekçe de göndermemişim.
2: Şimdi daha önce reddedilmiş bir yeni parti mi var?
3: Evet, aynen. Sen görüşme, kestirat falan bilmem niçin şey yapıyorsun. Bu arkadaşlar, ben onları da kırmadan, ya bu bizim kendi işimiz diyorum. Onları da kırmadan gönderiyorum.
2: Var olan i̇şte... durumda şu anda iki siyasi parti, yani Yeni Parti ve Yenilik Partisi bir müzakere yürütüyor önümüzdeki döneme ilişkin. Anladın mı?
3: Görüşme,
2: yani ya da bir görüşme halinde, bir görüşme, temas halinde.
3: Müzakere hani böyle den ziyade görüşmeler oldu ve bizim en son önerimizden sonra

0: bu isim olmasaydı da bu görüşmeler olacak mıydı?
1: Yani karşı tarafın getirdiği konulara baktığımız anda genel bir işbirliği istiyorlar. Yani partilerle ilgili bir işbirliği istiyor. Şimdi bunun,
0: siz bu işbirliğine yakınsınız anladığım kadarıyla.
1: Ben zaten toplumsal muhalefetin birleşti konusunda Türkiye'de belki de tek bu konunun peşine düşen ve bunun için Erdoğan yönetimine karşı, rejimine karşı toplumsal muhalefetin birleşmesi gerektiğini savunan tek kişiyim. Az zarar görerek değil, hepimiz daha fazla kar ederek çıkalım dedim. Yeterlilik konusunu 15 günde çözelim. Toplumsal muhalefeti birleştirelim ve öyle bir güç çıkaralım ki toplum desin ki ya işte bak bu adamlar bizim için uğraşıyor ya, bizim için evet bir ışık doğdu ya. Ya bunlar ne kadar kötüler, isimi tartışıyorlar, yok yeterliliği tartışıyorlar. Erdoğan almış, at almış, Üsküdar geçiyor. Şunların haline bak ya, neler tartışıyorlar demesinler bize.
2: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, yeni parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışmasını, iki parti arasındaki görüşmeleri ve toplumsal muhalefetin birleştirilmesine ilişkin çağrısını değerlendirdi. Adı sanılmayan bir parti diyenler tek kelimeyle ayıp ediyorlar diyen Yılmaz, benim herkes adımı da biliyor, sanımı da biliyor, partimi de biliyor ifadesini kullandı. İki partinin görüşmesinin sürdüğünü söyleyen Öztürk Yılmaz, şu anda Yeni Parti ve Yenilik Partisi bir müzakere, bir görüşme ve temas halinde diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Özetler. Girne'deki gemi faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Polisler için uygun taksitli konut projesi geliyor. Ünlülere uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün kutlanan Silah Ustaları Günü öncesinde Askeri Sanayi Komisyonu toplantısına başkanlık etti. Ukrayna yönetiminin Rusya'daki seçimlerin yapılmasını engellemeye çalıştığına değinen, Ukrayna'daki rejim demokrasiyi savunamaz çünkü kendisi bir diktatörlüğe dönüşmüştür dedi. Putin ayrıca Ukrayna'nın müzakereleri yeniden başlatmayı da önerdiğini, ancak attığı adımlarla görüşmelerin yapılmasını bizzat engellendiğini ifade etti. Rusya Devlet Duması seçimlerinde bu sabah itibarıyla seçmen katılımı %30.21 olarak gerçekleşti. 20 Eylül'e kadar devam edecek federal düzeydeki seçimlerde 10 siyasi parti yarışıyor. Seçim pusulasında yer alan partiler arasında Birleşik Rusya, Liberal Demokrat Parti, Doğrudan Demokrasi Partisi, Yeşiller, Adil Rusya, Rodina, Komünist Parti, Emekliler Partisi, Rusya Komünistleri ve Yeni İnsanlar Partisi bulunuyor. Seçimler kapsamında ise toplam 20.700 milletvekili ve yerel idare yöneticisi belirlenecek. ABD ve Danimarka, Grönland'ın güvenliği konusunda anlaşmaya vardı. NATO'dan yapılan açıklamada da anlaşma doğrulandı. Önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marşında imzalanması beklenen anlaşmayla ABD'nin askeri varlığı önemli ölçüde genişleyeceği belirtiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Girne'den Mersin Taşucu Limanı'na sefer yaparken alabora olan Filojet feribotuna ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında şirket yöneticisi ve kaptanların da bulunduğu 9 tutuklu şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Mahkemeye sunulan delillerde ise peki kırık kızağın uygunsuz biçimde tamir edildiğine dair mesajlaşmalar yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlük dün Adana'da seçim takvimine ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan seçimler ifadesinin ardından yeniden Cumhurbaşkanı adaylığı da tartışmaya başlandı. Dün Adana'da konuşan Akın Gürlek 2028'i işaret ederken yeni parti lideri Özgür Özel'den derken seçim yanıtı geldi.
2: 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek.
3: 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselenin gerçekleşmesi mümkün değil. Erdoğan'a aday olacaksan 2,5. senesinde tam dönemin ortasında gel seçim yap, erken seçim yap. Kapalık dedik, kaçtılar. Şimdi bir takım hesaplar yapmanın peşinde koşmasınlar. Eninde sonunda bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bununla da erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar. Biz o sandığa varacağız ve o seçimi alacağız arkadaşlar.
1: İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Meral Akşener'in adını taşıyan vakfın kuruluşu tamamlandı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre vakıf, başta kadınlar, çocuklar ve öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine desteği amaçlıyor. Vakfın logosunda ise yarım yaprak görselinin yer aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak yeni konut modelinin devreye alındığını duyurdu.
4: İstanbul'da şu anda 3350 tane lojmanımız var, polise verebileceğimiz. Lojmanlardan faydalanan polis sayımız %3, oldukça düşük bir rakam. Kısa süre içerisinde lojman sayısını 5000'e çıkarmayı planlıyoruz. Öbür taraftan Polsan Ankara'da TOKİ'den 86 dönümlük arazi satın aldı. Ocak ayı içerisinde de temeli atacaklar. 2000 konut yapacaklar. Polislerimiz uzun vadeli olarak kira öder gibi konut sahibi olabilecekler. Diğer illerde de, büyük şehirlerde de böyle bir uygulama yapacak.
1: İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 201'e yükseldi. Şüphelilere ait 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına 80 araç ve 12 mülkede el konulmuştu. Ünlülere yönelik düzenlenen şair uyuşturucu soruşturmasında aklarında gözaltı kararı verilen 24 isimden 21'i gözaltına alındı. 21 şüpheliden 3'ü tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Zayat Zorunlucu ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldı. Doğu Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış bölgede su taşkınlarına neden olduğu Rize ve Trabzon'da gündelik hayatı felç eden yağışlar. Sel, taşkın, kaya düşmesi ve eylemleri de beraberinde getirdi. Rize valisi İhsan Selim Baydaş'a yaptığı açıklamada il genelinde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti. Haberleri aktardık. Yayınımız muhabbet arasıyla devam ediyor.
5: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
6: Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damga vuran isimlerinden Yonca Evcimik, bu kez şarkılarının ve sahnenin ötesindeki hikayeleriyle konuğumuz oluyor. Sanat hayatına attığı ilk adımdan ilk sahne heyecanına, kariyerinin dönüm noktalarından özel yaşamına kadar uzanan yolculuğunu içtenlikle anlatan Evcimik, yıllara meydan okuyan başarısının perde arkasını, unutamadığı anılarını ve hayata bakışını dinleyicilerle paylaşıyor. Müzik dolu anılar, samimi itiraflar, gülümseten hikayeler ve yıllar sonra bile ilk günkü heyecanını koruyan bir sanatçının içten anlatımı. Okan Aslan'la muhabbet arasında Yonca Evcimik'in sohbetinden öne çıkan en özel anlar sizlerle.
7: Hanımlar beyler, hepinize selamlar. Hoş geldiniz tekrar ve güzeller güzeli sevgili Yonca Evcimik. Öyle ama ya.
8: Öyleyim tabii.
7: Yaşlanmıyor hiç. Yok. Ve her geçen gün daha da güzelleşiyor.
8: Çok şükür, teşekkür ederim. O sizin hoş görüşünüz.
7: Valla biz yukarı doğru gidiyoruz. Yonca Evcimik
8: aşağı doğru gidiyor. Benjamin Button.
7: Var mı bu?
8: Benjamin Button olarak hayatıma devam ediyor.
7: Var mı bunun bir sırrı?
8: Ya tabii bana en çok sorulan soru bu aslında, ama bu yani önce genetik kesinlikle. Hı. Sonra tabii ki çok küçük yaşlardan beri dans ediyorum. Ciddi bir kas altyapım var. O beni
7: zaman
8: koruyor.
7: Dans iyi bir şey diyebilir miyiz? Aslında tabii spor
8: ki.
7: Diyebilir
8: spor,
7: miyiz?
8: Spor, yani? Dans tabii ki. Tabii ki. Hı. Ama yani dans derken hani ben konservatuar mezunuyum. Hı. Klasik bale hiç de öyle kolay bir sanat dalı değildir. Onun için daha sıkı aslında. Çok disiplinli çalıştığım için. Şimdi elimden geldiği kadar korumaya gayret ediyorum tabii.
7: Dans devam ediyor hala.
8: Ediyor.
7: O bir spor gibi mi ya hakikaten? Hayata yani spor, öyle mi dahil ettik
8: hayır,
7: yani?
8: Hayır şöyle onu? Spor gibi değil. Hayata dahil edemez öyle. Yani ben mezun olduğum için daha farklı sistem var. Yani işte provaları, kas çalışması, esnemesi. Evet, spora da benziyor. Yani neticede gene bütün vücudunuzdaki adeleleri harekete geçiriyorsunuz. İşte yağları kırıp adeleli hale de döndürmeye çalışıyorsunuz falan. Ama bale öyle belli bir yaştan sonra yapılacak bir şey değil. Ama ben ne yaptım? Kendi hayatım içine dansı çok soktuğum için, sahnede dans ettiğim için, sahnede devam ettiğim için sahne öncesi provalarımız, sahneden önceki ısınmalarımız. Onun dışında da gene ben de pilatese yapıyorum haftada 3 gün falan.
7: Yonca Evcimik hayatında hiç kilolu olmadı değil mi ya?
8: Kendine göre oldu ya. Tabii tabii, kendine göre ya, oldu yani.
7: Kadınların böyle bir şeyi var zaten. Bir takıntısı var zaten yani.
8: Bir takıntılıkla ilgisi yok. Şimdi belli bir zaten o konservatuarda okuduğunuz müddette kilo almak diye bir şeyin söz konusu değil yani. İmkansız öyle bir şey. Ama ondan sonraki dönemde tabii insan yaşla beraber de biraz insanın değiştiği için işte yavaş yavaş biyoloji de değişiyor. Dolayısıyla fizik değişmeye başlıyor. Kendime göre benim de ay ben kilo aldım dediğim dönemlerim evet maalesef var.
7: Ya bir de şey vale diyoruz ya, Bizim aklımıza ilk bu parmak uçlarında...
8: Puant. Puant. İşte onun adı puanta şişmak. Puant o şeyin adı.
7: Durabiliyor musun sevgili Yonca şu an? Hala.
8: Dururum tabii, evet.
7: Ama onun hala özel, durmaya çalışmıyorum. Özel bir şey yok mu? Ayaktaki öyle değil mi o?
8: O ayağı giydiğinizin adı puant işte. Onun önü düzdür. Hatta aslında dünyanın
7: ama
8: en...
7: Ama yine de zor ya.
8: Çok zoru bir yana bırakın. Yani ben çok önümüzde bir sürü ablalarımızdan biliyorum yani, baleden, operadan. Parmakların arasının yarı olup... Hı. Kapandığını biliyorum. O tırnak parmakların birbirinden ayrılmadığını biliyorum yani. O kadar kan şey yara.
7: Bir süre sonra alışıyor çok, galiba değil mi insan?
8: Yani alışıyor tabii ama sonradan bir şeyler çıkıştı. Mesela benim dönemimde böyle bir başlıklar çıktı. Parmağının ucuna geçiriyorsun onları. O kadar zarar vermiyor gibi gibi ama o tabii ki çok meşakkatli yani. Hiç öyle kolay değil.
7: Bir de biz şey zannediyoruz. Yonca Evcim hep dansçılarla beraber dolaşıyor. Öyle alışmışız.
8: Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. Evet, bir dönem öyleydi zaten. Komün gibi yaşıyorduk yani o 90'larda. Çünkü çok yoğun tempo, işte yeni yeni albümler çıkıyor, konserler falan derken gerçekten bir dönem bayağı hem orkestram hem dansçımla birlikte aynı evde yaşadığım oldu bile benim.
7: Çocukluktan beri var değil mi bu? Küçük yaşlardan beri konservatuvar falan.
8: Tabii ben ilkokul birinci sınıfta klasik baleye başladım. İlkokul biter bitmez de işte İstanbul, o zamanki adıyla İstanbul Devlet Konservatuvarı'ydı. Sonradan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oldu. Oraya girdim. Okurken 79 senesinde müzikallere başladım Yedi Koç Müdürümüzle beraber. İşte 4-5 sene oradaki Çan Tiyatrosu yanana kadar hemen bütün müzikallerde rol aldım. Arkasından Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'na geçtim. 90'a kadar da Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'ndaydım. Artık ondan sonra da dedim bu sahne benim. Ben dedim şarkımı da yaparım arkadaş, o sahnenin önüne geçerim. Ne tekim öyle oldu.
7: O gün bugündür.
8: O gün bugündür böyle.
7: Maşallah ama ya. Baya değil mi? Yani hani.
8: Evet, çocuk işçi gibi çalışmaya başlayayım.
7: Evet ya, yazık, günah ya.
8: Hiç hakikaten. Günah demiyorum ben. Niye? Kendim isteyerek yaptım bütün bunları. Kimse beni zorlamadı ki.
7: Kendim kaşındım.
8: Kendim kaşındım. Aynen öyle.
7: Ama olsun be, çok da güzel olmuş.
8: Güzel
7: ya.
8: Oldu, güzel oldu. Evet.
7: Hakikaten yani. Hani bazı isimler gerçekten bir ikincisi yok. Yonca Evcimik bambaşka bir
8: çok
7: isim ya.
8: Çok teşekkür ederim.
7: Yonca Evcimik, Yoncimik diyorlardı değil mi sevgili
8: diyorlar,
7: Emel?
8: Diyorlar. Hala diyorlar Yoncimik.
7: Yoncimik. 1991 yılı abone kendine gel. Ondan sonra 815 yani bir şey soracağım.
8: Bandıra.
7: Ya yani bu şarkıların içerisinde Yonca'nın en çok sevdiği ama hepsi ayrı ayrı çocukların ya, falan filan diyorlar.
8: Ama
7: Allah aşkına.
8: Bir, şey var.
7: Bir
8: şarkı,
7: tane vardır yani.
8: Şimdi abone çok önemli benim için. Çünkü yiyenk taşı yani. Pop müziğin başlangıcı gibi bir şey oldu.
7: Tahmin eder miydin peki o aboneyle o şekilde bir çıkış olacağı?
8: Kimse böyle
7: miydi?
8: Bir şey tahmin edemez. Sadece temenni eder. Yani ben çok inanarak ve çok isteyerek bir şey yaptım. Belki de ilk defa aslında normalde şarkı sözünün üzerine beste yapılır ama abonede beste üzerine şarkı sözü yapılır. Ben de tam tersi şarkı üzerine beste yapıldı gibi. Çünkü rahmetli Aysel Gürel, yani beni çok iyi tanıyorlar ondan. Hepsinin çocuğu gibiydim artık. Yıllardan beri aynı müzikallerde olduğumuz için dans etmemin ön planda olduğunu, dans ederek dansçılarımla şov yapmak istediğim bildiklerinden o nitelikte bir şeyler yapıldı. Yani o söz yazdı, öteki ona göre dans olsun diye ona göre düzenlemesi yapıldı falan. Tabii ki o yeni bir şey, bir ilk oldu. Onun için benim için gerçekten çok
7: sadece önemli. Şarkı arkadaki dans da akılda kalıcı.
8: Aynen,
7: yani.
8: Evet. Ama bunun
7: hala...
8: hiçbiri planlanan yani bilinemez bu kadar iyi olacağı. Biz sadece kendi inandığımızı, doğru bulduğumuzu, bize güzel geleni, bizim eğlendiğimizi, kendi eğlendiğimizi özellikle.
7: O klipteki sevgili Yonca, o klipteki dans tamamen senin yani
8: hangi
7: bulduğun
8: klibi söylüyorsun? Abone. Tabii yanımda benim iki tane dansçı arkadaşım var orada. Hep birlikte çalışıp çıkarıyorduk hareketleri, dansları o dönemde. Biz öyle nedense öyle uygun gördük. Hoşumuza gitti. Yani
7: bir de var ya, o şarkıda
8: var.
7: Başka da oynayamıyorsun. Yani abone de böyle rahat oynayayım, kendim istediğim gibi oynayayım diyorsun ama mümkün değil. Bir anda ister istemez o hareketler.
8: Çünkü yapıştı.
7: Bugün bile öyle. Yapıştı oraya yani.
8: Yapıştı. O da yapıştı. Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı var. Ondan sonra da yapıştı. Bazı şeyler yapışıyor. Lambada da yapışacak inanıyorum. Kafada gidiyor çünkü.
7: Çok güzel. Lambada da çok güzel. Klibi de çok güzel,
8: çok
7: oldu.
8: Güzel oldu.
7: Rengarenk.
8: Evet.
7: Danslar süper.
8: Kış günlerinde ekonomik kötü falan derken.
7: Zaten sıkıntılarımız var, problem.
8: Mis gibi cıvıl cıvıl seyredin işte, içiniz açılsın, enerjiniz yükselsin falan.
7: Harikasın ya, iyi ki varsın. Bir şey soracağım sana. Şimdi herhalde bir sanatçı için en güzel şeylerden bir tanesi zannediyorum şarkılarının sözlerinin insanlar tarafından bilinmesi, öyle değil mi?
8: Tabii. Yani o şarkının sevilmesi, söylenmesi, hep birlikte varsa dansının yapılması bundan daha şahane olur.
7: Fakat sende şöyle farklı bir durum da var. Yonca Evcimik'in şanı kendi dönemi, sonraki dönem, bütün jenerasyonlar biliyorlar, ezbere biliyorlar ya.
8: Evet,
7: bütün
8: şu şey anda da mesela artık hani ilk en son çıkan Alfa kuşağı mıydı ya bu yeni okuldakiler? Alfa kuşağı şu anda sene sonu gösterilerinde abone ve haydi sallayalım dünyayla sene sonu gösterilerinde yapıyorlar.
7: Yani çok güzel bir şey değil mi bu ya?
8: Çok şahane bir şey. Tabii bu bir faktör, anne babanın 90'larda büyümüş olması olabilir. Çünkü onlar hakikaten çok sadık 90'lar onlar. Görüyorum onu konserlerde de çünkü. Hem o anne babadan duyuyorlar. Duyuyor, ondan sonra şahane bir önünde şey var. İnternet diye bir şey var yani, giriyor, kim bu kadın, başka şarkısı var mı falan derken hemen hakim oluyor konuya.
7: Ben mesela Kendine Gel'in o introsu var ya, Allah'ım ya, Rabbim ya.
8: O intronun nasıl yapıldığını biliyor musunuz peki?
7: Yok, bilmiyorum nasıl yapıldı.
8: Anlatayım. Çünkü o dönemde bunu çekecek bir şey yok.
7: Ya hangi yıl?
8: 92.
7: 92 yılında böyle bir şey yok ya. Vallahi billahi.
8: Tabii,
7: bir Michael Jackson var, bir Yonca Evcimik var.
8: O kadar
7: yani.
8: İşte. Sonra da bir Madonna var, bir Yonca. Bilemediniz kıymetimi yani diye. Yani o sound'u çıkarabilmek, o sesleri alabilmek için başındaki stüdyonun içine tahta döşendi. Dansçılar geldi ve o danssız orada yaparak çektik. Başka türlü olamıyor.
7: Bir dakika, o klipteki sesler gerçek.
8: Gerçek ses.
7: Ciddi misin sen
8: Allah
7: ya?
8: Allah billah.
7: Allah Allah. Emel, olaya bakar mısın ya? Müthiş bir şey ya. Gerçekten müthiş bir şey.
8: Bir de şeye bakar mısın? Yani imkansızlıklardan nerelerden ne çıktığına bakar mısın?
7: Zaten o dönemde çok büyük fark yarattı yani Yonca Evcimik. Bunlarla çok büyük fark yarattı.
8: Yenilik. Hala işte, devam ediyor. Yenilik. Oldu.
7: Peki bir şey soracağım. 90'lar ve günümüz. Bir kıyaslama yapsan sence ne dersin?
8: Vallahi bunu bana bir 5-6 sene önce sorsaydınız şey derdim yani, 90'lar 90'larda kaldı. Hani hayat bir taraftan devam ediyor. Dünya değişiyor bla bla. Ama bugün sorduğunuz zaman 90'lar geldi gene 90'lar.
7: Öyle mi?
8: Tabii yani, ben deli gibi 90'lar konseri yapıyorum. Ve insanlar niye sesler...
7: Hakan'la beraber gittiklerinizi, Hakan Küfündür'le beraber çıktığınız...
8: Evet evet, 90 zaten Hakan beni şeyinden, yuvamdan çıkardı. Tabii kaç sene çocuk, ne olur Yonca gel yapalım. Ama ben hayır, 90'lar ya falan, yeni şeyler yapalım, bilmem ne falan böyleydim. En sonunda girdik hanıma. Aman hadi be dedim, deneyelim yani. Tam pandemi
7: İlk
8: öncesiydi.
7: İlk pandemi öncesiydi.
8: Başladık. Çok hadi ya, okey tamam, olabilir galiba derken pandemi oldu. Ondan sonra, pandemiden sonra son gaz zaten, bir başladık, şimdi devam ediyoruz.
7: Hem yurt içi hem yurt dışında oldu bildiğim kadarıyla.
8: Tabii tabii, yani üstelik onlarla daha çok şey yapıyoruz. 90'lar festivali gibi yani, tek ben de olmuyorum. 90'larda işte Çelik oluyor, Burak oluyor, Mansur oluyor falan, böyle çok keyifli oluyor.
7: Çok güzel bir şey ya vallahi. Evet. Biz iyi ki o 90'ları görmüşüz ya, yaşamışız. Şu içeridekilerin çoğu sevgili Yonca'mık hiçbirini bilmiyor yani.
8: Bilmiyor ama öğreniyorlar.
7: Görmediler
8: işte.
7: Görmediler işte, öğreniyorlar, ancak bakıyorlar ediyorlar falan. Yani
8: yani 90'lar sadece o anlamda değil yani, müzik anlamında değil, genel olarak da çok güzel yıllardı yani. Ekonomik olarak her şey çok güzeldi. Televizyonlar geldi, televizyonlar açıldı, radyolar, yani böyle inanılmaz bir gelişme çağıydı yani o dönem.
7: Gerçekten çok güzeldi ya.
8: Yani bir de abone çıktığında, çünkü bir tek TRT vardı mesela, öyle diyeyim ben. Biraz daha sıksaymışım siyah beyaza çıkacakmışım ben. Evet. Biraz daha siyah beyazda çıkarmışım.
7: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak biz gideriz. Biz gideriz de sen kalırsın, söyleyeyim yani.
8: Evet, bu evet, enerjiyle, bu güzellikle. Hepinizi gömeceğim. Tövbe yarabbim ya. Ya çok o enerji
7: güzel,
8: işte.
7: Ya çok güzel bir şey diyeyim ama ben herkesin buna iyi olduğunu düşünüyorum aslında.
8: Evet. Onun için zaten insanlar beni görünce çok mutlu oluyor. Hiçbir şey yapmasam da. Adile Naşit gibi oldum ben biraz.
7: Ama onu gerçekten de böyle oynamıyorsun değil mi?
8: Efendim?
7: Oynamıyorsun, gerçekten böylesin değil mi?
8: Böyle derken?
7: Yani böyle enerjik, böyle evet, iyi hisseden, böyle güzel hisseden.
8: This is me. Böyle kalkıyorum yataktan yani.
7: Ne yapıyor bir gün boyunca, böyle bir konser monser herhangi bir şey yoksa Yonca Evcimik?
8: Vallahi genelde ben boş zamanlarım direkt Bodrum'a gidiyorum mesela. Yarın ben böyle bir iki hafta rica etmiştim ona. İki hafta etimden sütümden yararlanabilirsiniz ama sonra beni bir bırakın.
7: Biliyorum, Nazlı Hanım'la konuşmayı hatırlıyorum ben. Tarihi denk getirmek için ne zaman gidiyorsunuz?
8: Yarın akşam inşallah.
7: Ne zaman?
8: Yarın akşam.
7: Yarın akşam. Yani kırpayı kurtardık Kemal. Öyle böyle değil. Bir gün geciksek var ya.
8: Tutamıyoruz zamanı. direkt Bodrum'a. Ablam orada, kediler köpekler orada. Yani bu ne, orası benim için bir 2000'den beri yaşıyoruz biz orada. Hakikaten yani başka bir gelen arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Sanki farklı paralel evren gibi burası diyorlar. Sanki hiç normalde olan sıkıntılarımız, dertlerimiz, tasalarımız yok gibi.
7: Orada
8: evet. Paralel evren gibi yani. Burada kimse bize dokunamaz. Onun için orası sonra çok iyi geliyor. Ama biz Ocak ortası gibi hep beraber sonra buraya geliyoruz. Haziran'a kadar burada oluyoruz. Bir tek pandemide 2,5 sene falan hep orada yaşadık. Yani hayatımın en güzel yılları diyebilirim.
7: O pandemi dönemi değil mi? Evet. Bodrum'da geçen süreç. Evet. Kediler, köpekler çok mu?
8: Şu anda iki köpeğimiz, bir kedimiz ev içi var ama bir tane de yanlanmamız var, o da gelecek herhalde bizden gibi gözüküyor. Ama bahçede 4-5 ayrıca kedi var. Ama ben 11 köpekten falan geldim buralara.
7: Vay.
8: Hepsi eceliyle çur. Çünkü aileydi, anne baba işte, yavrular, onun dışında İstanbul'da iki tane falan böyle. Ama böyle kalmaz bu iş, çoğalır ben biliyorum. Biraz daha Bodrum'da yoğunlaşmaya başladığım noktada orası bir barınağa döner.
7: Öyle bence, mi? Döner. Bir de o tarz yerlerde geliyorlar, alıyorlar, bırakıyorlar, ediyorlar falan filan, böyle hikayeleri çok duyuyoruz ama.
8: O şey değişiyor yani. Çünkü tekneler geliyor, turistler geliyor, yanlarında köpekleri var. Ve o köpekler çıkıyorlar dışarıya, bizim yerel köpeklerimizle çiftleşince hibrit oluyor çıkanlar. Yani böyle sokak köpeğe bakı sabacaklı. Uzun bacaklı ama fino. Böyle cins köpekler oluyor.
5: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
8: İlk sahne.
7: İlk sahneyi böyle. İlk profesyonel sahne.
8: Şimdi bir sürü öyle sahnem oldu. Ama mesela ilk abone defa çıktığında bir cin markasının tanıtım gecesinde çıktım ben mesela ilk. Çok enteresan. Ondan sonra dansçılarımla beraber ilk öyle nasip oldu. Enteresan bir şekilde.
7: Neydi, nasıldı peki, ne hissettin? Çok güzel değil mi?
8: Çok güzel ama şöyle bir şey var. Ben zaten yıllardan beri sahnede, normal hayat olmadım sahnede olduğum kadar. Zaten hani sahne benim için bir şey değil ama kendi işimi yapıyor olmak, ön planda kendim olmak bambaşka bir şey tabii. Sonra bir sürü konserlerimiz oldu Türkiye genelinde. Hep böyle şeylerde, o zaman tabii böyle kültür merkezleri ya da spor konser salonları yok ki. Spor salonlarında yapıyorduk biz konserleri o zaman. Ve yankılana. Ama ilk en şey olan 90'da çıktı, 91'di sanıyorum. Ataköy Marina'da bir 5000 kişilik yer açıldı. Regatta'nın arka tarafında. Ve onun ilk açılışındaki konseri biz başlattık, konseri yaptık. Yani biletli bir konserdi. Ve bence Türkiye'nin ilk görüp göreceği sahneydi o. Yani muhteşem bir dekor. 16 kişilik bir dans grubu. Muhteşem bir orkestra. İşte Aydın Karabulut, Ozan Doğulu, Ozan Çolak. Ya böyle sağlam bir orkestra. Şahane bir vokal. O zaman işte Kenan benim vokalimdi, Doğulu. Sibel Alaş. Ondan sonra Altay falan da oldu o zaman. İşte bizim Altay bile Mr. Echo. Vallahi böyle.
7: Vay be.
8: Tabii. O konser ilk profesyonel benim düşündüğüm tarzda. Çünkü dünya standartlarına yakın bir işti o.
7: Sen bir şey olursa en iyisi olacak diyenlerden misin?
8: Başak Burcu'yum ben bile.
7: Yani Başak Burcu'sun, evet, doğru.
8: Başak Burcu'da yükselenim de kova iyice elden ayaktan yani. Tanışmayayım benden. Onun için o hakikaten... Bir de mesela bugün var mı kaydedersen, o dönemlerde bir tek Kanal 6 var, Kanal 6 çekmiş, o da artık bantlarda kalmış. Yani bir iki tane kurtarılmış malzeme var ama hani çok bir şey de anlaşılmıyor aslında.
7: Evet, o zamanki görüntülerde çok telefon, iyi görüntülerde değil.
8: Ne telefon var o zaman, fotoğraf makinesi 3-5 kişi de var. O zaman bir tek VHS bilmem ne, işte televizyonlar bir şey çekiyor galiba, neyse. O kadar ya. Ya malzeme yok elimizde o günden maalesef. Çok acı, en acı tarafı bu.
7: Evet.
8: Sonra o şeyi de bir yere taşıyamadık doğru düzgün dekorumuzu. Çünkü bayağı bir böyle demir yığını bir dekor. Sonra onun bir kısmını alıp Rumeli Hisarı konserlerine taşımıştık. Çünkü o dönemde öyle pratik dekorlar da yok. Yapıldı mı? Böyle ben vinçle çıkıyorum yukarı. Efendim söyleyeyim, 4 tane merdiven var şeye gelen. 2 merdiven açılıyor. Altından platform çıkıyor. Üzerinde orkestra. Orkestra.
9: Vay be.
8: Tabii falan böyle acayip bir şeydi yani.
9: Yani bunları bugünlerde yapıyorlar. Yani evet. Bugünlerde ve
8: bugün
9: her isim de
8: bugün bile
9: yapmıyor.
8: Öyle bir dekor yok.
9: Bugün bile
8: öyle bir dekor yok.
9: Vay.
8: Yani müzikallerde ya da şeylerde olabilir. Devlet opera valisi oralarda olabilir ama sahneye çıkan benim gibi bu iş yapan insanların hiçbirinde henüz böyle bir dekor olmadı.
9: Müzikle dans sahnede zor bir şey değil mi ya? Biz nefesimiz kesiyor.
8: Şöyle zor.
9: Ben böyle nefesim daralıyor yani.
8: Şöyle
9: bayağı. Eşlik de etmeye çalışıyorum.
8: Şöyle zor. Ben klasik bale mezunuyum dedim ya. Yani bale nefesi ve bale duruşuyla şarkı söylerkenki duruş zıt noktalar. Bir tanesinde karnınızı içeri çekiyorsunuz, bütün vücudu yukarı taşıyorsunuz, poponuzu sıkıyorsunuz, dans. Ötekinde vücudu rahat bırakmanız lazım. Bu karnımızı sıkacağımız yeri rahat bırakıp diyaframları doldurmanız lazım. Alakası yok yani olayın birbiriyle.
9: Bir an kendimi düşündüm orada da yani.
8: Ama işte bunu böyle çalışınca oluyor, olmuyor değil. Yani işiniz buysa, öncelikle besleğiniz danssa birincil olarak olabiliyor, oluyor. Dünyada örnekleri var. Madonna var, Jennifer Lopez var, Beyoncé var falan. Gerçi onlar da artık yarı yarıya playback karışık canlı yapılıyor. Türkiye'de de öyle yapılıyor artık
9: ama
8: zaten.
9: Sonuçta çok da zor bir şey aslında yani.
8: Zor. Ya bırak canlı söylemeyi, hiç söylemesen de aynı anda söylüyormuş gibi dans etmek de zor zaten. Hı hı, hı. Yani zor.
9: Gerçekten.
8: Kolay işler değil.
9: Şimdi Çılgın Bidiş acayip bir müthişti yani.
8: Evet, dönemin en iyi.
9: O dönemin gerçekten harikaydı.
8: Birincisiydi.
9: Senin gerçek kişiliğinle arasında fark.
8: Hiçbir fark yok.
9: Yok mu?
8: Onun için zaten çok başarılı oldu bence. Yani ben başka bir şey oynamak zorunda kalmadım.
9: İstedin mi peki?
8: İlk başta ben istemedim, korktum çünkü ben bir Çılgın Bidiş fanıydım. Gırgır'da yani ben tuttuğum zaman falan evde biriktirirlerdi. Ve aman atmayın o Çılgın Bidiş'i okuyacağım diye. Ve bana bu teklif olarak gelince korktum, çizgi karakteri hayata taşımak insanlar sever mi sevmez mi, çok tedirgin oldum. Bir müddet kabul etmedim, sonra kabul ettim.
9: Peki tiyatroyu, sinemayı hep istedin mi?
8: Hep istedim.
9: Hep.
8: Ya ben küçükten belliymiş benim ne olacağım. Ya ben daha ilkokul öncesi mesela uydurup tiyatrolar yazıp kendimce etraftaki çocukları toparlayıp öyle oynatıyormuşum. Yani hayal meyal hatırlıyorum onları. Ama hep böyle doktor oyunları bilmem ne. Efendime söyleyeyim işte heykeller yapmalar. İlkokulda bir de klasik baleye başladım. Ama dediğim gibi daha 79 senesinde direkt müzikallere gelince orada o tiyatro sevdası da zaten içine düşüyor. Bundan yani hepsini çok isteyerek, hedefleyerek, önce hayalini kurarak,
9: evet,
8: yani şimdiki manifestlemek gibi, gerçekmiş gibi imgeleyerek bu noktalara geldim.
9: Var mıdır kişisel gelişimde falan böyle?
8: Hiç alakam yok. Kendi kendine yapmışım yani.
9: Allah
8: sonradan
9: Allah.
8: Bunlar ortaya çıktı ya böyle işte şey.
9: Senin
8: secret,
9: yıllar öncesinde bildiğin şeyler aslında.
8: Secret falan. Evet, evet. Onların ben ne olduğunu okurken ben bunu zaten yapıyormuşum falan oldum. Bilinçli değil. Ama işte o iyi niyet var ya hani, başka yere sapmadan.
9: Yapıyor muyum gerçekten bu? İmgeliyor muyum?
8: Yapıyormuşum. Şimdi
9: musun?
8: Oraya şeyler katılıyor. Niyetlerimiz kötü. Öyle olmuyor.
9: Okuyup
8: öyle
9: gördükçe fark ediyorum diyorsun yani.
8: O dönemde yani bu secretlar falan çıktığı dönemde nedir bu dediğim zaman bunu anlatıyor. İşte hayal edeceksin, hayal etmiş gibi göreceksin, imgeleyeceksin. Ben zaten öyle yaşıyordum. İyi hayal edeyim. Sabahlara kadar uyumuyordum hayal etmekten. Ne demek işte bu aynı şey. Dolayısıyla o ama çok saf. Sadece o niyetle istediğin zaman oluyor galiba. Şimdi öyle niyetlerin arasına başka şeyler bulaşınca olmuyor.
9: Sen oyunculuğunu nasıl buluyorsun?
8: Yani ben zaten genelde işte Çılgın Bediş aslında çok hem dram olan bir diziydi ama aile ilişkileri, dedek, torun ilişkisi, arkadaş ilişkileri falan. Yani seyrettiğim zaman hoşuma gidiyor yaptıkları ama ben kendimi komik buluyorum. Yani durum komiği var bende gibi geliyor biraz. Hareketlerim falan komik. Hani arkadaşlarım
9: ya
8: da öyle.
9: Ya bunu söylerken de komik zaten.
8: Vallahi öyle yani arkadaşlarım da öyle. Sen de ya hiçbir şey yapmasan da komiksin. Allah adrenalin de öyle diyor. Yani bilmiyorum. Var öyle içimde bir şey. Öyle. Ya şey. Duram. Ya aniden kalk. Dans edebilirim.
9: Bazı mesela tweetine bandım.
8: O zaman da Twitter'ın ne olduğu bilinmiyor. Ben tweetine bandım.
9: Evet ya. Ya bu çok enteresan değil mi ya?
10: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
8: Hayat kısa. Anı yaşıyoruz. Şunları da yapalım. Daha yüksek hayallerimiz var önümüzde.
9: Var ya, Yonca Evcimik de hayat kısa diyorsa.
8: Diyorum, daha kaç yaşındayım? Daha 18'im ben ya. Yani akıl olarak yani.
9: Akıl olarak ve görüntü akıl olarak. Gerçekten öyle yani. Hakikaten ya.
8: Yani işte şu... Çağacağım, hiçbir şey ertelemeyeyim. Ben zamanında
9: öyle
8: çok...
9: mi gerçekten?
8: Ama ben çok yaptım. Yani o dönemde özellikle 90'lar, böyle 2000'lerin 2005'lere kadar falan çok hep erteledim her şeyi. Dur şunu da yapayım, dur şu albümü de yapayım, dur şunu da yapayım. Bir dakika ya, dur nereye kadar yani? Hani bir yerden sonra gerçekten önceliğim diye. Zaten hep ailemde önceliğim.
9: Tam onu soracaktım ya. Önceliğin ne, sıralama yapsan, önceliğin müzik mi diyecektim, dans mı diyecektim, ne?
8: Ailem ve işim.
9: Ailem
8: ve işim. Ailem önce, sonra işim. Ama ailemin içinde benim kedi köpeklerim de var, öyle düşünün yani.
9: Onlara karşı bağlılığın olduğunu biliyoruz.
8: Ama şimdi gene ailem. Sonra şey, gezmek, tanımak, o hayatımda yapmak istediklerimi gerçekleştirmek. Sonra işim diyemeyeceğim ki yapmak istediklerim içinde, çünkü işim de var aslında.
9: Gezdin mi peki bol bol?
8: Ben yani şöyle söyleyeyim. 79'da işte başladım müzikallerde çalışmaya. Yani profesyonel olarak çalışmaya başladım. Para kazanıyorum çünkü. 365 gün, 330 gün çalışıyordum. Geri kalan 30 gün tatildi. O 30 günü bütün bir senede kazandım parayı.
9: Çatır
8: ama geziyordum. Yani çok güzel gezdim. Her yeri gezdim. Bütün baş şehirleri, Avrupa'yı, Amerika'ya gittim geldim. Yani hakikaten çok güzel gezdim. Gezmediğim doğada bir sürü yer var. Şimdi onları geziyorum.
9: Nereler mesela?
8: Geçen sene mesela...
9: Gitmek istediğin, şu anda çok gitmek istediğin, aklında kalan bir yer var mı?
8: Bir sürü var canım.
9: Ne?
8: Bir sürü var. Mesela Peru var.
9: Peru.
8: Ben mesela Brezilya var.
9: Ailece mi gidiyorsun sen?
8: Ablam da... Yani bazen ablamla, bazen arkadaşlarımla gittim, geçmişte de oldu. Ailece gittiğimiz de oldu. Ama işte dediğim gibi yani mesela işte Avustralya'ydı. Safari'ye gittim, Nairobi'ye. Ondan sonra cuma söyleyeyim işte fil barınaklarına gittim.
9: Böyle bir tarafın var mı?
8: Ne gibi?
9: Yani ne bileyim işte paraşütten atlama merakı olanlar
8: yok,
9: vardır. Böyle heyecan arayanlar falan.
8: Ne spordu? Ekstrem sporlardan hiç hoşlanmam ben. Galiba o biri yaparken midem kalkıyor yani. O kadar kötü oluyorum. Şeyde seyrediyorsun böyle yer cam, o gün seninle konuştuk ya. Yani şeyin...
9: Böyle bir teras mıydı?
8: Gökdelenin tepesi cam. İnsanlar yürüyüp de çatlatıyorlar onları şakadan böyle falan. Ya ben seyrederken havale geçirecek gibi oluyorum ya. Değil oraya çıkmak. Yanı uçurum yerden geçerken, ay İtalya'ya gittik öyle geçen sene ablamlar, yemin ediyorum ben bu duvara doğru böyle bakmaktan midem bulandı. Böyle uçurum ve yanında şey yok. Araba kaysa tutacak şey yok kardeşim, o Amalfi'de. Ödüm koptu, ödüm. Onun için öyle şeylerle ilgim yok benim.
9: Çok güzel. Keşkelerim var mı?
8: O vardır, olmaz olur mu? Var. Bir sürü var.
9: Ne mesela?
8: Ya benim ilk aklıma gelen çok komik bir şey aslında, keşke diye. Şey mesela.
9: Ne?
8: O dönemlerde yani çok 90'larda özellikle. Hatta bir tane bir firmanın adı söylenmiyor ya, onun için sıkıntı çekiyorum böyle konuşmakta. Marka söylenmiyor diye. Bir şeyin, bir dondurma markasının yüzü olmuştum. Alıcıma söyledi. İlk zaten Türkiye'de de yine ilktir yani, bir selebritiyle bir markanın buluşması. 90.
9: Ya birçok şey istendi yani baktığımız çok zaman sevgili Yonca. Cevcimik ya. Ne güzel ya.
8: Beni kimse.
9: Gerçekten
8: beni
9: ya.
8: Kimse unutamayacak. Beni kimse silemez.
9: Kimsenin öyle bir derdi yok da. Yani seni sevenlerin daha çok.
8: Vardır mutlaka da. Var canım.
9: Sektördekilerim
8: şey, insanlar,
9: var.
8: Garibanlarla. Gerçi herkes bir tuhaflaştı böyle şeyden sonra. Garip garip şeyler yazıyorlar. Hala sen sahneye mi çıkıyorsun? Hadi artık köşene çekil falan. Böyle mutlu oluyorlar
9: ya
8: herhalde.
9: Bu saçmalık değil mi ama? Yani mutlular insan yani. Kendini iyi hissettiği ana kadar, kendini dinç
8: i̇şte
9: hissettiği ana kadar.
8: İşte o edemiyor ama işte o yapamıyor. O yapamadığı için de yapanı şey
9: senin
8: yapıyor.
9: Senin peki onlara tepkin?
8: Üzülüyorum ben
9: senin
8: onlara.
9: Peki onlara tepkin ne
8: hiç
9: oluyor?
8: Hiç de cevap bile vermiyorum. Üzülmüyorum da ben. Öyle şey zaten hiç. Çok yani ki vakitlerini boşa harcıyorlar. Onlara üzülüyorum ben.
9: Sinirlensen seni demoralize kalmış ederler yani. Hep böyle olmaz mı?
8: Şimdi sinirlenirsek bunlar artık en iyi olmuş ışığız ya.
9: Keşke iyi diyordun. Dondurma
8: keşke
9: firması.
8: Şey sonrasında acayip güzel reklamlar geldi bana. Ama mesela elektrikli süpürge. Abi Yonca Evcimik de yani elektrikli süpürgeyle evi süpürmez deyip. Geri çevirdiğim buna benzer bilim o.
9: Bir dakika.
8: Yok, mesela şey,
9: öyle mi çevirdin?
8: Tavuk günlerinde reklam, ben tavuk yemem. O ben yeri süpürmem. Aslında bir şey söyleyeyim. Aslında çok güzel markamı korumuşum bugünden bakarsan.
9: Bence evet yani.
8: Ama sonra bir baktım abi herkes aynı anda 60 tane ayrı şeyin reklamına çıkıyor.
9: bunun altında ayrı. Yatan gitti biraz paralar. Bunun altında yatan biraz şey olabilir mi? Yani şimdi neticede insanlar Yonca Evcim'i seviyorlar. Gerçekten evet. Böyle yani. Ve sayılı insanlardan bir tanesi Yonca Evcimik. Neden? Az önce başlarken söylediğimiz gibi. Yani bugün Alfa'dan 90'lardaki o X kuşağına daha kadar. Öncesine kadar da insanlar seviyorlar.
8: Dinozor grubuna kadar.
9: Şey diyeceğim ya, yani insanlara meselesi.
8: O çok önemli.
9: O
8: çok önemli. Yani bu zaten hep şey de söylüyorum yani bu işte oranın bir şey yaptırdım mı, bunu yaptırdığımı sordukları zaman diyorum ki ben eğer bir şey yaptırıp da okey dersem, güzelliğine inanırsam, doğruluğunu zaten size paylaşırım diyorum ve paylaşıyorum. Bu çok önemli yani. Zaten kendime de önem veriyorum ama benim doğrultumda birileri bir şey kalkışacaksa buna emin olmak lazım.
9: Ev temizliği yaptın mı bu arada Yonca Evcimik?
8: Mecbur kalırsam yaptım tabii çok.
9: Mecbur kalırsan.
8: Yani evet.
9: Genelde yapmadın ama.
8: Genelde yapmadım. Ama yaptım.
9: Elektrik süpürgesi kullandın mı mesela hiç? Ha, iyi güzel. Nasıl biliyor yani.
8: O zaman kullanıyor
9: yani.
8: Olsaydım belki de kabul ederdim.
9: Ya gırgırlar mırgırlar falan vardı hatırlıyorsun.
8: Doğru, gırgır vardı.
9: Daha sonra teknoloji ilerledi, plastik oldu onlar
8: ya,
9: falan.
8: Ya hakikaten. İşte şey de yoktu onda, elektrik falan yoktu onun gırgır. Fıttır fıttır fıttır
9: topluyordu. Tabii canım, tabii aynen öyle. Yemeklerle anlasın.
8: Çok güzel uydururum.
9: Çok güzel uydurursun.
8: Uydururum.
9: Hadi ya.
8: Yani annemi seyretmişim herhalde.
9: Uydurduğun bir şeyi hatırlıyor musun daha sonra da ayarını falan?
8: Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki onu hatırlayayım. Yani şu manada hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Dün ne yaptın diye sorsanız 5 dakika düşünürüm. Dün şimdi bu kalktım şöyle yaptım.
9: Niye?
8: Yok, biriktiremiyorum.
9: Anlık
8: artık.
9: Anlık mı yani?
8: Biriktiremiyorum.
9: Ama evet. Gerek de yok ya aslında.
8: Çok eskileri hatırlıyorum. Eskileri hatırlıyorum ama yeni şeyde yani benim için en korkulan şey karşıdan böyle gülerek biri geliyor. Hatırlamadım mı dediği zaman ben bitiyorum çünkü hiç hatırlamıyorum. Ve hatırlıyormuşu oynuyorum karşı taraf kırılmasın diye.
9: Ama direkt hatırlamıyorum ne sen daha iyi.
8: Ama üzülmesin diye. Üzülürse diye şey yapıyorum. Bunda ne olmuş ya yani nasıl hatırlamaz falan derler. Halbuki bilseler ki 16 milyon kişiyle şey yapıyorsun sürekli ama hatırlamak çok zor.
9: Tabii ki canım.
8: Çok spesifik şeyleri belki hatırlayabilirim ama genel olarak zor. Olayları da hatırlamıyorum.
9: Geçmişe dair hatırlıyorum dediğin, hatırladığım çok şey var dedim. Ne mesela unutmadığın bir şey ne ha, var
8: çocukluktan
9: mesela?
8: Çocukluktan gelen şeyler yani. Onlar zaten hafızaya kazınmış olan şeyler.
9: Unutmadığın konser 5000 o konser galiba.
8: Bir sürü var öyle konser unutmadım canım.
9: Konserde başından geçen enteresan ya, unutmadığın şeyler var mı? Komik.
8: Çok kötü, şey hareketler olduğu için akrobatiye şeyler beni havalarda atlatıyorlar zıplatıyorlar falan öyle şeyler yapıyoruz. Her defasında hani ulan düşersem paniği var. Ama o sahneye çıkınca o da gidiyor. Ama deve kuşu
9: olmadı
8: da
9: olmadı değil mi hiç öyle bir şey?
8: Olmadı çok şükür. Ama deve kuşu kovaya tiyatrosundayken iki kere falan farklı oyunlarla yanlış hatırlamıyorsam krize girdik sahnede. Yani ben krize girdim. Ben girince herkes krize girdi gülme krizine.
9: Öyle mi niye?
8: Çünkü yani Metin Akpınar, Zeki Alazır Allah rahmet eylesin Zeki Alazır senin kaşı gözü ayrı oynuyordu yani böyle bir şey diyecek mesela Ajda diyecek başka bir şey söylüyordu ayda ben giremiyorum repliğe ben giremeyince kimse repliğe giremiyor birkaç kere böyle oldu sağ olsun seyircimizi hani şeyle karşıladı ve alkışlayarak hani bizi beklediler. Çünkü o kriniz zaman çok zor çıkmak.
9: Ya ben en yani çok sağ olsun yani. Seyircimiz diyor. Şimdi karşımızda duran isim Yonca Evcimik öyle ya da böyle. Yani bizim ekranlarda gördüğümüz, hayran olduğumuz. Ya benim için gerçekten meslek hayatımın en önemli, en güzel yayınlarından bir tanesi.
8: Ay çok teşekkür ederim.
9: Çünkü çok sevdiğim bir isimle aynı stüdyoda buluşmak benim için son derece gurur verici bir şey.
8: Teşekkür ederim.
9: Sevgili Yonca Evcimik konuşurken şu geliyor aklıma. Şimdi ister istemez biz eski yeni kıyaslaması yapıyoruz. Ve o kıyaslamaların ben genelde geçmişe duyduğumuz özlem olduğunu düşünüyorum. Hareket de değişti artık. Yani bugün maalesef konsere giderken ağızların küfürleri içerisinde gidenleri de görüyoruz. Ama geçmişte yani sizlerde izleyicisine, kendisini izlemeye gelen insanlara karşı her yönüyle saygı gösteren bir
8: devir değişti yani. Bu sadece Türkiye'yle ilgili dünyada da böyle. Yani bu rap hayatımıza girdiğinden beri. Bu var dünyada da var bizde de var tabii. Ama o dönemlerde tabii çok farklıydı. Yani bu sosyal medya patlayana kadar yani sosyal medya hayatımızı ele geçirmeye başladığından itibaren böyle şeyler oldu. Çünkü görmeye başladı herkes. Görmeye ve duymaya başladı. Dolayısıyla biz daha konservatif daha kurallara bağlıydık. Gerçi o günlerde bile abone diye şarkı mı olur? Bandıra bandıra diye. Biz yani bizi az kakalamadılar. Yani o kakalayanlar da bizim bir nesil öncelerimiz yani aslında. Tabii canım, her programda bunu anlatıyorum. Sabaha kadar siyaset meydanında tartışıldı yani bandıra bandıra diye şarkı olur mu diye falan. Hatta şey dediler, bakalım aradan geçsin 2-3 yıl bunlar kalacak, bunlar kalıcı değil. Böyle olmaz falan dediler. 35 yıl geçti, buradayız.
9: Maşallah.
8: Onun için yani maşallah. Bu biraz da arz talep meselesi gibi. Halk ne beğeniyorsa onu veriyorsun gibi bir şey ya.
9: Kesinlikle çok güzel bir şey. Korkuların var mıdır? Korktuğun şeyler?
8: Vallahi en büyük korkum sevdiklerimi kaybetmekti. Önce babamı kaybettim. Allah arkasından bir sürü köpeğim de gitti. 2-3 sene oldu annem de gitti. Yani ama Allah ona bile öyle bir kuvvet vermiş ki ona bile alışıyorsun.
9: Evet
8: yani.
9: Evet. Allah rahmet eylesin.
8: Öyle olduktan sonra şimdi benim artık hiçbir şeyden de korkum kalmadı. Yani hiçbir şeyden korkum kalmadı. Hiçbir şey şaşırmıyorum. Hiçbir şey beni şaşırtmıyor yani. Hiçbir şey şaşırtmıyor. Uzaylılar geldi gelir. Şöyle oldu olur. Ne şaşırıyorum ne korkuyorum yani. Bir acayip bir şey oldum.
9: Az önce sen konserlerden falan bahsederken, tarihlerden bahsederken takıntıların var mıdır? Yani tarih takıntılarının. Şu tarihte çıksın, bu tarihte çıksın, şöyle olsun,
8: yok,
9: böyle olsun diye.
8: Yok, tarih takıntım yok ama eskiden şeyim, o da Başak Burcu'ndan kaynaklı. Konuşuluyor işte şu tarihte şunu yapıyor. Ayın 5'inde çıkacak bu değil mi mesela? Hı. Çıksın diye kendimi yırtıyordum. Ya karak ne zaman çıkarsa çıksın yani. Hı. Hayatta öyle bir şeyim vardı benim. Olması gereken zamanda olacak her şey. Başak Burcu'nun şeyi var. Ama çünkü ben o güne kadar her şeyi yapıyorum çünkü.
9: Peki planlı üstüne yaşayan bir insan mısındır?
8: Dı.
9: Öyleydi. Dı zor yani. Değil miydi bu ya? Zor efendim? Değil mi? Zor değil midir bu? Bir de senin planlı yaşadığın bilmiyorum akla biraz.
8: Özellikle iş konusunda çok disiplinli, hı, planlı, programlı. Hı. Yaniydim ama onu zaten kendiliğinden kaybetmek zorunda kaldım. Çünkü hiç kimse benim gibi planlı olmadığı için hiçbir şey benim istediğim zaman da olamadı. Olmamaya da devam ediyor. Ben de artık koyuverdim. Valla takılmıyorum artık.
9: Yani. Yani sen onlara uydun.
8: Uydum. Aynen öyle oldu. Ayrıca onlar da bana biraz uyudu. Yani onlara bakırsak ancak birbirimize böyle ortak bir müşterekte buluştuk.
9: Ne güzel ya. Evet. Valla çok güzel.
8: Zor peki, oldu bunu kabullenmem ama kabullendim.
9: Sosyal medya dedin. Sosyal medyanın aran nasıl bu arada?
8: İyi, gayet iyi.
9: Öyle mi?
8: Herkesten önce ayanlardan biriyim gene her şeye rağmen.
9: Hadi be.
8: Tweetine bandımdan belli değil mi?
9: Belli canım. Oradan yani, belli de sosyal medyada vakit geçiriyor musun?
8: Geçiriyorum.
9: Özellikle Bodrum'a gittiğin zaman mı?
8: Yok, boş bulduğum zamanlarda her zaman gün içinde hiç bakmadım da oluyor benim ama. Hmm. Ben öyle çok şey değilim o konuda. Hmm. O kadar değilim ama boşta bir kalırsam açıyorum, bakıyorum. Hı-hı. Tamamen organik yürüyorum. Her yerde gayet organiyim. Ondan sonra cuma söyleyeyim. Başka bir tane fake bir hesabım da yok. Düşüyorum, keşfetlere düşüyorum. Kim bilir kimlerin nerelerine girip bakıyorum o keşfetten. Hani, Yonca Evcik bana bakmış diyorlardır yani o kadar. Hatta diyorlar ya çevremdeki insanlar. Yapma ya, niye böyle yapıyorsun hani falan. Ne alacak? Baktım yani.
9: Bu çok güzeldi ya. İnanamıyorlardır.
8: İnanamıyorlar.
9: Yok ya, bu fake hesap kadar bu.
8: Çünkü o keşfette çünkü var ya öyle bir şey. Dikkatim çünkü basıyorum ona. Kimdir diye de bakmıyorum şimdi komik. Bakıyorum hop ötekine de giriyorum. Hop ötekine de giriyorum. Öyle.
9: Çok güzel ya. Duygusal bir insan mısın peki?
8: Evet. Aslında duygusalım yani. İçin için çok duygusalım. Ben hiç mesela şeyimi dışarı belli etmem. Hmm. Ben de öyle her dakika
9: değilim. Bir şey yani. Değil mi ya?
8: Yani ama öyle yani mizaç olarak öyleyim. Hmm. Bir de aileden öyle büyümüş. İşte kol kırılır yen içinde kalır kafası var ya. Hmm. Herhalde biraz öyle bilmiyorum ben. Ben hiçbir derdim en yakın arkadaşımla bile zor paylaşırım yani.
9: Allah Allah.
8: Kendim halletmeye çalışırım. Güçlü kadın var ya böyle. Benim kimse
9: ama bu çok falan. Yorucu değil mi sevgili Yoncuk?
8: Galiba yani. Yorucu evet.
9: Galiba yorucu.
8: Artık kaç yaşına geldim ya, alıştım ben bu duruma.
9: Kaç yaşına geldin Allah'ını seversen ya. Gayet yani. De gençsin yani.
8: Gencim ayrı konu ama yani neticede bir müddettir bu dünyada yaşıyoruz.
9: Hayret bir şey ya. Duyan da kaç yaş. En sevdiğin şey ne? Şöyle bir sıralama mesela. Yapsan. Sıralama yapsın. En sev yani kişi olarak düşünme bunları. Kişiler olarak düşünme.
8: En çok yapmaktan, ailemle birlikte olmaktan şey mutluluk duyuyorum. Başından beri hep ailemle birlikte olmak benim için çok önemli. Hı. Yani en beni mutlu eden, en kendimi güvende hissettiğim yer tabii ki herkes için geçerlidir. Ondan sonra en mutlu olduğum yer mi? Yer orası zaten Bodrum'da. Ya genel olarak mutluyum ben ya. Yani var olanı kabulleniyorum diyeyim. Hı. Onun için çok böyle hani şudur diyebileceğim.
9: Bir de bir şey daha soracağım. Kariyerine muhteşem, muazzam bir kariyer. Kariyerine dönüp baktığında İyi ki yapmışım dediğin şey ne?
8: Hepsi.
9: Hepsi mi?
8: Yani hepsi gerçekten. Kendi aklım erdiğinden beri yaptığım her şeyi iyi ki yapmışım. Çünkü bugünlere getirdi beni o yaptığım her şey. Hatalarıyla, hı-hı, doğrularıyla. Hı-hı. Hatalar da yaptım arada.
9: Ders alıyor musun?
8: Şöyle bir şey. Hata demeyeyim onlara, hı-hı, da. Yenilikçi ruhumdan dolayı hep yeni şeyler denedim. Aynı şeyi yapmadım bir şey. Aboneden sonra kendine gel. Kendine gelden
9: oluyor.
8: Sonra bir Türkiye bir single kazandırmış olmak. Arkasından Türkiye'nin ilk rap şarkısıdır Bandıra Bandıra.
9: Evet.
8: Yani Günaha Davet mesela Türkiye'nin ilk house şarkısı.
9: Evet.
8: Dolayısıyla bütün bunları yapınca kan kaybediyorsunuz biraz. Çünkü yani sizi alışık olduğu yerde dinlemeye alışık bir kitle var ya. Hı-hı, hı-hı. O kitlenin azalması bundan kaynaklı.
9: Bir de genel bunlara hiç alışkın değil.
8: Hiç değil tabii. Hı. Aynen öyle. Zaten bekliyorlar şimdi ne yapacak acaba. Bir de onda ilk merak yani. Ve yadırgıyorlardı. Ve benden sonra aynısını yapan arkadaşlarım aslında. Benden daha çok maddi olarak. Tabii. Ama o bir kan kaybetme ama bu da bu cesaretten dolayı ve kesinlikle bu yenilikten dolayı. Hani hiç o zaman da pişman olmadım. Bugün de hiç pişman değilim yaptığımdan. İyi ki yapmışım.
9: Vallahi çok doğru.
8: Kalıcı şeyler yapmışım.
9: Kalıcı diye. Şeyler hakikaten öyle yani. Muhteşem
8: yani
9: bir şey.
8: Yani ayda daha çok para kazanayım değil, daha güzel şeyler bırakayım hedefim.
9: Peki ekonomik olarak istediğin o mu hayatta?
8: Vallahi o ölçülebilir bir şey değil herhalde. Ya ben gayet memnunum hayatımdan. İlk para kazanmaya başladığımda kafamı sokacak yer peşinde dolaştım. Böyle araba alayım, onu alayım. Lükslerim yok. Ne pırlanta severim, ne marka severim.
9: Hala böyle misin peki?
8: Hala öyleyim. Hiç sevmedim. Ben emekli memur anne babanın çocuğuyum ya. Yani zaten onlara ulaşacak gücüm yok. Artı çok komime gidiyor. Yani ben bir markaya o parayı vereceğime sokaktan 10 tane köpeğe bakarım ya. Yani çok o paraları güzel. Bir çantaya 20 bin eurolar vermek ne demek? Deliriyorum bunları duyduğum çok zaman güzel. Yani bu o paralar nasıl kazanılıyor onu da anlamıyorum.
9: Evet.
8: Ben kazancımdan öyle bir şey alamam zaten yani. Hı-hı. Ben kendime yetecek kadar, kendimi devam ettirecek kadar şeylerim var çok şükür. Hı-hı. Hı-hı. Mis gibi yaşıyorum. Paralel evrenim var bir tane Bodrum'da. En kötü oraya gitti. Yani öyle bir durum var yani ama onun dışında o bu israf, o markalar, o da taşlar, fırlantalar çok kötü yani.
9: Sevgili Yonca, şimdi o mu bu mu bölümü yapacağız. Hangisini dersen artık.
8: Bu.
9: Abone mi Bandıra Bandıra mı?
8: Şu. Bana seçemeyeceğim şeyler sormayın.
9: Bilemem.
8: Ya. Şu.
9: Peki Walkman kaset mi CD player mı?
8: Şu.
9: Yine şu.
8: Yok yok Walkman kaset.
9: Walkman kaset.
8: Ya,
9: oldu mu Walkman kaset?
8: Olma mı?
9: Olma mı?
8: Olma mı? Tabii ki nelerim oldu.
9: 90'lar diskosu mu günümüz festivali mi?
8: 90'lar diskosu kesin net son kararım.
9: Klipte dans etmek mi? Dans etmek mi?
8: Sahnede dans etmek.
9: Niye?
8: Canlı canlının kıymeti başka bir türlü bir şey yani.
9: Seyirci karşında.
8: Yani o coşku o. Yani ben çok hasta bir şekilde sahneye çıkıp hiçbir şey yokmuş gibi aşağıya ne biliyorum. Yani o enerji başka bir şey yani. Sahne enerjisi bambaşka bir şey.
9: Vay be, hasta adamı iyi ediyor yani.
8: Eder. Bağırsaklarınızı tutamazsınız. Sahnede olduğunuz müddet içinde aklınıza gelmez. O bile duruyor yani öyle değil.
9: Çok iyi.
8: Saygı duruşunda yani.
9: Dansçı ordusuyla şov mu tek başına spotlight mı?
8: Ay kesinlikle dansçı ordusuyla
9: dansçı
8: şov.
9: Dansçı ordusu biraz. Yonca Evcim'e sorduğun soruya bak ya.
8: Bana trilyonlar verin. Wimbledon stadyumuna çıkacağız seni diyeyim yani.
9: En kalabalık kaç kişi oldu? Dans.
8: Dans grubu.
9: Dans grubu. Biliyor musun tahmini de olabilir.
8: 16. Çünkü daha fazlasını sığdıracak sahne yok zaten.
9: Neon taytlı 90'lar kostümü mü yoksa modern minimal sahne stili mi?
8: Minimal derken ne?
9: Ne bileyim ben hiç. Ben...
8: Şu andaki benim gördüğüm ben... minimal. Bikinin üzerine şeffaf şey çık, giy çık. Minimal. Yok ben 90'lar şov kıyafetlerimi tercih ederim.
9: Peki çılgın bedişin efsane bedişi mi bugünün güçlü kadın karakteri mi?
8: Bugünün güçlü kadın karakteri.
9: Süper baba mı ruhsar mı?
8: Çılgın bediş.
9: Çılgın bediş.
8: Hiçbirine doğru cevap vermiyor. İstediğiniz cevabı vermeyeceğim. O mu bu mu yok şu.
9: Fan mektupları mı Instagram DM'leri mi? Mesajları mı?
8: Mektup mu?
9: Mektup geliyor muydu fan böyle şey fanlarda?
8: Ham mektubu mu dedi. Ha, ben ne anlıyorum ham mektup mu? Ham mektup ne ya diyorum. Fan mektupları tabii ya. Olmaz mı? Çuval.
9: Okuyor muydun?
8: Çuval. Birazını okuyordum. Çok da okumam gerekenleri zaten fan kulübü ayırıyordu. Ben onlara bakıyordum yani. Ve hepsine cevaplar yazılıyordu. Kartpostallar gönderiliyordu. Türkiye'nin en fan kulübü da benimdir bu arada.
9: Vay be.
8: Evet.
9: Bale disiplini mi, 90'lar freestyle dansı mı?
8: Karışık ya.
9: Karışık.
8: Ben, hepsi var bende. Ne diyeyim ben şimdi?
9: Vallahi billahi. Peki hızlı şarkılar mı, yavaş ritimli duygusal parçalar mı diyeceğim?
8: Hızlı şarkılar. Hızlı ya. Şarkılar. Yani şöyle dans.

0: Yavaş. Peki tamam. Evde sakin bir akşam mı, nostaljik 90'lar partisi mi?
1: Sakin bir akşam.
0: Sakin bir akşam. Sakin ya Yonca hakikaten harikasın ya.
1: Sakin vallahi. Bir akşam.
0: Bir günü hayranlarla geçirmek mi, bir günü tamamen kendine ayırmak mı?
1: Onlarla da geçirmek. Ve onu da yaptım yani. Hani çok yakın geçmiş yapmadım ama ara sıra yapıyorum. Fanlarımla beraber toparlaşıp bir şeyler yapıyoruz.
0: Çok güzel ya.
1: Çok kemik olanlarla.
0: Sevgili Yonca, iyi ki varsın.
1: Teşekkür ederim.
0: Her zaman da lütfen var ol.
1: Allah bize izin verdikçe olacağız.
0: Veriyor yani, görüyoruz onu. İyi ki varsın. Sevgili Yonca Evcimi konuğumuzdu bugün hanımlar beyler. Harika bir program oldu. Seviyoruz sizleri. Tekrar görüşmek üzere diyoruz.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanat, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: that's the jam.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 15. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı. Arif Güran, kızı Narin Güran için Diyarbakır'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü başlattı. Fındık piyasasına denetim geliyor, ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı sosyal medyadan. Milletin özgürce yaşayabilmesi için bedel ödeyenlere minnetini dile getiren Erdoğan, hayatta olan gazilere bereketli ömürler dilerken ebediyete irtihal eden gazileri de rahmetle andı. Adana programı kapsamında MHP İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Süreci anlatmak amacıyla 30 maddelik bir bilgilendirme kitapçığı üzerinde de çalıştıklarını söyledi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bilge lider Sayın Devlet Bahçeli'nin cesaretiyle önderliğinde bu güzel bir sürece geçtik. Kanunun yürürlüğe girmesi için kanunun birinci maddesinin yürürlüğe girmesi gerekiyor. Kanunun birinci maddesi özellikle terör örgütünün tüm unsurlarıyla birlikte, silahlarıyla birlikte kendini tasfiye ettiği, silahların tamamen teslim edildiği ve bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit ve tasdikinden sonra ve bu kararın da resmi yayınlandığından sonra artık terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kanunun diğer maddeleri yürürlüğe girmiş olacak.
1: YÖK üniversitelerden yeni eğitim öğretim yılı açılış törenleri ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Üniversitelerin ayrıca konuyu farklı boyutlarıyla inceleyen akademik çalışmalar yapması da talep edildi. Türkiye'de 3 milyar dolarlık vurgun yapan İsrail bağlantılı şebeke çökertildi. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda ise gözaltına alınanların sayısı 201'e çıktı. 201 kişinin uyruk bilgileri incelendiğinde 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. 2024'te Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının ölümünün aydınlatılması için bugün Ankara'ya yürüyüş başlattı.
3: Tabii ki 2 yıldır bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Eğer ben bugün bu yola çıkıyorsam, Narin'in hakikatini savunuyorsam, inanıyorum ki sizler de savunacaksınız. 10 kilometre gideceğim yolda Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Benim kızımın hakkını yerde bırakmayan bu ülkede tek bir kişi var. O da ve sadece Sayın Cumhurbaşkanıdır. Ve bu yol sadece ona gitmek içindir. Buradan çıkışım, Ankara'da varışım külliyenin önü olacaktır.
1: Ekonomi. Ticaret Bakanlığı fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olduğu Ordu ve Giresun'daki 4 ticaret borsasında piyasa işleyişinin incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Denetim kapsamında piyasa işleyişinin yanı sıra üreticilerin haklarının korunması, üretim maliyetlerinin karşılanması ve tüketicilerin ürüne uygun fiyatlarla erişim açısından incelemeler yapılacak. Bodrum'da Gündoğan ve Kumbahçe'deki sahil arazileri özelleştirme kapsamına alındı. Gündoğan'daki taşınmazın Kızılyarburnu'nda Yarımada'nın ucunda ve üç tarafı denize çevrili olduğu belirtildi. İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki yapılaşmamış geniş yeşil alanda özelleştirme listesine dahil edildi. Hazineye ait taşınmazlar satış, kiralama veya işletme hakkının verilmesi gibi yöntemlerle özelleştirilebilecek. Global piyasalardaki düşüş ve Brent petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt tabelalarına da indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 4 lira 9 kuruşluk indirim yapıldı. Gece yarısı pompaya yansıyan indirimin ardından İstanbul'da motorinin litresi 96 lira 31 kuruşa, Ankara'da 97 lira 41 kuruşa, İzmir'de 97 lira 71 kuruşa geriledi. Yayınımız Yeni Şeyler Rehberi programının tekrarıyla devam ediyor.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için at makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar Türkiye'nin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14. Radyo Sputnik Son Dakika.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuşuyor, dinliyoruz.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
4: Şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin gaziler gününü şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Bu önemli günün birliğimizin, beraberliğimizin, 86 milyonun vahdet ve uhuvvetinin güçlenmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Biraz geçeceğimiz kurallar neticesinde yeni görev yerleri belli olacak tüm kardeşlerime şimdiden üstün başarılar, hayırlı hizmetler diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, sevgili misafirler, öncelikle burada bir hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Her şeyden önce şehitlerin ölmediğini, onların Allah katında nimetlerin en güzeliyle visale erdiklerini müjdeleyen bir inancın müntesipleriyiz. Bayrağımız rengini şehitlerimizin alkanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu de ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Milletimiz aynı şekilde şühedanın muazzez hatırasını daima kalbinde, zihninde, belleğinde yaşatıp her şartta muhafaza ediyor. Bunun için Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Şahsen böyle vefakar, böyle yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır. Bizim şahsiyetimiz şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Bizim şanlı tarihimiz şehitlerimizin mezarlarından yayılan destanlarla yazılmıştır. Hicaz'dan Yemen'e, Muaş'tan Kudüs'e, Kutul Amare'den Preveze'ye, gönül ve kültür coğrafyamızın tamamında şehit ve yakınlarımızın fedakarlıklarının asaletlerinin silinmez izleri vardır. Hani merhum Osman Yüksel Ser'den geçti diyor ya, dedem kayıp olmuş Yemen çölünde, amcam şehit olmuş de, baba ruhu Çanakkale'de, beşikte bırakmış beni pederim, elimde süngüm cenge giderim, Mübarek gaza, cenk, dövüş, sefer böyle buyurmuş ulu peygamber, demiş ki yurt için can veren erler mahşerde benimle beraber, Tanrı'nın buyruğu buna ne derim, elimde süngüm cenge giderim. Evet, cenk meydanlarında, vatan müdafasında, ilahi kelimetullah yolunda ve terörle mücadelede bugüne kadar nice şehitler verdik. Tam 1000 yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için, mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice koç yiğitleri, nice civan mertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik. Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri o davayı yaşatmak için her türlü badireyi milletimizle birlikte göğüsledik. Tabii en büyük acıyı sizler yaşadınız. Evladınızı, eşinizi, anne babanızı içiniz yana yana ebediyete uğurladınız. Kimi zaman bayramlarda, kimi zaman düğünlerde, kimi zaman anneler, babalar gününde, şehitlerimizin doğum ve şehadet yıl dönümlerinde, onların hasretiyle, sızısıyla, hatırasıyla baş başa kaldınız. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, sizlerin çektiği bu acıları asla tam olarak idrak edemeyiz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın gösterdikleri sabır, sahip oldukları dirayet ve taşıdıkları metanet tirlerin en yükseğine layıktır. Kıymetli kardeşlerim, devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Şurası bir gerçek ki sizlerin fedakarlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez. Fakat biz yine de imkanlarımız nispetinde sizlere en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz. İstihdam hakkından mali ve ekonomik muafiyetlere, eğitim ücretlerinin karşılanmasından farklı alanlardaki indirimlere, pek çok sahada sizlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attık. 2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık. Terör mağduru sivil vatandaşlarımız ile şehitlerimizin anne ve babalarına aylık bağladık. 2013'te hayata geçirdiğimiz düzenleme ile istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullüğü kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara ise 1 istihdam hakkı sağladık. Yine diğer kamu kurumlarındaki vazife malulleri ile terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına veya engelli hale gelen terör mağduru sivil vatandaşlarımıza 1 istihdam hakkı sağladık. 2016'da şehit yakınlarımıza araç alımlarında özel tüketim vergisi muafiyeti getirdik. 2023'te devreye aldığımız düzenleme ile muharip gazilerimizin şeref aylıklarının sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında ödenmesini temin ettik. Şehit ve gazilerimizin milletçe el üstünde tuttuğumuz evlatlarının özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim almalarının önünü açtık. Ücretsiz seyahat kartlarından %50 indirimli doğal gaz kullanımı ve uçak biletlerine kadar burada tek tek sayamayacağımız nice uygulamayı hayata geçirdik. Tüm bunları yaparken aynı zamanda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle sık sık bir araya gelmeyi, onlarla hasbihal etmeyi, talep ve ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinlemeyi asla ihmal etmedik. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Biliyorsunuz son olarak Ağustos ayında şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını genişleten yasa teklifimiz meclisimiz tarafından kabul edildi. Bu yeni kanunla yine birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları ve destekleri sizlerin istifadesine sunduk. Vatanımız için bedel ödemiş kardeşlerimizin çok farklı alanlarda, çok geniş bir yelpazede bizden taleplerini hamdolsun karşılamış olduk. Önem verdiğimiz bir diğer alan atamalardı. 1995'ten 2002'ye kadar sadece 6.315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştı. Bugün çekeceğimiz kuralarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz. Az sonra atamalarını gerçekleştireceğimiz her bir kardeşimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
4: Büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım. Şehit gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz. Ama yine de elimizden geldiğince şükran ve minnet borcumuzu bir nebze de olsa naçizane ödemeye çalışıyoruz. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad edebilmeyi, şehit ve gazilerimizin emanetine dört elle sahip çıkabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, şehit 86 milyonun huzur, güven ve dayanışma içinde kardeşçe bir arada yaşayabilmesi için serden geçtiler. Aynı şekilde gazilerimiz milletimizin müessir ve muteber bir ülkede özgür ve bağımsız bir şekilde hayat sürebilmesi için kanlarını akıttılar. Bizlerin yegane ve en önemli ödevi şehit ve gazilerimizin bu hedeflerini devlet ve millet olarak el ele verip hayata geçirmektir. Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Ve bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, Tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Özellikle son 6 ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü. Aynı şekilde kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden uhulet ve suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. Biz de Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği, katkıyı veriyoruz. Yine bu dönemde Gazi Meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
4: Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şunu bir kez daha altını çizerek huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteği inşallah hedefimize ulaşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle bugün görev yerleri belli olacak 571 kardeşime bir kez daha Rabbimden muvaffakiyetler temenni ediyorum. Gaziler gününüzü bir kez daha tebrik ediyor. Şehitlerimizin tamamına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Evet değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan gazi ve şehit yakınları atama töreninde konuştu. Canlı olarak da Radyo Sputnik'te dinlediniz. Hemen konuşmasından satır başlarını sizler için aktaralım. İstikbal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle yad etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sözlerine bu şekilde başladı. Milletimiz özgür yaşasın diye bedel ödeyen gazilere de şükranlarını sundu. Bizler şehitleriyle yaşayan şehitlerin emanetini baş tacı eden bir milletiz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil şehit ve gazilerin kanlarıyla kazanıldı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şehit yakınlarına ve gazilere seslenişinde sizlerin acılarını tam idrak edemeyiz ama metanetlerini takdir ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 2012-2023 yıllarında yapılan düzenlemelerden bahsetti. Şehit yakınlarına getiren, gazilere getirilen desteklerden, istihdam haklarından bahsetti yaptığı konuşmada. Ağustos ayında da yeni yasa teklifinin yeni düzenlemelerden düzenlemelerin hayata geçirileceğini dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bugün çekilecek kurayla da 571 kişinin daha kamu kurumlarına yerleştirileceğini belirtti ve bu sayıyla da birlikte toplamda 53.179'a yükseleceğini belirtti bu sayının Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz ne kadar çabalasak da sizlerin çektiği bu acıları idrak edemeyiz. Sabrınız takdirlerin en yükseğine layık diye durdu. Elimizden geldiğince şükran ve minnet borcumuz ödemeye çalışıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörsüz Türkiye sürecine de elbette değindi Erdoğan. Geride bırakılan iki yılda tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kaydedildiğini dile getirdi ve çevremizdeki savaşlardan bahsetti ve buna rağmen bu sürecin boşa düştüğünü dile getirdi. Suriye'de de kardeş kanı dökülmeden uhuletle ve suhuletle bu işin çözüldüğünü belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu durumdan da memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İnşallah dedi son düzlüğü de geçerek terörün bu topraklarda ocaklara ateş düşürmemesi için gerekli adımları da atacağız dedi. Atacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şehitlerin ruhlarını gazilerimizi incitecek hiçbir sürecinde terörsüz Türkiye süreci boyunca yaşanmadığını ve yaşanmayacağını bir kez daha dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörden beslenenlerin hortumlarını keseceğiz dedi. Gazi gününü bir kez daha andı diyelim ve burada noktalayalım. Saat başında yeni gelişmelerle buluşmak dileğiyle.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacağız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen insan sadece var olmakla yetinir, sesini çıkarmaz, hiçbir şey söylemeden durur. Ağzı var, dili yok deyimi de tam olarak bu tür insanları anlatır. Bu deyim çok sessiz ve kendi halinde olan, fazla konuşmayan kişileri tanımlar. Başka bir ifadeyle ağız ve dili olmasına rağmen konuşmaya çekinen, derdini anlatmayan, suskun ve içine kapanık kişileri tanımlamak için kullanılır. Ağzı var dili yok deyiminin Osmanlı Türkçesinde ve divan edebiyatında erken dönemlerden beri kullanıldığı biliniyor. 15. yüzyılda bile divan şairlerinin eserlerinde bu deyime rastlanılıyor. 15. yüzyıl şairi Necati Bey'in divanında bu deyim çok az konuş, sessiz anlamıyla kullanılmıştır. Benzer biçimde 16. yüzyılda Emre'nin şiirlerinde de Gonca miskindir, ağzı var dili yok şeklinde geçen dizelerle bu deyim kullanılmıştır. Deyimin 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı dönemi edebiyatında kökleşmiş olduğu görülüyor. Halk arasında bu deyime yakın ifadelere rastlanır. Türk halk bilmecelerinde ağzı var dili yok, karnı var bağırsağı yok şeklinde bir bilmece vardır. Bu bilmecede deyim mecazi bir yaklaşımla kullanılır ve cevabı yün çoraptır. Bu tür örnekler deyimin halk diline nasıl yerleştiğini gösterir. Ağzı var dili yok deyimi sadece halk söyleyişlerinde değil, aynı zamanda yazılı kaynaklarda da sıklıkla yer almıştır. Osmanlıca divan şiirlerinde örnekleri görülen bu deyim günümüze kadar pek çok edebi ve folklorik derlemeye konu olmuştur. Ağzı var dili yok deyimi suskunluğuyla etrafındaki dünyadan sıyrılan insanların hikayesini anlatır. Kimileri vardır sesi çıkmaz ama iç dünyasında bir dünya taşır. Belki de konuşmadıkları her şey kalplerinde büyür. Bu deyim sessizliğin gücünü ve bazen en derin konuşmaların hiç söylenmeyenlerde saklı olduğunu hatırlatır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyozite kalın.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Çok sesli haber ve çok sevdiğin adresi. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kamuda yapay zeka kullanımında yeni bir dönem başlıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu olacak. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Planın ilk 12 ayında en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilot projesinin başlatılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek eğitimler e-öğrenme yöntemiyle verilecek. Kamu çalışanlarına yapay zekanın temel kavramlarının yanı sıra üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalıkla etik kullanım ilkeleri alacak. Çalışanların yalnızca eğitimlerini tamamlayıp tamamlamadığı değil, eğitimlerindeki başarı düzeyleri de takip edilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personele seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Kamudaki yapay zeka dönüşümünü yönetmek amacıyla her kurumda birim amiri ya da başkana bağlı üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Bu yöneticiler kurumlarındaki yapay zeka projelerini takip edecek, uygulamaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak. Görevlendirmelerin ardından kamu kurumlarına 3 yıllık yapay zeka yol haritası hazırlamaları için 12 hafta süre verilecek. Her bakanlıkta yapay zekanın kullanabileceği alanlar belirlenecek, potansiyeli yüksek alanlarda pilot uygulamalar başlatılacak. Başarılı bulunan projelerin ise 6 ila 12 ay içinde daha geniş ölçekte kullanılması planlanıyor. Eylem planı kapsamında ilk 12 ayda en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilotunun hayata geçirilmesi hedefleniyor. Dönüşümün öncelikli alanlarından biri de e-devlet olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar ilk etapta pilot olarak devreye alınacak. En az 5 yapay zeka destekli vatandaşlık hizmetinin e-devlet üzerinden pilot olarak uygulanması ve ardından yaygınlaştırılması öngörülüyor. Yapay zeka destekli kamu hizmetlerinde kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi temel ilkeler arasında yer alacak. Yüksek etkili yapay zeka sistemleri ise kullanıma alınmadan önce belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale getirilecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu yönetici görevlendirilecek. İlk 12 ayda en az 10'lukta 30 pilot proje başlatılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: karşılaştırdı. Cell Metabolism dergisine yayınlanan araştırmaya göre obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan 42 kişi katıldı. Katılımcılar rastgele ayrılarak ketojenik diyet, Akdeniz diyeti veya düşük yağlı, bitki ağırlıklı diyet uyguladı. Araştırma süresince tüm yiyecekler katılımcılara araştırmacılar tarafından sağlanırken beslenme süreci diyetisyenler tarafından takip edildi. Araştırmacılar 3 gruptaki katılımcılarında yaklaşık %10 oranında kilo vermesini sağladı. Böylece farklı sonuçların yalnızca bir grubun daha fazla kilo vermesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı değerlendirildi. Yaklaşık 4-5 aylık süreç sonunda 3 grupta da vücut yağında azalma ve insülin duyarlılığında iyileşme görüldü. Ancak karaciğer yağındaki en belirgin düşüş ketojenik diyet uygulayanlarda ortaya çıktı. Karbonhidrat tüketiminin ciddi şekilde sınırlandırıldığı, yağ ve protein ağırlıklı ketojenik diyeti uygulayanlarda karaciğer yağı ortalama %67 azalırken, Akdeniz'e düşük yağlı, bitki ağırlıklı diyet gruplarında bu oran %45 oldu. Ketojenik diyet grubunda ayrıca karaciğerde depolanan yağın azalmasına yardımcı olan glukagon hormonundaki artış en yüksek seviyeye ulaştı. Kandaki insülin seviyesine en büyük düşüş de yine bu grupta görüldü. Araştırmanın ilk yazarı Max Petersen, ketojenik diyet grubunun en fazla yağ tüketmesine rağmen kan yağları ve kolesterol seviyelerinde artış görülmemesinin araştırmanın en şaşırtıcı bulgularından biri olduğunu belirtti. Araştırmanın sonunda ketojenik diyet uygulayan katılımcıların yaklaşık %50'sinin artık prediyabet kriterlerini karşılamadığı tespit edildi. Bu oran Akdeniz diyeti grubunda %29, düşük yağlı ve bitki ağırlıklı diyet grubunda ise %7 olarak kaydedildi. Araştırmanın sorumlu yazarı Samuel Klein, sonuçların özellikle karaciğer yağlanması ve prediyabeti bulunan kişilerde karbonhidrat tüketimi azaltılmasının yalnızca kilo kaybının ötesinde metabolik faydalar sağlayabileceğini işaret ettiğini söyledi. Obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan kişilerle yapılan araştırmada ketojenik diyetin karaciğer yağını ortalama %67 azalttığı görüldü. Ketojenik diyet uygulayanların yaklaşık yarısında prediyabet bulguları da ortadan kalktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı. Fon krizinde pusula portföy ve TERA yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Bebek her yerde aranıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da şehit yakını kamu atamaları kura töreninde konuştu. Türk milletinin şehitlerini baş tacı eden, şehitleriyle yaşayan bir millet olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
2: Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Gazi Meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu süreci anlatmak amacıyla 30 maddelik bir bilgilendirme kitapçığı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bilge lider Sayın Devlet Bahçeli'nin cesaretiyle önderliğinde bu güzel bir süreç kanunun yürürlüğe girmesi için kanunun birinci maddesinin yürürlüğe girmesi gerekiyor. Kanunun birinci maddesi özellikle terör örgütünün tüm unsurlarıyla birlikte, silahlarıyla birlikte kendini tasfiye ettiği, silahların tamamen teslim edildiği ve bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit ve tasdikinden sonra ve bu kararın da resmi gazetede yayınlandığından sonra artık terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kanunun diğer maddeleri yürürlüğe girmiş olacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan ve TERA yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. Soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Destek Holding'in patronu Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Destek Factoring'in piyasa değerinin 15 milyar liradan 1.3 trilyon liraya yükselmesini anormal olarak nitelendirdi. Kumova, TERA ve Pusula bağlantılı işlemlerden de haberdar olduğunu ancak herhangi bir kuruma başvurmadığını belirtirken suçlamaları reddetti. Sivas'ın Divri ilçesinde 10 gündür aranan 11 aylık bebekle ilgili ailenin diğer çocuklarının iddiası üzerine bebeği borç karşılığı aldığı ileri sürülerek gözaltına alınan MK, adli kontrol şartıyla bugün serbest bırakıldı. Kayıp Büşra bebeğin bulunması içinse ekiplerin yaylada arama çalışmaları devam ediyor. 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin üzerinden ise 2 yıl geçti. Narin'in babası Arif Güran, kızının ölümüne ilişkin dosyanın yeniden değerlendirilmesi amacıyla bugün Diyarbakır'ın Ankara'ya adalet yürüyüşü başlattı.
4: Tabii ki 2 yıldır bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Eğer ben bugün bu yola çıkıyorsam, Narin'in hakikatini savunuyorsam, inanıyorum ki sizler de savunacaksınız. Ben 1000 kilometre gideceğim yolda Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Benim kızımın hakkını yerde bırakmayan bu ülkede tek bir kişi var. O da ve sadece Sayın Cumhurbaşkanıdır. Ve bu yol sadece ona gitmek içindir. Buradan çıkışım, Ankara'da varışım külliyenin önü olacaktır.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatil açıklaması geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı ile birleştirilmeye çalışıldığını, takvimin birleşmediği yıllarda ise ara tatillerin kaldırılacağını söyledi. Öte yandan Bakan Yusuf Tekin, kontenjan yetersizliği nedeniyle tayini çıkmayan öğretmenler için il emri ya da ilçe emri uygulanması getirilmeyeceğini açıkladı. Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, çocukların okulda aç kalmaması için kantinlerde paketli ürünler dışındaki ürünlere %50 indirim uygulanmasını ve indirimin kalan kısmının devlet tarafından sübvanse edilmesini önerdi. Akdoğan, düzenlemenin ikinci eğitim döneminde hayata geçirilebileceğini kaydetti.
0: Spor.
1: Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Trabzonspor'la Galatasaray Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20'de başlayacak bu dev mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. VAR görevini İspanyol hakem Fernandez üstlenecek. Trabzonspor yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde Karadeniz'deki kritik randevuya hazırlanacak. Eksiklikler can sıkıyor. Falcorelli, Bagatov'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Malinowski'nin forma giymesi beklenmiyor. Zorlu mücadele öncesi lider Galatasaray'da da Lemina Singo, Osimhen ve Kaan Ayhan maç kadrosunda yer almıyor. Trabzon'da etkili olan sağanak ve su baskınları sonrası Papara Park'ın zemini merak konusuydu. Trabzonspor Galatasaray karşılaşması öncesinde şehirdeki yoğun yağışa rağmen Papara Park'ta vakum sistemi çalıştığı için stadyum zemininin iyi durumda olduğu öğrenildi. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
0: Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: İnsanlar bazen sadece söyledikleriyle değil, kalabalıklarla, duruşlarıyla ve meydan okuyuşlarıyla da konuşur. Kimisi tek başına yeterli bulmadığı mesajını kitlelerin varlığıyla güçlendirmek ister. İşte böyle zamanlarda bir deyim devreye girer. Gövde gösterisi yapmak. Gövde gösterisi yapmak, bir kişi ya da grubun genellikle kalabalık bir şekilde fiziksel varlığını sergileyerek güç, etki ya da kararlılık göstermesi anlamına geliyor. Bu deyim özellikle siyasal mitingler, toplu yürüyüş, protestolar ya da destek etkinliklerinde kullanılıyor. Aynı zamanda psikolojik üstünlük kurma amacıyla düzenlenen kalabalık etkinliklerde bu deyimle ifade ediliyor. Bu deyimin tarihsel bağlamı 20. yüzyılın başlarına, özellikle Osmanlı'nın son dönemine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına uzanıyor. 1919 yılında Antep'te halkın işgal kuvvetlerine karşı gerçekleştirdiği büyük yürüyüş, dönemin kaynaklarında büyük bir gövde gösterisi olarak tanımlanmıştır. Bu tür toplu hareketler dönemin hem siyasi hem toplumsal gücünü sergileme biçimi olarak algılanmıştır. 1920'lerin başında İzmir'de Türk Ocağı'nın düzenlediği kültürel faaliyetlerde basında kültürel bir gövde gösterisi şeklinde yer bulmuştur. Anadolu'da düğünlerde ya da bayramlarda kimi zaman iki mahallenin karşılıklı olarak daha kalabalık görünme çabası da aslında gövde gösterisi olarak değerlendirilmiştir. Bir anlatıya göre bir köy düğününde iki aile kim daha kalabalık yarışına girer. Herkes akrabasını çağırır, davul zurna ile alay yapar. Yaşlı bir köylü bu durumu şöyle özetler: "Bu düğün değil, resmen gövde gösterisi." Deyimin yazılı kaynaklara ise ilk kez 20. yüzyıl başlarında girdiği görülür. Özellikle Ömer Asım Aksoy gibi halk dili üzerine çalışan araştırmacıların eserlerinde ve halk evi konuşmalarında bu ifadeye rastlanılıyor. Deyim, tarihi belgelerde, miting tasvirlerinde ve halk hatıralarında kalabalık hareketlerin bir güç gösterisi olarak tanımlandığı metinlerde geçmektedir. Gövde gösterisi yapmak deyimi yalnızca bedensel bir varlık sergilemeyi değil, aynı zamanda bir fikir, bir tepki ya da bir bağlılığı yüksek sesle ortaya koymayı ifade eder. Kalabalıklar konuşur, bedenler mesaj verir ve meydanlar şahit olur. Böyle anlarda dilimiz bu güçlü tabloyu tek cümlede özetler. Gövde gösterisi yapmak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Sputnik Özel Haber.
1: Tütün ürünleri için hazırlanan kapsamlı düzenlemeyle radikal kısıtlamalar hayata geçiriliyor. 1 Ocak 2040 itibariyle satış ve devrin tamamen yasaklanmasını öngören tarihi plan, elektronik yaş doğrulamasından kapalı dolap mecburiyetine, açık alan yasaklarından tek tip paket standardına kadar günlük hayatın akışını bütünüyle değiştiriyor. Kamusal alanda tütün kullanımını kademeli olarak sıfırlamayı hedefleyen yeni yasa, tüketim alışkanlıklarını kökten sarsacak adımları içeriyor. Hazırlanan düzenleme hem ticari dolaşımı hem de sosyal alanlardaki erişimi benzeri görülmemiş katı sınırlandırmalar altına alıyor. Planın en dikkat çekici maddesi ise uzun vadeli takvimde gizli. 1 Ocak 2040 tarihi itibariyle tütün ürünlerinin perakende satışı ve tüketim maksadıyla üçüncü kişilere sunulması tamamen yasaklanacak. Geçiş sürecinde perakende noktalarındaki görünürlük tamamen ortadan kaldırılıyor. Düzenlemeye göre tütün mamulleri satış noktalarında dışarıdan hiçbir şekilde algılanamayacak kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Satış esnasında ise suistimalleri engellemek amacıyla doğrudan elektronik yaş doğrulaması zorunlu kılınacak. Ürünlerin ambalaj tasarımlarında da yeknesak bir yapıya geçiliyor. Paketlerin boyut ve biçimleri katı standartlara bağlanırken markalara ait tüm logo ve sembol kullanımı tamamen sonlandırılacak, ambalajlar üzerindeki ayırt edici görsel unsur tamamen silinecek. Düzenlemenin etkisi yalnızca satış noktalarıyla sınırlı kalmıyor. Kamusal açık alanlardaki serbestlik alanı da daraltılıyor. Yeni yaptırımlarla birlikte çocuk parkları, spor alanları ve halk plajları gibi açık hava noktalarında tütün tüketimi tamamen yasaklanıyor. Eğitim, sağlık ve ibadet alanlarının etrafındaki güvenlik çevreleri de genişletiliyor. Bu kapsamda okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane çevrelerinde uygulanan sigara yasağının etki alanı büyütülerek denetimler artırılacak. Yeme, içme ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için de mekanik standartlar devreye giriyor. Restoran ve kafelerde tütün tüketimine yalnızca toplam işletme alanının %10'unu aşmayan ve azami 20 metreyle sınırlandırılmış tamamen izole bölümlerde izin verilecek. Turizm tesislerinde ise genel alanlar tamamen arındırılacak. Otellerde tütün kullanımı yalnızca bu amaca tahsis edilmiş özel odalar dahilinde gerçekleştirilebilecek. Tütün ürünlerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemeyle satıştan tüketim alanlarına kadar kapsamlı kısıtlamalar getiriliyor. Plana göre tütün ürünleri satış noktalarında kapalı dolaplarda tutulacak, satış sırasında elektronik yaş doğrulaması zorunlu olacak ve paketlerde logoyla sembollerin kullanımına son verilecek. Çocuk parkları, spor alanları ve halk plajlarında tütün tüketimi tamamen yasaklanırken, okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane çevrelerindeki yasak alanlar genişletilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Yeni Parti İzmir Milletvekili Profesör Doktor Ümit Özdağ'la Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından piyasalarda hareketli saatler yaşandı. SPK'dan manipülasyon iddialarına ilişkin suç duyuruları ve işlem yasakları gelirken bazı fonlarda işlemler durduruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likidite adımı attı, BDDK bankaların hisse gerim alımlarına yönelik düzenleme yaptı. BIST endeksi %5,54 gerilerken bugün kayıpların bir bölümü geri alındı. Piyasalarda gözlerse SPK ve ekonomi yönetiminin yeni adımlarında. Son günlerde borsalarda ve ekonomide yaşanan gelişmeleri Profesör Doktor Ümit Özlale şu şekilde özetledi.
2: Bir sürü ekonomik kavramlarla falan anlatılıyor ki aslında kimse bir şey de anlamıyor. Belki de o yüzden de böyle anlatılıyor. Hepimizin anlayacağı bir şekilde ben bu fon, borsa, işte kaldıraç, ponzi gerçekten hiç bilmiyorum. Hiç işim olmadı. Böyle hepimizin anlayacağı bir şekilde anlatırsanız çok sevineceğim.
3: Ne derler düğmenin yanlış iliklendiği yer orası. Burada korkunç bir denetim ihmali var ve bu ihmal korkunç. Ki bilerek yapıldı. Yani bu iş o kadar da çok kolay değil. Bu iş tamamıyla özellikle sermaye piyasası kurulunun biraz da boş vermesiyle tamamıyla kafasında böyle dolandırıcı insanların oyun havuzu haline geldi. Şimdi diyelim ki biz onlardan işte bir tanesiyiz. 2-3 kişi dışarıdan bu hisseleri topladık, aldık. Dışarıda çok az bir hisse bıraktık. Sonra gidip diyoruz ki ondan sonra bu hisseler, dışarıda olan hisseler şimdi diyelim ki piyasa fiyatı 80 lira. Ben gittim bunu 90 liraya aldım. Sonra 90 liraya alınca fiyatı bir anda arttı 80'den 90'a. Sonra siz gittiniz. Biz bir işbirliği içindeyiz ya tırnak içerisinde.
2: Evet.
3: Siz 90 liraya benden onu 100 liraya aldınız. Sonra ben sizden onu 110 liraya aldım. Sonra siz benden onu 120 liraya aldınız. Böyle böyle hissenin o küçük şirketin hisse senedi fiyatını biz arttırmış olduk. Ve çok büyük bir getiri sağladık. Sonra dedik ki ya biz bir serbest fon kuralım ve serbest fonun içerisinde birisine bu işte manipüle ettiğimiz hisseleri koyalım ve bu hisselerin toplamından bir fon oluşturalım. Adına da diyelim ki Mustafa Ümit Fon olsun bu. Ondan sonra bu Mustafa Ümit Fon bu manipülasyonlarla beraber hisse senetlerinin fiyatı artıyor. Artı o hisse senetlerinin oluşturduğu fonun da değeri artıyor. Yani bizler bu dışarıda çok küçük miktarda kalan hisse senetlerini aramızda alım satımını gerçekleştirerek müthiş bir şekilde arttırıyoruz. Ama buradaki nokta şu. Bu bir serbest fon ve bu fon dışarıda yatırımcının yani başka birisinin bir borsa yatırımcısının alım satımına kapalı. Sadece biz bu fonun değerini arttırabiliyoruz. Biz bu hisse senetlerini devamlı arttırdık. Fon da arttı. Sonra gidiyoruz. Esas işte deyim yerindeyse voleyi vurduğumuz yere geliyoruz. Gidiyoruz diyoruz ki ben bu yatırım fonunu halka arz etmek istiyorum. Bir saatlikten sonra diyorum ki benim halkım da bu benim yatırım kabiliyetinden yine tırnak içerisinde yararlansın. Bak ben son dönemde son bir sene içerisinde 90 kat 100 kat bu fona değer kazandırdım. Çok iyi bir yatırımcıyım. Halkım da benim bu yatırım kabiliyetinden yararlansın deyip serbest fonu halka açmaya çalışıyoruz. Burada da çok sıkı bir SPK mevzuatına tabisiniz ama bu işin içerisinde zaten SPK'nın ya da SPK'nın bürokratlarının olduğunu biliyoruz. Şimdi siz bu fonu dışarıya açtığınız zaman, halka arz ettiğiniz zaman bir küçük yatırımcı görüyor ki ya Mustafa Ümit Fon diye bir fon var. Geçmiş yılda 90 kat para kazandırmış. Bayağı da başarılı bu adamlar. Bu portföy yönetim şirketinin ben de bu fonunu alayım. Ve bu fona yüklü miktarda bir talep geliyor küçük yatırımcıdan. Kimse size son bir sene içerisinde 90-95 kat artmış bir fonun arkasındaki hisse senedinin gerçek değeridir, değeri nedir diye sorduğunda birisi onlar vardır bir hikmeti deyip bu fonları alıyorlar. O zaman da siz tabii elinizdeki fonların bir kısmını satıyorsunuz, o hisselerin bir kısmını satıyorsunuz ve çok güzel para kazanıyorsunuz. O çok güzel para kazanırken aynı zamanda bu yöntemle bir iki tane daha fon kuruyorsunuz. Ve bu fonlardan oluşan da portföy yönetim şirketi de bir anda Türkiye'nin en karlı portföy yönetim şirketlerinden bir tanesi oluyor. Bunun için devamlı yatırımcıların yine içerisinde uyanmadan bu karı görüp bu karın sonsuza kadar süreceğine ikna olmaları gerekir ki bu hisse senetlerini alsınlar. Bu hisse senetlerinden oluşan fonları alsınlar.
2: Nasıl ikna ediyorlar?
3: Son dönemde en fazla adını duyduğunuz Tera Yatırım. Öyle değil mi?
2: Tera, evet.
3: Tera Yatırım. Tera Yatırım'ın mesela yönetim kurulu üyelerine bakın. Bunlardan bir tanesi Kerem Alkin. Kim bu? Cumhurbaşkanı danışmanı. Yani koskoca Sayın Erdoğan'ın danışmanı. Daha sonraki yönetim kurulu üyesi kim? Fecir Alptekin.
2: O da danışman.
3: Cumhurbaşkanının baş danışmanı.
2: Baş danışmanı.
3: Burada acayip bir çıkar ilişkisi de var. Ne zaman işler biraz sıkıntılı olup bu yatırımcı artık ikna olmayıp ben de buradan paramı çekmek istiyorum. Artık daha fazla para yatırmak istemiyorum deyince bütün bu kağıttan bir anda yıkılmaya başlıyor. Burada ilk olarak pusula ödeyemedi parasını. Bu zaten son zamanlarda oldukça kuşkulu bakan küçük yatırımcının için bir sinyal oldu. Ve onlar da hemen diğer yerlerden kendi şeylerini neden hisselerini satıp çıkmak istediler. Ama tabii ki bu yatırım fonlarının içerisindeki hisse senetleri her gün %10 oranında değer kaybettiği için bütün bu fonların hepsi yavaş yavaş temerrüte düştüler. Yani yükümlülüklerini karşılayamaz hale geldiler. MSCI Türkiye'deki bu borsa manipülasyonunu fark etti ve dedi ki eğer siz bunları düşerseniz ben de sizi öncü ülke kategorisinden çıkartırım ve emeklilik fonlarını, yatırım fonlarını bu ülkeye getirmem dedi. Bunun tabii ki uluslararası yatırım maliyeti çok yüksek oldu. O zaman da bizim uzun zamandan beri uyardığımız, yani sadece benim ve Kerim'in değil, yani buna aklı basan ve vicdanı olan insanların uyardığı sistemi Mehmet Şimşek ve ekibi düzeltmek zorunda kaldılar. Ve Ağustos'ta bir tebliğ yayınladılar ve dediler ki bizler artık buraya sıkı düzenlemeler getireceğiz. İşte o sıkı düzenlemelerle beraber o bir tetikleyici güç oldu. O düzenlemelerle beraber küçük yatırımcı sinyali aldı. Bu fonlardan çıkmaya başladı ve bugün maalesef bu tablo karşımıza çıktı. Ve ilk önce bunun sorumlusu mutlaka ama mutlaka ekonomi bürokrasisidir. Yani bizim bir yıl öncesinden uyardığımız bu mekanizmayı SPK'ya yeni girmiş bir uzman yardımcısı bile anlar. Bunun SPK başkanının oradaki üst yönetiminin anlamaması mümkün değil. Dolayısıyla burada yani bu işin buralara gelmesinin baş sorumlusu 10 ay boyunca buradaki bu fonların 10 kat 15 katsa çıkıp borsada manipülasyona imkan veren ekonomi yönetimidir. Mehmet Şimşek ve o zamanki SPK başkanı borsada manipülasyon olduğunu kabul ediyor ve 10 ay boyunca hiçbir aksiyon almıyor. Neden almıyorlar? Vallahi bunun birkaç tane işte şeyde hem ekonomiden siyasette bununla ilgili dolaşan iddia var. Bu iddialardan bir tanesi bu fonlarda siyasetçilerin ve bürokrasinin, her türlü bürokrasinin çok ciddi parası var. Ve bu para da çok güzel getiri elde ediyor. Yani Mehmet Şimşek'in ve o zamanki SPK başkanının 10 ay öncesinde uyardığı, borsada manipülasyon var dediği bir ortamda herhangi bir aksiyon alınmıyorsa eğer, demek ki o aksiyonun alınmamasının bir sebebi var. Bu sebebi de tabii biz siyasette ve ekonomi bürokrasisinde ya da diğer devletin üst kademelerinde aramalıyız.
2: Şimdi bu işlemlerin hepsi bir kayıt altında. Öyle değil mi? Şu an için bile bulunabilir. İstenirse.
3: Aynen öyle. Masak istese bulur. Yani bugün 7 tane portföy yönetim şirketinde 30 tane fonun değeri 800 milyar.
1: Mustafa Oş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Yeni Parti İzmir Milletvekili Profesör Doktor Ümit Özlale, Borsa İstanbul'daki sert düşüşü, SPK'nın manipülasyon soruşturmalarını, yatırım fonlarındaki işlemleri ve ekonomi yönetiminin sorumluluğunu tek tek anlattı. Düğme en baştan yanlış iliklendi diyen Özlale, bu iş tamamıyla sermaye piyasası kurulunun boş vermesiyle kafasında dolandırıcı olan insanların oyun alanı haline geldi ifadelerini kullandı. Mehmet Şimşek ve SPK Başkanı borsada manipülasyon olduğunu kabul ediyor ama ona rağmen 10 ay boyunca hiçbir aksiyon almıyor diyen Özlale, bu işin buralara gelmesinin baş sorumlusu 10 ay boyunca bu fonların 10 kat 15 kat çıkıp borsada manipülasyona imkan veren yönetimidir diye konuştu. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbol gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 4-6-0 dizilişi. 4-6-0 dizilişi klasik forvet oyuncusunu sahadan kaldırarak onun yerine hücumun sorumluluğunu orta saha ve kanat oyuncular arasında paylaştıran yenilikçi bir sistemdir. Bu dizilişte ön hatta fiziksel olarak bir santrfor yer almaz. Takım hücuma kalkarken forvet gibi davranan orta saha oyuncularının hareketliliğine, oyun görüşüne ve alan bilgisine güvenir. Bu yapı özellikle fiziksel olarak güçlü ama teknik olarak zayıf santrforlara sahip takımların başvurduğu bir çözümdür. Aynı zamanda topa sahip olma, pas oyunu ve alan yaratma gibi prensipleri benimseyen teknik direktörlerin favori yapılarından biridir. Dizilişin adı 4-6-0 olsa da aslında bu sistemin nasıl oynandığı oyuncuların sahadaki rol değişimlerine bağlıdır. Arkada klasik bir 4 kişilik savunma hattı yer alır. 2 stoper ve 2 bek. Bu dörtlü genellikle dengeli, çok fazla ileri çıkmayan ama gerektiğinde genişlik verebilen bir yapıda olur. Özellikle beklerin ileri çıkma zamanlaması çok önemlidir. Çünkü forvet hattında sabit bir hedef oyuncu bulunmadığı geniş alanlardan gelen katkılar çok değerlidir. Orta saha ise sistemin hem kalbi hem aklıdır. Bu altılı blok hem savunma yükünü paylaşır hem de hücumun bütün yaratıcı sorumluluğunu üstlenir. Genellikle bu altılı yapı ikiye bölünür. 3 oyuncu savunma yönü kuvvetli, diğer 3'ü ise daha ofansif roller üstlenir. Ama en kritik fark şudur. Bu ofansif üçlü klasik anlamda 10 numara pozisyonundan çok daha özgür oynar. Ceza sahasına zaman zaman girer, topu taşır, rakip savunmanın arasında boşluklar bulmaya çalışır. Yani burada bir sahte forvet ordusu vardır. Forvet oyuncusunun sahada olmayışı rakip savunma hattını kararsız bırakır. Çünkü kiminle eşleşeceklerini, kimin markajını yapacaklarını kestiremezler. Orta saha oyuncuları sürekli pozisyon değiştirerek hem iç koridorları hem de ceza sahası çevresini domine eder. Bu durum rakip takımın savunma çizgisinde boşluklar oluşmasına sebep olur. İşte 4-6-0 dizilişi tam da bunları değerlendirmek üzerine kuruludur. Bu sistemin en parlak uygulamalarından biri Euro 2012'deki İspanya milli takımıdır. Vicente Del Bosque yönetimindeki İspanya finalde İtalya'yı 4-0 yenerken sahaya santrforsuz çıkmıştı. Fabregas gibi klasik 8 numara profiline sahip bir oyuncuyu santrfor gibi sahaya yerleştirip sahte 9 rolüyle kullanmış, ileri üçlünün sürekli yer değişimiyle rakibi adeta hipnotize etmişti. Topa %60'dan fazla sahip olarak rakibin dengesini bozan İspanya, ceza sahasında bir pivot oyuncu olmadan da nasıl etkili olunabileceğini o gün tüm dünyaya göstermişti. Pep Guardiola da Barcelona'da dönem dönem bu dizilişe yakın oyunlar kurgulamıştır. Özellikle Messi'yi sahte 9 olarak oynattığı yıllarda hücum hattı santrforsuz gibi hareket ediyor, rakip stoperlerin markaj yapamaması üzerinden boşluklar yaratılıyordu. O yapıdaki fark şuydu: Messi nominal olarak santrfor gibi görünse de aslında oyun kurucusu gibi davranıyor, onun boşalttığı alanlara Iniesta, Pedro ve David Villa gibi oyuncular sarkarak gol arıyordu. Bu da 4-6-0'ın sahadaki en yaratıcı hallerinden biriydi. Gelelim bu sistemin zorlukları. Öncelikle fiziksel olarak güçlü, ceza sahası içinde hava toplarına çıkan bir hedef oyuncunuz yoksa, bu dizilişin topu fileye ulaştırması için pozisyonların çok net şekilde hazırlanması gerekir. Çünkü ceza sahası içinde biri bitirici olarak beklemiyor, her atak yeniden kurgulanıyor. Bu da hem zihinsel hem fiziksel olarak büyük bir efor ister. Ayrıca bu sistemin işlemesi için tüm orta saha oyuncularının topla yaratıcı, topsuz alanda akıllı koşular yapan, pas temposunu ayarlayabilen oyuncular olması gerekir. Aksi takdirde takım hücumda çok şık görünüp gol atmakta zorlanan bir yapıya bürünür. Bir diğer zorluk da şudur: geride bekleyen takımlara karşı bu sistem zaman zaman fazla sabırlı olmayı gerektirir. Çünkü klasik bir santrforla ceza sahası etrafında ani tehdit oluşturamazsın. Kanat oyuncuları da çizgiye değil, genellikle iç koridorları oynadığı için kenar ortalarından da beslenemezsiniz. Bu nedenle oyunun kilidini açacak zekada bir oyun kurucu kalabalığı gereklidir. Türkiye'de bu sistem doğrudan uygulanmamış olsa da bazen oyuncu mecburiyetleri nedeniyle sahaya forvetsiz çıkan takımlar olmuştur. Özellikle klasik santrforu olmayan ama çok sayıda ofansif ortaya sahip olan bazı takımlar geçici olarak bu dizilişe benzer yapılarla sahaya çıkmıştır. Ama sistemin özüne uygun, bilinçli ve organize uygulanması henüz tam anlamıyla yapılmamıştır. Özellikle 4-6-0 dizilişi klasik futboldan saparak forvetsiz futbol fikrini ortaya koyan zekaya ve yaratıcılığa dayalı bir stildir. Uygulanması zordur ama doğru oyuncu grubu ve teknik direktörle sahada bir satranç oyunu gibi işler. Eğer her oyuncu rolünü doğru oynarsa rakip savunmayı çözmek için santrfora ihtiyaç duymadan da son derece akıcı ve etkili hücumlar kurulabilir. Bu da modern futbolun geldiği noktayı gösteren çarpıcı örneklerden biridir. Futbolun ansiklopedisinde bugün 4-6-0 dizilişini anlattık. Her sayfada başka bir anlatımla tekrar görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel okulların talep ettiği yardımcı kitap, ek kaynak ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açtı.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nın kesin yasaklarına rağmen fahiş seviyelere ulaşan bu ek ücretler velileri ekonomik olarak zor durumda bırakıyor.
1: İstanbul olmak üzere pek çok ildeki özel okullarda kitap seti fiyatları astronomik oranlarda artış gösterdi.
2: Geçen yıl 49 bin lira olan bir kaynak kitap setinin bu yıl 80 bin liraya yükseldiği, lise kademesindeki bazı öğrencilerin kitap ve ek materyal masraflarının 3 haneli rakamlara yükseldiği, kimi zincir okullardaysa kırtasiye kılıfıyla velilerden 200 bin liraya varan bedeller istendiği belirtiliyor.
1: Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili bakanlığa ulaşan bildirimleri yakından takip ettiklerini vurguladı.
2: Bakan Tekin, özel okullarda yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde fahiş fiyat alındığına dair şikayetler geliyor. En çok şikayet yardımcı kitap ve kırtasiye konusunda ifadelerini kullanarak velilerin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı olmadığını belirtti.
1: Tekin ayrıca bu durumun devamı halinde önümüzde

0: Ücret zamı bile belli olmadı. Biz maaşlarımıza %80 veya %100 zam alamıyoruz maalesef. Okul ücreti, yemek ve kitap arası neredeyse 400 bin lira oluyor. Çocuklarımız iyi eğitim görsün diye elimizden geleni yapıyoruz fakat özel okullar mecbur olduğumuzu düşündükleri için istedikleri fiyatı söylüyorlar.
1: 78 bin liralık ilkokul 2. sınıf kitap setinde yer alan ürünlerin piyasa değeri 15 bin lira arasında değişiyor. Bu kalemlerin üst sınırlarını toplasak bile yaklaşık 13-15 bin lira ediyor. Okulun talep ettiği 78 bin TL bu tutarın neredeyse %500-600 fazlası.
0: Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına ve bu yayınlanan genelgelere göre okullarda bakanlıkça dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının dışında farklı kaynakların zorunlu tutulması ve bu materyaller için velilerden ücret talep edilmesi yasak.
1: Konuyla ilgili Radyo Sputnik'e konuşan Özel Okul Velileri Platformu, zincir okulların bu durumu tamamen bir ticari faaliyete dönüştürdüğünü söyledi.
0: Platformun aktardığı bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği yasaklar okulların iç yönetimiyle deliniyor. Zincir okulların matbaa, yemek ve servis gibi hizmetleri kendi bünyelerine alarak veliyi mecbur bıraktığı savunuluyor.
1: Özel Okul Velileri Platformu okulların kayıt sırasında kitap parasını zorunlu tuttuğunu ve daha nitelikli içerik bahanesine sığındığını vurguluyor. Platform yetkilileri köklü vakıf okullarının bu hizmeti çok daha ucuza sunduğunu belirtirken zincir okullarınsa piyasadan ucuza temin ettikleri kitapları velilere fahiş fiyatlarla sattığını söylüyor.
0: Peki fahiş ücret isteyen özel okullar nereye ve nasıl şikayet edilir? Mevzuata aykırı şekilde zorunlu yardımcı kitap, ek kaynak veya fahiş fiyatlı kırtasiye seti dayatan özel okullara karşı velilerin yasal şikayet bulunuyor. Başvurular iki temel kanal üzerinden yürütülebilir.
1: Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı ve CİMER üzerinden idari şikayet. Okulun mevzuata aykırı uygulamasının tespiti ve idari para cezası uygulaması için şu yolların izlenmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 147 aranarak okulun adı, kampüsü ve dayatılan ücret belirtilerek doğrudan şikayet kaydı oluşturulabilir.
0: Ya da cimer.go.tr adresine e-devlet şifresiyle giriş yapılarak şikayet bölümü seçilir, dilekçede okulun resmi unvanı belirtilmeli, varsa mesajla gönderilen fiyat listeleri veya zorunlu kılınan kitap platformu ekran görüntüleri sisteme eklenmelidir. Başvuru incelenmek üzere otomatik olarak il ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şubesi'ne aktarılır.
1: İkinci yolda tüketici hakem heyetine başvuru. Okula ödeme yapmak zorunda kalan veliler ödedikleri fahiş ücretleri geri alabilmek için tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor.
0: İlk olarak ödemenin yapıldığına dair fatura, banka kontu veya kredi kartı ekstresi temin edilmelidir. Ve kontunu açıklama kısmına zorunlu tutulan ek kitap kırtasiye bedeli yazılması ispat kolaylığı sağlar. Turkiye.go.tr adresi üzerinden tüketici hakem heyeti başvurusu sistemine girilir.
1: Başvuru formuna Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre özel okullarda ek yardımcı kitap satışı ve zorunluluğu yasak olmasına rağmen tarafından ekte sunulan fatura dekontla haksız tahsilat yapılmıştır. Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca ayıplı veya haksız hizmet bedelinin iadesini talep ederim şeklinde açık bir dilekçe yazılır.
0: 2026 yılı itibariyle belirlenen parasal sınırların altındaki tüm uyuşmazlıklar için doğru ikamet edilen yerdeki ilçe tüketici hakem heyetine ücretsiz başvurulabilir. Hakem heyeti kararları mahkeme ilamı niteliğindedir ve okulun bu parayı veliye iade etmesi zorunludur.
1: Hukukçular ve tüketici dernekleri özel okulların kitap ve kırtasiye setlerini eğitim ücretinden ayrı tutup zorunlu olarak satmasını 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna açıkça aykırı buluyor.
0: Kanunun 6. maddesine göre bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz. Okul bizim kitabımızı almazsanız kaydı yenilemeyiz veya eğitim sistemine giriş sağlayamazsınız diyerek bağlı satış yapamaz.
1: Velilere zorla imzalatılan veya kayıt sözleşmeli izlenen ek hizmetleri, kitapları okulun belirlediği şirketten satın almayı kabul eder ibareleri tüketiciyle müzakere edilmeden tek taraflı konulduğu için haksız şart hükmündedir ve hukuken geçersizdir. Deliler bu maddeleri imzalamış olsalar dahi sonradan hakem

0: heyetine itiraz etme hakkına sahiptir.
1: Özel okullarda MEB yasaklarına rağmen 80 bin ila 200 bin lira arasına ulaşan yardımcı kitap ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda tepki topladı.
0: Bakan Yusuf Tekin en çok şikayetin bu alandan geldiğini ve yeni tedbirler alınacağını açıklarken özel okul velileri platformcı okulların yasakları iç yönetmeliklerle delerek süreci ticari faaliyete dönüştürdüğünü belirtti.
1: Fahiş fiyatlara isyan eden velilerin tüketici kanunu uyarınca CİMER, MEBİM ve tüketici hakem heyetleri üzerinden ücret iadesi alma hakkı bulunuyor.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecini devlet projesi olarak yürütüyoruz dedi. Fon soruşturmasında yeni dalga. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatil açıklaması geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da düzenlenen şehit yakını ve gaziler için kamu ataması töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj veren Erdoğan, sürecin bir devlet projesi olarak yürütüldüğünü kaydetti.
2: Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Gazi Meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabaka kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
1: 19 Eylül Gaziler Günü programına katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kürsüden yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye vizyonunun gazilerin kahramanlıklarının sonucu olduğunu söyledi.
3: Sizler milletimizin bağımsızlık ve istiklal iradesinin yaşayan timsallerisiniz. 40 yıl aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden titiz bir şekilde yürütüyoruz. Bin yıllık kardeşliğimizi tahkim etmeye, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye ulaşma sürecidir. Atılan tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna ve emeklerine zarar vermeyecek niteliktedir.
1: Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kerstin Oğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı. Kosinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan ise suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Kaşif Kozinoğlu dosyasına yeni kamera kayıtları da girdi. Olay gününe ait görüntülerde Kozinoğlu rahatsızlanıp ambulansa alındığı sırada oda arkadaşının koğuşa girerek masadaki kahve bardağını aldığı anlar yer aldı. Savcılık görüntülerin kronolojisi ve şüpheli hareketlerin ölüm olayıyla bağlantısını da mercek altına aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel Girne açıklarında 30 Ağustos'tan gemide bir kişinin daha bugün cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta 4 şüpheli tutuklanmıştı. Sermaye piyasasında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Destek Holding'in patronu Altunç Kumova savcılık ifadesinde borsa oyuncusu olmadığını ve şirketinin ticari faaliyetlerine odaklandığını belirtti. Şirketinin piyasa değerindeki katlık rekor artışta bir gariplik sezip sezmediği de sorulan Kumova, hisse değerindeki artışta anormallik sezdim fakat tahta üzerinden yapılan işlemlere müdahale etme imkanım yoktu. SPK tarafından denetlendiğini düşünüyorduk diyerek kendisini savundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ara tatillerin bayramlarla birleştirilmeye çalışıldığını belirten Tekin, takvimin uymadığı yıllarda bu uygulamanın kaldırılabileceğini duyurdu.
4: Öğrencilerimiz 180 iş günü okula gitmek zorunda. Öğretmen arkadaşlarımız 2 ay tatil yapmak zorunda. Yıl içerisinde bizim ciddi miktarda da tatil var. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğimizde takvime sıkıştıramıyoruz bunları. 2-3 yıldır Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tam ara tatil için planladığımız zaman aralığına denk düştüğü için şu an Ramazan Bayramı ile kapatıyoruz. Dolayısıyla bildiğimiz sürece ara tatillerde problem yok ama Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın her ikisi de ikinci yarı yıla geldiğinde ve 9'ar gün tatil olduğunda takipleştirmekte sıkıntı yaşayacağız. Orada belki ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz ama şu an böyle bir sıkıntı yok.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrenci sayısını da açıkladı.
4: Gün be gün takip ediyoruz. Şu an 550 bin civarında bir Suriyeli öğrencimiz var. Yaklaşık 260 bin civarında Suriyeli misafirimiz de okullarımızdan ayrıldılar.
1: Ekonomi. Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararının alınmasının ardından sürecin nasıl işleyeceği de belli oldu. Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Yatırımcılara payları oranında ödemeler yapılacak. Tasfiye sürecinin detayları ile ilgili fonların KAP sayfalarında yayınlanacak ve yatırımcılar da süreci buradan takip edebilecek. Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 250 liralık alım fiyatına karşın serbest piyasada 170-180 lira seviyesinde oluşan fındık fiyatlarını incelemeye aldı. Üretici temsilcileri ve bölge siyasilerinin çağrıları sonrasında bakanlık ve Rekabet Kurumu müfettişleri sahada incelemelerde bulundu. Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı Ağustos'ta yıllık %53,2 artarak 470 bini aştı. Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı %2,62 olarak kaydedildi. Yükselişini sürdüren hibrit otomobil sayısı ise aynı dönemde 896.270'e çıktı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir programa katılıyor. Program sonrasında gazetecilere tabletler, anahtarlık, not defteri vesaire gibi hediye gönderildiğini öğreniyoruz. Zarif bir jest olarak bazı gazeteci arkadaşlarımız bunu değerlendirmişler. Bakana teşekkürlerini iletmek için bir sosyal medya paylaşımı yapmışlar. Ücretsiz bir öğün tartışması yapılırken Milli Eğitim Bakanı'nın gazetecilere böyle bir hediye göndermesi ayrı bir tartışma konusu. Gazetecilerin böyle bir hediyeyi kabul etmesi de ayrı bir etik tartışmadır. Hani çok kolay ulaşılabilen ürünler değil bunlar. Böyle hediyelerin kabul edilmesi benim gazetecilik anlayışıma göre çok da etik sınırlarda değil. Bu haber iki yönlü bir haber. Hem hediyeyi veren hem hediyeyi alanlar açısından bakıldığı zaman sorunlu olarak değerlendirilebilecek bir tabloyla karşı karşıyayız.
6: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en büyük kurbağa türü olan Goliat kurbağalarının boyu 32 santimetreye, kütlesi 3250 kilograma ulaşabilir. Goliat kurbağaları Afrika kıtasında Ekvator Ginesi ve Kamerun'daki nehir havzalarında görülen nadir bir türdür. Bunu biliyor muydunuz?
7: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayında geçerli olacak yeni prim tarifesi açıklandı. Yeni düzenleme ile birlikte sürücülerin ödeyeceği tutarlar araç türü, kayıtlı olunan il ve hasarsızlık basamağına göre değişiyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre İstanbul'da otomobil sahiplerinin 4. basamaktan zorunlu trafik sigortası yaptırması halinde ödeyeceği prim 19.405 lira olarak uygulanacak. Yeni tarifede risk seviyesine göre primler arasındaki fark dikkat çekti. İstanbul'da 0. basamakta bulunan ve en riskli grupta değerlendirilen içten yanmalı otomobiller için prim 58.214 lira oldu. Hasarsızlık seviyesi en yüksek olan 8. basamaktaki sürücüler ise aynı araç grubu için 9.702 lira ödeyecek. Böylece iki basamak arasındaki prim yaklaşık 6 kata çıktı. Ankara'da 0. basamak primi 56.566 lira, 8. basamak primi 9.428 lira olarak belirlenirken İzmir'de bu tutarlar sırasıyla 54.919 lira ve 9.153 lira oldu. Trafik sigortası primlerinde yeni tarifeyle yaklaşık %2 oranında artış gerçekleşti. Ticari taksiler için belirlenen primlerde de basamaklara göre önemli fark bulunuyor. İstanbul'da 0. basamaktaki ticari taksinin primi 172.447 lira olurken 8. basamakta bu tutar 28.741 liraya düşüyor. Ankara'da aynı basamaklar için primler 167.566 lira ve 27.928 lira olarak uygulanacak. İzmir'de ise 0. basamakta 162.686 lira, 8. basamakta 27.114 lira prim ödenecek. Yeni tarifede en yüksek primlerden biri otobüsler için belirlendi. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuğa sahip 0. basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 423.661 liraya çıktı. Aynı araç 8. basamakta yer aldığında ödenecek prim 70.610 lira olacak. Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılması halinde sürücüler hem para cezası hem de aracın trafikten men edilmesi yaptırımıyla karşılaşabiliyor. 2026 itibarıyla sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 lira olarak uygulanıyor. Eksiklik giderilene kadar araç trafikten men ediliyor. Sigortasız aracın kazaya karışması durumunda ise 2039 lira ceza uygulanırken karşı tarafa verilen hasarın da araç sahibi tarafından karşılanması gerekiyor. Sigortanın süresinde yenilenmemesi halinde ise gecikilen her 30 gün için poliçe primine %5 oranında sürprim uygulanıyor. Bu oran toplamda %50'ye kadar çıkabiliyor. Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayında uygulanacak primler belli oldu. İstanbul'da en riskli gruptaki içten yanmalı otomobil için prim 58.214 liraya yükselirken 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde bu tutar 423.661 liraya ulaştı. Yeni ışıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan hukukçu Nusret Senem, Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerle Gladio ve FETÖ yapılanmaları arasındaki bağlantı iddialarını değerlendirdi. Senem, Kaşif Kozinoğlu ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümlerinin FETÖ, CIA ve NATO bağlantıları çerçevesinde yeniden araştırılmasını istedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ'ye yönelik çalışmaları nedeniyle hedef alındığını dile getiren Senem, ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevine girmeden önce CIA görevlisi bir tanıdığı tarafından uyarıldığını ve CIA'in Kozinoğlu'nun öldürüleceğini bildiğini söyledi.
2: Evet, faili meçhul cinayetler dosyası tek tek açılmaya başlandı. İşte Muhsin Yazıcıoğlu, Uğur Mumcu, Hablimitoğlu.
3: Hablimitoğlu yargılaması sürüyor.
2: Evet, evet. Ve Kaşif Kozinoğlu. Genel anlamda nasıl buluyorsunuz bu olayı? Gerçekten bir işin üzerine gidiliyor mu sizce? Yoksa bu bir yerde tıkanır mı?
3: Şimdi bu olay NATO'nun Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapmış olduğu liderler zirvesi sırasında gündeme geldi yoğun olarak. Ona denk gelmesi çok dikkat çekiciydi. Aslında sözünü ettiğimiz cinayetlerin tamamı Gladio diye bildiğimiz Türkiye'den kontrgerilla diye önceden tanınan örgütün yaptığı eylemler. Daha sonra bu Fethullahçılar diye bilindi, kamuoyuna geldi bu kumpas davaları sırasında. Dolayısıyla NATO'nun cinayetlerine karşı bir yandan Ankara'da zirve yapıyorsunuz, bir yandan NATO cinayetlerinin üzerine yürüyorsunuz. Bu devlette iki eğilimin ortaya çıktığını gösteren bir gelişme. Bir yandan NATO'culuk, MİT'in ve hükümetin Cumhurbaşkanlığı kararlarının NATO güzellemeleri sürerken bir yandan da NATO cinayetlerin üzerine gidilmeye çalışan bir devlet refleksi iradesi ortaya çıkıyor. Bu bakımdan son derece önemli bir gelişme Türkiye bakımından.
2: Şöyle mi diyelim, şöyle bir görüş vardı. Türkiye'de normalde cinayetlerin failleri bir şekilde bulunur. Ama Gladio'nun işlediği
3: hiçbir cinayetin
2: faili bulunmamıştır.
3: Şeyler bulunur yani böyle tetikçiler falan bazen yakalanır ama esas olarak Gladio'nun üzerine gidildiği görülmemiştir. Gladio'nun üzerine gidilmeye ne zaman başlandı? 2014'ten sonra. Yani 2014'ten itibaren FETÖ örgütünün FETÖ PD'ye diye Milli Güvenlik Kurulu'nca belirlenmesiyle birlikte Gladio'nun üzerine adım adım gidilmeye başlandı. Bir devlet iradesi ortaya çıktı.
2: Yani Silivri duvarının yıkılmasından sonra.
3: Bence tamamen öyle. Silivri duvarları yıkılmasıyla milletin milyonlar olarak sokaklara inmesiyle birlikte 4 defa Silivri duvarlarının önüne yüz binleri yığdık biz biliyorsunuz evet, yargılandığımız sırada. O süreç Gladio'nun üzerine gidilmesi gerektiği gibi bir zorunluluğu gündeme getirdi ve dolayısıyla o örgütle ittifak içinde olan iktidarda bir parçalanma oldu. Aralarında büyük bir kapışma başladı Fethullahçılarla AK Parti iktidarı arasında. Netice olarak milletin iradesinin yansımasıydı bu, iktidara yansıması. O mücadele adım adım adım adım yükseldi. 15-16 Temmuz FETÖ darbe girişimi 2016'da zirveydi. FETÖ'cüler bir hamle daha yaptılar kurtulmak için. Fakat evet, o hamlenin altında kaldılar. Gladio'nun bütün silahlı unsurları, operasyon ekibi ezildi benim gördüğümüz kadarıyla. Evet. Ezildi. Generalleri bir kısmı öldürüldü, bir kısmı hapislere tıkıldı. Hükümler aldılar. Ordudan tasfiye edildiler. Polisten tasfiye edildiler. Şimdi ordudan tasfiye edilenler 24 bin kişi.
2: Evet.
3: Subay asubay, general. Polisten 30 bin kişi. Yargı mensupları, hakim, savcı ve yargı personeli olmak üzere 14 bin kişi. Bütün şey olarak bakarsanız bürokrasiden yaklaşık 30-140 bin kişi tasfiye edilmiş oldu Gladio. Şimdi böyle bir tasfiye dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ya daha doğrusu NATO'ya bağlı ülkelerin hiçbirinde böyle bir tasfiye yok.
2: Evet.
3: Yani devletin bütün kılcal damarlarına girdik diye övünürdü Fethullah. O kılcal damarlardan sökülüp atıldılar yani. Onun için çok önemli bir başarıdır o. Ve bu başarının bir neticesi olarak onun yapmış olduğu cinayetler adım adım ortaya çıkmaya başladı. Yakalanmaya başladılar. Önemli adamları hapse atıldı. Mesela Enver Altaylı aslında Fethullah'tan daha önemliydi Gladio için. Çünkü bir anlamda CIA'nin yetiştirdiği Türkiye'de Gladio'nun sorumlularından önemli kişilerden biriydi. Mehmet Eymür, o Firam Abbas, bu tip isimler yani.
2: Evet.
3: En baba adamlarıydı Gladio'nun. Bunlardan Enver Altaylı. Nereye kaşıyorsanız oradan çıkıyor biliyorsunuz.
2: Bütün yani faili meçhul cinayetlerde bir yerden adı geçiyor.
3: Enver Altaylı'nın adı geçiyor. Enver Altaylı siyasi ve askeri casusluktan ve Fethullah üyeliğinden 23 yıl hapis cezası aldı ve Yargıtay'da onandı cezası biliyorsunuz.
2: Evet. Evet. Peki şimdi tek tek gidecek olursak ana hatlarla. Yani isterseniz şey devam ediyor. Hablemitoğlu cinayeti devam ediyor.
3: Uğur Mumcu davasında da bir sanıkla ilgili devam ediyor. Diğerlerinin hükmü onandı, evet. Kesinleşti. İnfazları oluyor onlara.
2: Yani o dosyada aslında çok açık. Şimdi Uğur Mumcu'da işte en son Erdoğan Karakuş emekli kor general, kor generalinin yaptığı tanık sıfatıyla bir ifade verdi. Dedi ki Mossad'dır Uğur Mumcu'nun katili. Mersin'den girdiler. Cinayeti işlediler. Esenboğa Havaalanı'nda bilgisayar sistemini bozdular. Kayda girmeden çıkıp gittiler.
3: Bence doğru değil. Ben o kanada değilim. Ben o davada birkaç celse Ceyhan Mumcu abimizin şeyi olarak.
2: Uğur Mumcu'nun abisi.
3: Evet, abisinin müdafiği olarak bulundum. Yakalanan ve yargılanan aslında olayın failleri. İşin gerçeği budur. Tabii ki Mossad'la falan da ilişkileri mümkündür, vardır. Ama çıktı gittiler şeyi doğru değil. Sanıklar hatta itirafta bulunacakları gün bu eski Tabipler Odası Başkanı Bayan adını şimdi şey yapmadım.
2: Evet, evet.
3: Onun bir işkence şeyiyle uzaktan böyle bir şeyiyle.
2: Görmeden işkence kararı verdi.
3: Fincancı. Evet, Fincancı. Fincancı. Ondan vazgeçti. İtiraftan ama olayın gerçek failleridir ve hükümlerini
2: hayır Mossad şey şöyle olabilir yani Mossad gidip de illa o şeyi yapan adam olmayabilir, ekip o işi organize etmiş olabilir.
3: Mossad'ın olduğu şuradan da belli, bunları önce İran'a gönderiyor, bunlar böyle şeriatçı falan havalarında.
2: Tabii.
3: Önce İran'a gönderiyor, İran'da bir ilişkiler falan, oradan dönüyor geliyorlar, cinayet işliyor İran'ın üzerine yıkmak için.
2: Evet, o günlerin hatırlar meşhur olayı. Hepsi bir ağaca da İran'a girip çıkmış.
3: Mollalar İran'a diye.
2: Bütün slogan buydu ya.
3: Bütün slogan buydu.
2: Cenazede vardık biz, evet, milyonlarca insan Türkiye'nin her yerinde.
3: Az 1 milyon insan yürüdü o zaman.
2: Sadece Ankara'da 1 milyon yürüdü. Bir de Türkiye'nin her tarafını düşün.
3: Korkunç bir olaydı. Yani İran'ın üzerine bir yandan cinayeti işliyorsunuz, bir yandan İran'ın üzerine
2: bir taşta birkaç kuş.
3: Tabii yani İran düşmanlığı o zaman zirve yapmıştı biliyorsunuz Türkiye'de. Evet, evet. Tam o olaya denk geliyor.
2: İran'da çok az kişi Türkiye İran değil bunun arkasında diye. Bunu da söyleyenlerden birisi Uğur Mumcu'nun abisi de aynı şeyi söylüyor.
3: Abisi de söylüyor. Biz söylüyoruz. Halbuki İran'ın hiçbir o olayda bir şeysi yok.
2: Hiçbir yok.
3: Hiçbir dahili yok ve hiçbir menfaati yok. Yani Türkiye İran düşmanlarına İran'a faydası olacak. Tam tersine İran'a karşı emperyalist Batı'nın bir unsuru olarak Türkiye İran üzerine sürülmek isteniyor. Türkiye o tertibi bozdu. Bir ara bir Çiller'in Cumhurbaşkanı Demirel'e rağmen İran'a uçakları kaldırıp saldırma falan gibi şeydi.
2: Onun da öyküsü çok şeydi.
3: Olmuştu. Onu da Demirel önledi biliyorsunuz. Çok önemli bir olaydı.
2: Onun öyküsü şöyle oldu. Rahmetli Erdal İnönü'yle dönemin Sanayi Ticaret Bakanı Tahir Köse, beraber Fişeksan'da lokalinde yemek yiyorduk.
3: Evet.
2: Tahir Bey dedi ki Erdal Bey'e, dedi ki efendim dedi, Erdal Bey Dışişleri Bakanı olmuştu o arada.
3: Doğru.
2: Dedi ki ya iyi olmadı Dışişleri Bakanınız dedi. Tenzil rütbe gibi Başbakan'ın yardımcılığından
3: Dışişleri Bakanı
2: oraya geçince, yok yok Tahir dedi, Dışişleri Bakanı'ndan çok memnunum dedi. Türkiye İran'ı önledim dedi. İnönü konuşmazdı.
3: Ya.
2: Şimdi böyle kaldı. Hiçbir şey soramadı. Sorsan da cevap vermezdi. Tarzını da biliyoruz. Ben de dedim ya, o zaman basın danışmanlığı yapıyorum. Dedim ya bu olay çok önemli bir olay. Ben bunu dedim araştırayım. Gazetecilik dönünce bu olayı patlatırım. Ondan sonra ben hemen onu araştırmaya giriştim. Sonra kabaca çözdük olayı. Yani helikopterler kalkıyor.
3: Evet, evet.
2: Yolda durduruluyor. Erdal Bey öğreniyor durumu ve Demirel'i arıyor falan. Sonra Sedat Tempo dergisinde Sedat Ergin imzasız bir yazı yazarak bunu Hikmet Çetin yaptığını söyledi.
3: Yok değil.
2: Evet. Sonra da Tempo'daki yazıyı kaynak gösterip Hürriyet'te manşet yaptılardı bu olayı. İşin aslı böyle bir şeydi. Ben birebir şahidim.
3: Erdal'in onu biliyorsun.
2: Evet. Evet. Şimdi biraz hızlanalım isterseniz. Şeye geçelim. Muhsin Yazıcıoğlu. Hı. Yanılmıyorsam bir de kitap hazırlıyorsunuz bu cinayetle ilgili.
3: Yani bitti. Kitabı bitti. Gönderdim mi yani şeye? Evet. Evine.
2: Nedir bu olay? Bize bir özetler misiniz?
3: Evet. Şimdi bu 25 Mart 2009. O dönem çok önemli yani. 2009'u iyi hatırlayalım. Fethullahçıların Ergenekon kumpasını yoğun şekilde yürüttükleri, işte Ergenekon dalgaları, her yerden bombalar çıkıyor, eşiyorlar falan. Ondan evet. sonra kemikler çıkıyor.
2: Hatta bombaları sarıldığı gazeteler yeni, günümüzün gazetesi günümüz. Ama o çok komikti yani, ya Gölbaşı yolunda. Yani, değil mi? Yani o kadar acele yapmışlar evet. ki. Ben o günlerde CNN'in kameramanı vardı. Gazeteleri de tabi onunca evet. almış. Onları bile almamışlar. Almış getirmişti. Ya üzerinde
3: bir de Ayaş yolunda böyle bir bombalar evet, şey evet. olmuştu falan.
2: Sonra yani, Ergenekon'dan çıkan evet. komutanla beraber Ayaş yoluna gittik. Orada da o nereye sakladınız diye göstermeye çalıştık.
3: Yani saklıyor, ondan sonra gidip buldu falan şey tabii, yapıyorlar.
2: Klasik FETÖ yöntemi.
3: Kameralar,
2: klasik
3: FETÖ yöntemi. Evet, evet. Televizyonlar, canlı yayınlar.
2: Ben i̇şte burada yani. Bulundu falan diye.
3: Şimdi tam o günlere denk geliyor. Biliyorsunuz Hrant Dink olayı 2007, bu 2009, hemen ardından biliyorsunuz Balyoz şeyi evet. başladı. O tam o döneme denk geliyor. Tabii şimdi Hrant Dink olayı olmuş, Rahip Santoro olayı olmuş. Ondan sonra Malatya Zirve Yayın Evi olayı olmuş, Danıştay olayı olmuş.
2: Danıştay'da evet, hakimlerin
3: öldürülmesi. Şimdi bütün bunlar kampanyanın, Ergenekon kampanyasının önemli cinayetleri, o olayı oraya bağlamaya evet, çalışıyorlar. Evet. Ve diyorlar ki Türkiye'de milliyetçiler, işte vatanseverler, askerler daha çok, ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri bu cinayetleri işliyor. Dolayısıyla örgütün hükümete karşı bir darbe girişiminin parçaları olarak bunu yapıyorlar. Bu örgütü tasfiye edelim, etkisiz hale getirelim. Silahlı kuvvetler de bir de şey var efendim, nasıl derler, o silahlı kuvvetleri etkisiz hale getirmek için bir çaba yürütmek lazım. Bir vesayet var, askeri vesayet, o vesayeti çözmek lazım. Kurguyu da bunun üzerine yapmışlar evet. ve orduyu etkisizleştirmek istiyorlar. Niye? Ordu Amerika'nın Kuzey Irak'ta kurmak istediği kukla Kürdistan'a karşı tavır almaya başladı. Evet. Hizadan çıktı diyorlar. NATO'nun hizasından.
2: Türk generalleri kontrolden çıktı.
3: Kontrolden çıktı, hizadan çıktı. Türk generallerini hizaya alacağız. Buna karşı yürütülen bir kampanya. Şehitler bu kampanyanın unsurları.
2: Evet.
3: Bu doğrudan CIA ve FETÖ eylemi. Evet. Hatırlayın, Avrupa Birliği'nin parlamentosundan karar çıktı bunların üzerine yürüyün diye.
2: Evet, evet.
3: Aynı zamanda Türk ordusunun da üzerine yürünmesi şeklinde bir kampanyaydı. Bunu denenmiş bir örnek bu. Endonezya modeli deniyor buna. Evet. Endonezya modeli. Endonezya'da daha önce orduyla
2: yapılan pis işler çıkarılıp
3: onlar tasfiye ediliyor evet, ve evet. Orada işte bir adalar grubu var. Onun Endonezya'dan ayrılmasını sağladılar öyle. Türkiye'de benzer bir etkiyle bunu yapmak istediler. İşte Yazıcıoğlu cinayeti bu faaliyetin bir unsuru. Bunu Fethullahçıların planladığı dava dosyasından, soruşturmalardan falan çok sayıda belgeyle ortaya çıkmış vaziyette. Ben onu tespit ettim.
2: Dosyalar peki bir sorulur mu şimdi sizin bir sonuca gidebilecekler mi sizce?
3: Ben gidebilecekleri kanısındayım. Çünkü bu olayı gerçekleştiren helikopterin düşmesine neden olan pilot tutuklandı.
2: Evet evet. Evet. Aynı tutuklandı. Zamanda Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın almaya giden de, Marmaris'te almaya giden de pilot değil mi o?
3: O değil. Onlar da düşen helikopterdeki uyduya sinyal gönderen parçaları söken kişiler. Evet. İşte Davut Uçum ismi onun. Bir evet. de bir assubay var assıcak diye. Onlar 2016'da Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'teki otelden almaya giden
2: kurtarma ekibi aynı zamanda. Bir yandan da olayı karartan ekip.
3: Yazıcıoğlu olayında da onlar işte o malzemeleri, uyduya sinyal gönderen parçaları ve en kritik olayın aydınlanmasına hizmet edecek parçaları söküp kaybeden ekibin içinde olan adamlar, özel kuvvetler mensupları bunlar. Dolayısıyla bu olay her tarafından FETÖ'cülerin çıktığı bir olay gözüküyor. Tam o günlerde 2011-12 döneminde de olayı Ergenekon yaptı. Ergenekon'a bağlamak için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Dosya Malatya
2: yine bir taşla birkaç kuş.
3: Tabii Malatya savcılığına devredilince Büyük Birlik Partisi'nin bazı üst yöneticileriyle birlikte tanıklar üretiyorlar, yalancı tanıklar vesaire. Bu işi Ergenekon yaptı, subaylar yaptı. Hatta o dönemki hava komutanı Faruk Cömert hedef gösteriliyor.
2: O da çok ilginç.
3: Tabii yani. Faruk Cömert'in hedef gösterilmesinin önemli sebeplerinden birisi şu. Diyorlar ki Faruk Cömert'in kardeşi Bedrettin Cömert işte Muhsin Yazıcıoğlu tarafından emir verilerek öldürülmüş bir kişi. Dolayısıyla Faruk Cömert şimdi intikamını alıyor hesabı.
2: Evet, senaryo
3: öyle
2: diyor.
3: Senaryolar var inanamazsınız. Tabii bu şekilde yürüyen bir dava. Davada sonradan 17 yıl sonra işte şimdi Ankara'daki soruşturmaya geldik ama 17 yıl bütün bir iddialar örtbas ediliyor. İlgili olanlar, o sıcakların gizlemeleri, şunlar bunlar. Onlar hep böyle münferit eylemler gibi.
2: Dosyada her şey var mı?
3: Her şey var bence. Her şey var, her şey var. Şimdi bakın radar şeyleri yapmışlar. İncelemesi yapılmış Malatya Savcılığı'nın atadığı bir kişi tarafından. Hava kuvvetlerinin harekat merkezinde, efendim işte bu Ahlatlıbel'deki radar merkezinde, Erzurum radar merkezinde vesaire birçok yerde inceleme yapılmış. Bir olayın olduğu saatte, olduğu dakikada hatta. Hı. Olay kaçta oluyor? 15.03'te helikopter düşüyor. 15.07 arasında bir 4 dakikalık Doğu bölgesindeki bütün şeyler, radarlar bozuktur diye Genelkurmay'dan yazı giriyor.
2: Allah Allah.
3: O 4 dakikada ne olmuş biliyor musunuz? Malatya'dan kalkan şimdi tutuklu FETÖ'cü pilotun F4 uçağı tam o bölgeden geçiyor. O bölgeden geçiyor. 21 bin fitte radardan çıkıyor. Sonra 13 bin fitte radardan tekrar radarda görünüyor.
2: Sayın dinleyiciler, radardan çıkma şu anlama geliyor. Eğer alçak uçuş yaparsanız radardan çıkarsınız. Alçak uçuş yukarı çıktığınız zaman tekrar radara girersiniz.
3: Bu olayda şöyle oluyor. FETÖ'nün hava kuvvetleri imamları işte şeyler Malatya'ya geliyorlar, görüşmeler yapıyorlar, İstanbul'a dönüyorlar. Ondan sonra bu pilot olan şahıs o zaman Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı İstanbul'da, Hava Harp Okulu'nda. O da bir saat doldurmak için, uçuş saati doldurmak için Malatya'ya geliyor. Tam helikopterin şeyden havalandığında, Çağlayan Cerit'ten havalandığında o da Malatya'dan havalanıyor. Geliyor, o saatte de tam uçağın düştüğü saatte, helikopterin düştüğü saatte de o 21 fitten kaybolup 13 bin fitten çıkması olayı oluyor. 4 dakika. O 4 dakika Genelkurmay diyor ki o 4 dakikada doğudaki radarlar bozuktu. Halbuki bozuk olmadığı sonradan anlaşılıyor. Radarlarda bir inceleme yapılmış. Fakat Genelkurmay yazısında ilginç bir şey var. Diyor ki bu radar personelinin olduğu yerler yeniden incelenebilir diyor. Yeniden incelenmesinde fayda var diyor. Böyle bir
2: aslında tabii FETÖ'nün de FETÖ'nün de askeri TSK içerisinde sızıp çok kritik merkezleri ele geçirdiği tabii bir dönem bu.
3: İncelemesinde fayda var ve onun üzerine bir inceleme yapılıyor. Erzurum'da o 4 dakikanın
2: kayıtları bulunuyor.
3: Görüntüleri evet. Bulunuyor. Ama dosyaya biraz belgesi iyi girmiş.
2: Ya da onu yazan, raporu yazan kişi kendini de garantiye almak istemiş de olabilir. Böyle bir bürokraside çünkü tabii, bir yerde kendini garantiye alırsın tabii, yani. O bilir ya kişiler, ileride açığa çıkarsa diye.
3: O bilir kişilerle ilgili çok soru işaretleri var ve incelenmesi lazım. Yeniden bir inceleme yapmak lazım. Evet. Yani Erzurum'da ve diğer yerde mutlaka o Genelkurmay'ın gönderdiği belgeleri de dikkate alan yeni bir inceleme gerekiyor. Ankara Savcılığı umarım yapar bunu. Çünkü yapması lazım. Başka bir formülü yok yani bunu.
2: Başka burada ilginç noktalar var mı bu cinayetle ilgili?
3: Şimdi bakın bu cinayette ilginç noktalardan birisi şudur. O uçak düşüyor. Uçak düştükten,
2: helikopter
3: düştükten kısa bir süre sonra Maraş Polis İstihbaratı bir not geçiyor 81 ilin emniyet müdürlüklerine. O notta denen şu: helikopter düştü, Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşı sağ, kendilerine ulaşıldı, Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, Göksun Devlet Hastanesi'ne naklediliyorlar. Şimdi
2: o zaman bu, aramayı durduruyorsun yani.
3: Bu notu geçince Kayseri valisi bir açıklama yapıyor ve Kayseri'ye gelme ihtimali de var deniyor. Kayseri valisi oturuyor bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte durum böyle. Göksun'a götürülüyorlar. Hazırlık yapılıyor hastanelerde şu aradan yaklaşık 2,5-3 saate yakın süre geçiyor. Şimdi Mart ayını düşünün. Mart ayında saat 3, saat 6, 7'ye falan yaklaştığı zaman hava kararıyor ve hava soğuyor tabii. Dağ başında düşmüş bir helikopter. Oraya ulaşmak mümkün değil. Orada olanlar da hava şartları nedeniyle donarlar yani. Evet. Ölmeleri beklenmiş görebildiğim kadarıyla. Tabii bu Maraş'taki bir istihbarat dairesindeki bir polise atfediliyor. O polis de enteresan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in özel kalem müdürüyken Maraş'a atanmış.
2: O da ilginç. Ramazan Akyürek sayın dinleyiciler FETÖ'nün en kritik isimlerinden birisi.
3: Hrant Dink cinayetini planlayan adam.
2: Planlayan şu anda da hapiste.
3: Fethullahçı olduğuna dair İstanbul Valisi'nin Erol Çakır'ın sicil raporu var.
2: Zaten evet. Mahkum oldu değil mi?
3: Tabii mahkum oldu. Evet. Fethullah sicilli yani.
2: Evet.
3: Fethullah. Şimdi onun özel kalem müdürü. Arama kurtarma da tam bir kaos var. Tam bir beceriksizlik var. Ama bu bilinçli bir beceriksizlik. Evet. Bilinçsiz bir beceriksizlik değil. Başında
2: zaman kazanıyorlar canım.
3: Tabii. Kriz merkezinin başında o zamanki İçişleri Bakanı Beşir Atalay var. Tabii siyasi sorumlusu esas olarak odur. Bütün birimler orada çalışan birimler ona bağlı birimler evet. Halinde. Ama onun böyle vurdum duymaz hali. Hatta onlar geç verildi falan gibi değerlendirmeler var ama ben onların da biraz bakanı korumak amacıyla siyasi sorumluluğu biraz bertaraf etmek amacıyla yazıldığını düşünüyorum. Öyle ifade edildiğini evet. Düşünüyorum. Çünkü onun da emareleri var.
2: Evet. Peki gidelim son günlerdeki en çok tartışılan Kaşif Kozinoğlu. Evet. Mezarı açıldı biliyorsunuz. Ne diyorsunuz bu? Siz cezaevinde beraber yattınız mı yoksa siz çıktıktan
3: ben
2: sonra mı?
3: Ben çıktıktan sonra alındı. Ben 2011'de hatta ben çıkmadan bir ay falan önce alındı galiba. Öyle evet. Olması lazım. Ben Nisan ayında şey yapmıştım. Tahliye olmuştum. Fakat sürekli duruşmalara izliyordum ben. Gidiyordum duruşmalara.
2: Evet. Yargılanıyordunuz çünkü.
3: Tabii yargılanıyoruz. O yargılama ta 2014 yılına kadar devam etti biliyorsunuz.
2: Evet.
3: O dönemde hakikaten Kaşif Kozinoğlu olayını Oda TV meselesiyle ilgili almışlardı. Çok dikkat çekiyordu. Fakat kısa bir süre sonra Aydınlık gazetesinde genel başkana gönderdiği mektuplar yayınlanmaya başladı biliyorsunuz.
2: Bu öldükten sonra mı yayınlanmaya başlandı, ölmeden mi?
3: Öldürüldükten sonra. Öldürülmesi de ne zaman oluyor? Sanıyorum duruşmaya bir 10 gün kala. Duruşmaya 10 gün kala.
2: Çünkü savunma yapacak. Evet. Hatta savunması için de MİT'ten izin falan da istiyor galiba. Çünkü MİT mensupları her şeyi açıklayamazlar.
3: Tabii,
2: onların tabii. Yasalarında yani, var.
3: Tabii.
2: Ve bazı konuları açıklamak için izin istiyor.
3: Tabii. Yani o çok doğaldır. Yasal bir gerekliliktir o. Onu yapmış. Tabii kendisini savunacak ister istemez. Evet. Fakat yazdığı mektupları falan incelediğiniz zaman 93 yılında benim tespit edebildiğim kadar Mehmet Eymür MİT'e geri dönünce Çiller tarafından getiriliyor. Kontu terör merkezi diye bir merkez kuruyorlar. Başbakanlık İstihbarat Dairesi. Aslında gerçek isim.
2: Evet.
3: Ama MİT kontu terör merkezi diye şey yapıyorlar. Şimdi MİT kontu terör merkezinin yasal olmadığını ve yasa dışı işler yaptığını MİT 2008 yılında 26 Kasım 2008 yılında sitesine koydu, resmi sitesine.
2: Evet.
3: Çok enteresan bir şeydir. Resmi siteye koydu. Diyor ki orada Sabah gazetesinin 26 Kasım 2008 tarihli kod adı İpek başlığı altında Tuncay Güney ile ilgili manşet haberde yer alan teşkilatımıza ait belge teşkilatımıza aittir diyor.
2: Evet.
3: Kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan kontrterör merkezi sorumlularıyla birlikte 1997 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır.
2: Bakın şimdi. Yani yasa dışıdır diyor.
3: Bak ne diyor? Kuruluşu ve işleyişi tartışmalı olan yasal değil diyor yani. Yasa dışı. Tartışmalı evet. Ne demek? Yasa dışı demek yani. Tamam mı? Olan kontrterör merkezi. Başında kim var? Mehmet Eymür var. Evet. 93 yılında Kozinoğlu'nu MİT'e alan Mehmet Eymür.
4: Evet.
3: 95 yılında Mehmet Eymür'le Kozinoğlu arasında büyük bir sorun yaşanıyor. Mehmet Eymür Kaşif Kozinoğlu'na kınama cezası veriyor.
2: El yazısıyla savunmaları evet, var evet, orada.
3: Bu el yazısı savunma...
2: Bu nereden çıktı?
3: Siz... Bu belge şeyde Ankara Birnoğlu Ağır Cezemesi'nin faili meçhul cinayetler davası var.
4: Evet.
3: O dava dosyasının içerisinde... bu şey bulunuyor.
4: Çok ilginç yani evet. Bu belgenin alınması. Evet. Evet.
3: Bu belge orada bulunuyor. Ve yani netice olarak Türkiye'nin çok önemli bir döneminde MİT'in belgeleri bir ağır ceza mahkemesi dosyasına
4: giriyor. Yani.
3: Giriyor. Bütün belgeleri orada işte Kozinoğlu ile ilgili olan şeyler de var, belgeler de var, el yazısı belgeler de var. MİT'in bütün soruşturmaları var. Eymür'le ilgili ve Kozinoğlu ile ilgili. Kozinoğlu ile Eymür arasında 95 yılında büyük bir kavga oluyor.
4: Evet.
3: Olay belli. O kavgada Altaylı da var. Enver Altaylı da var enteresan.
4: O da orada gene çıkıyor.
3: Enver Altaylı orada da çıkıyor. Yani Enver Altaylı her yerde çıkıyor. Sefettullah'a yazdığı bir şey var. Mektubu var. Enver Altaylı'nın bilgisayarında. Fethullah yazdığı bir mektup. Yargılandığı dava dosyasında
4: iddianame
3: de var. Orada diyor ki bu Kozinoğlu şeyle cemaatle ilgili burada çok önemli işler yapıyor. Bunun MİT müsteşarı olma ihtimali var.
4: Ya da yardımcısı diyor.
3: Bunun engellenmesi lazım diyor.
4: Ya da hareket başkanı falan diyor.
3: Ne olursa olsun bunun engellenmesi lazım diyor. Şimdi cezaevine girince tabii bu işlem şeye konuyor, yürürlüğe konuyor. Ve engelleniyor, öldürülerek engelleniyor.
4: Evet, yani öldürülerek. Burada çok bariz bir şey o mektup.
3: Çok net bir durum, o mektup şey yaptı. Kozinoğlu'nun şeyle susurluk döneminde Eymür'ün yapmış olduğu faaliyetlere karşı tavır aldığı da anlaşılıyor. 1995'teki şey Kozinoğlu ile ilgili soruşturma açması veya kınama cezası vermesi o dönemki faaliyetlerle ilgili. 1995 yani 93-95 96'ya kadarki dönem faili meçhul cinayetlerin zirve yaptığı çatlıların vesairenin Yeşil'in elinin yoğun olduğu olaylar.
0: Radyo Sputnik son dakika.
1: Değerli dinleyenler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Kırşehir'de sivil toplum buluşmasında konuşuyor, dinliyoruz.
5: Ülkeleri birbirlerine düşman hale getirdiler. Ülkelerin içerisinde insanları maalesef birbirlerine düşmanlaştırmaya çalıştılar. İşte zor oyunu bozan. Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek ve bütünleştirmek istiyoruz. Onlar dağıtmak istiyorsa biz toparlamak, birlikte bir araya getirmek istiyoruz. İşte bunun ilk adımı olarak terörsüz Türkiye meselesi ifade ettiğim gibi bir devlet projesi olarak gündeme gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu büyük bir destekle ve diğer bütün siyasi partilerin verdiği büyük destekle terörsüz Türkiye meselesi bu noktaya kadar gelmiştir. İnşallah bundan sonra sonucu alacağız ve artık Türkiye'de bundan sonra hiçbir salonda, hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek, terör Türkiye'nin gündeminden kalkacak.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
5: Bu konuda da sizlerle ilgili sizlerle paylaşımda bulunmak isterim. Şimdi bu karar verildikten, bir terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesi kararı ortaya çıktıktan sonra biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2025 yılının yani geçtiğimiz yılın 5 Ağustos'unda bütün siyasi partilerin bir parti hariç parlamentoda var olan siyasi partilerin tamamı bir araya geldi. Sizlerin de izlediğiniz gibi 21 toplantıda Türkiye'nin farklı kesimlerinin tamamı orada dinlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf Sanatkar Odaları, Bendevir Bey'de o toplantıya gelip görüşlerini sizler adına aktarma fırsatını buldu. Bütün sivil toplumu, Türkiye'nin farklı siyasi kanaatlere sahip olan kesimlerini bir araya getirdik ve hepsi görüşlerini dile getirdi. Bunlar tutanak oldu. Ayrıca bunlardan istifadeyle siyasi partilerin de müşterek çabasıyla bir rapor ortaya konuldu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu raporu Türkiye demokrasisinde görülmemiş bir ittifak örneğiyle 50 milletvekilinin komisyonda bulunan 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edildi ve komisyon resmi bir rapor haline getirildi. Bu tabii ki her şey değil. Bu bir yol haritası. Bu kapıyı aralamaktı. Yani komisyon raporu kapıyı araladı. Arkasından da bu sene 10 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin, dikkatinizi çekiyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir rakama ulaşılmamış, 467 milletvekilinin evet oyuyla yasa kabul edildi ve böylece bir yasal çerçeve ortaya konuldu. Şunu açıklıkla söylemek isterim. Komisyon raporu kapıyı araladı. Bu yasanın kabul edilmesi, bu oyla kabul edilmesi de Allah'a çok şükür kapıyı sonuna kadar açtı. Şimdi bu açılan kapıda önümüzde yeni bir yol var. Bu yol kardeşlik yoludur, esenlik yoludur, barış yoludur, güçlü ve büyük Türkiye'nin yoludur. Çünkü bu coğrafyada artık Türkiye bütün yükle kurtulmak, tam manasıyla güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir. Burada inşallah önümüzdeki dönemde herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek ve böylece Türkiye bundan sonraki süreçte bu yeni yolun gerektirdiği adımları atarak yoluna devam edecektir. Yeni yolun gerektirdiği derken sadece yasal düzenlemelerden, sadece hukuki düzenlemelerden bahsetmiyorum. Önce bu yeni süreç dillerimizi yeniden kontrol etmeyi gerektiriyor. Artık bundan sonra Türkiye'de kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı bir dil kullanmasını istemiyoruz. Herkes dikkat etmek durumundadır. Söylediği her söze herkesin dikkat etmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz Türkçe'de dil sadece

0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Evet değerli dinleyenler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Kırşehir'deydi. Sivil toplum buluşmasında konuştu, canlı olarak da radyolarınıza getirdik Radyo Sputnik farkıyla. Evet, Numan Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yeni yolda Türkiye gerekli adımların atılacağını kaydetti ve sadece hukuki süreçlerin olmadığını belirtti Numan Kurtulmuş. Bu adımlar içinde dilimizi kontrol edeceğiz dedi. Özellikle herkesin söylediği söze dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Bu süreç içinde ve ayrılıkçı bir dile karşı olduklarını belirtti Kırşehir'de yaptığı konuşmada diyelim ve saat başında yeni gelişmelerle buluşmak dileğiyle.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı. Milli Savunma Bakanı terörsüz Türkiye'nin titiz bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatil açıklaması geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da şehit gazi yakını kamu atamaları kura töreninde konuştu. Türk milletinin şehitlerini baş tacı eden, şehitleriyle yaşayan bir millet olduğunu söyleyen Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı elbette. Devlet projesi olarak yürütüldüğünü belirterek son iki yılda önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.
2: Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Gazi Meclisimizde 467 oy gibi iyi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kararp Okulu'nda düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Kazanan Türkiye'miz olacaktır dedi.
3: 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden bir şekilde yürütüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi geçmişi unutmak değil, tam tersine geçmişte verilen büyük mücadelenin kazanımlarını kalıcı hale getirmektir. Esasen bu hedef milletimizin tamamının ortak gelecek, ortak güvenlik ve huzur talebidir.
1: Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan emekli jandarma albayı Hasan Atilla Uğur ve emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol verildi. Soruşturma dosyasına yeni kamera kayıtları da girdi. Olay gününe ait görüntülerde Kosinoğlu rahatsız Tanıp ambulansa alındığı sırada oda arkadaşının koğuşa girerek masadaki kahve bardağını aldığı anlar yer aldı. Savcılıksa görüntülerin ölüm sebebiyle doğrudan bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan'la Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbir uygulamasına karar verilmişti. Sermaye piyasası işlemleriyle ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Destek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Destek Faktoring'in piyasa değeri 15 milyar liradan 1.3 trilyon liraya yükselmesini anormal olarak nitelendiren Kumova, Tera ve Pusula bağlantılı işlemlerden haberdar olduğunu ancak herhangi bir kuruma başvurmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayın programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğrenci ve velilerin merak ettiği ara tatiller konusunda da açıklama yapan Bakan Tekin, uygulamanın eğitim takvimine göre değişebileceğini kaydetti.
4: Öğrencilerimiz 180 iş günü okula gitmek zorunda. Öğretmen arkadaşlarımız 2 ay tatil yapmak zorunda. Yıl içerisinde bizim ciddi miktarda da tatil var. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğimizde takvime sıkıştıramıyoruz bunları. 2-3 yıldır Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tam ara tatil için planladığımız zaman aralığına denk düştüğü için şu an Ramazan Bayramı ile kapatıyoruz. Dolayısıyla yerleştirebildiğimiz sürece ara tatillerde problem yok ama Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın her ikisi de 2. ikinci yarı yıla geldiğinde ve 9'ar gün tatil olduğunda takvimi yerleştirmekte sıkıntı yaşayacağız. Orada belki ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz ama şu an böyle bir sıkıntı yok.
1: Karadeniz'de sağanak alarmı verilmiş durumda. Dün akşam itibarıyla Rize ve Trabzon'da etkisini gösteren şiddetli yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde aşırı yağış sonucu heyelan meydana geldi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürürken vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılıyor. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor Papara Park'ta bu akşam lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak dev karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Maçın VAR hakemi ise İspanyol Fernandez. Milli araya lider girmek isteyen Galatasaray'da Osimhen bugün sahada olamayacak. Trabzonspor'da ise Onaçu sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Süper Lig'deki bu kritik randevuda sahadaki rekabet kadar iki dünya yıldızının performansı da belirleyici olacak. Trabzonspor'un en büyük kozu Muhammed Salah olacak elbette. Galatasaray ise yeni süperstarı Rafael Leão ile galibiyet arayacak. Süper Lig'de nefesleri kesecek Trabzonspor Galatasaray mücadelesi Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak yağış yürekleri ağza getirmişti. Zeminin göle dönmesinden korkulan Papara Park'ta devreye sokulan son teknoloji vakum sistemi adeta hayat kurtardı. Şehirdeki yoğun yağışa rağmen zeminin iyi durumda olduğu öğrenildi. İngiltere Championship'te futbol dünyasının sert ve gerilimli rekabetleri arasında gösterilen tarihi Dockers Derby'de Millwall'la West Ham United karşılaştı bugün. 14 yıl sonra oynanan 100. resmi randevuda dev derbi karşılıklı gollerle 2-2 berabere tamamlandı. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
5: Bugün bir mucize oldu. Zaman haberi yok. Yani en azından ben sabah baktım, göremedim. Öğle baktım, yok. Az önce yine girmeden yine baktım, gerçekten yok. Hani biz sevindim çünkü bugünleri de gördük diye aklımdan geçti. Belki de hayat bayram olacak diye de zam mı oldu? Hayır, gün bitmedi diyor Kemal, doğru. Ama şu ana kadar olan süreç içerisinde bir zam olmadı. Hani niye bu kadar abartıyorsun dediğinizi duyar gibiyim ama bırakın hiç olmazsa şu saate kadar olmadığı için sevinelim. Nasılsa ya birazdan ya da yarın acısı çıkacak onun. Neyse devam ediyoruz.
6: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi 23, 24 ve 25. dönem milletvekili Profesör Doktor Nurettin Demir, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'nin 23, 24 ve 25. dönem milletvekilliğini yapan Profesör Doktor Nurettin Demir, 12 Punto'daki köşesinde Kaşif Kosinoğlu'yla cezaevindeki görüşmesini ele aldı. Profesör Doktor Demir, 2011'de şüpheli şekilde yaşamını yitiren Kosinoğlu ile arasında geçen görüşmeyi ilk kez Radyo Sputnik'te gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı. Profesör Doktor Nurettin Demir şöyle konuştu.
2: Siz Kosinoğlu'nu ziyaret ettiniz cezaevinde. O görüşmede birebir Kosinoğlu size tam olarak ne söyledi?
3: CHP cezaevi komisyon üyesiydim. Cezaevlerine gideriz. Önceden isimler belirlenir. 10 kişi, 15 kişi neyse. Milletvekilleri sırayla A kişisi, B kişisi, C kişisine alır veya karşılıklı görüşür. Sohbet ederiz. Cezaevin koşulları, kendi sağlık sorunları, şikayetlerini filan. Bunlar notlarını alırız. O notlardan sonra genellikle mecliste gündeme getiririz. Benim şeyime Kaşif Bey çıktı. Sohbet ediyoruz. Tabii çok sıkıntılıydı. Ben de doktor olunca işte ilaçlarımı değiştiriyorlar. Şu ne oluyor, bu oluyor falan diye böyle bir sıkıntılı hali vardı. Yani bizi yok edecekler, bizi öldürecekler. Burada perişanız, durumumuz falan gibi. Böyle sabah sohbet arasında söylemişti. Bir sonraki büyük mahkeme salonunda işte sanıklar kendilerini savunuyorlar. Onlar da kulise gelmişler. Tuncay Özkan'la birlikte o zaman Tuncay Bey de oradaydı. Yine böyle sohbet ettik. Ondan sonra iki ay sonra da adam öldü. Ama ölüm nedeni gerçekten bir ihmal mi yoksa bir enfarkt mı yoksa bir cinayet mi? Bunu bilmek çok zor. Yani öyle bir ihtimal veremedik. Anlatabiliyor muyum? İhtimal veremediğimiz için de o öyle şeyde kaldı. Ama ne zamanki öldü ve tekrar bu soruşturma açıldı, aklıma geldi. O yazım içinde zaten yazıyor orada.
2: Kaşif Kosinoğlu'nun öldürülme
3: ama
2: ihtimali...
3: Ama içtiğini bile hatırlamıyorum ama tansiyon ilacı olabilir. Bilemiyorum tam onu. Neler içtiğini, neler konuştuk mu, konuşmadık mı onları hatırlamakta zorlanıyorum. Ancak öldükten sonra hastaneye gitmesi için bir saat gibi bir zaman geçmiş. Yani bu önemli bir bulgu. Hatta orada da yazıyorum ben. Eğer bu Kaşif Kosinoğlu cezaevine alınmadan önce bir sağlık kontrolünden geçirilmişse orada bir kalp hastalığı sorunu var mıydı yok muydu ya da bunun muayenesi yapıldı mı onu kayıtlara bakmak lazım. O zamanlar işte Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı bizi engellemek için eline geleni yapıyordu. Yani bir şey önlem almaya gitmiyordu. O zaman FETÖ biliyorsunuz çok revaçta bir dönemdi. Bizler bizim söylediklerimizi dinlemiyordu. Dolayısıyla bunları da kale almıyordu yani. En önemli nokta bu.
2: Sonuçta o Kaşif Kosinoğlu'nun size söylediği ilaçlarımla sürekli oynuyorlar, değiştiriyorlar. Beni evet. Öldürecekler, bir şey yapın ya da yapılmalı.
3: Evet, hadi yani Kemal Bey'e bunu iletin diye bana söylediğini hatırlıyorum ayrıca.
2: İlettiniz
3: Kemal
2: mi?
3: Kemal Bey'e şöyle iletmişimdir, evet.
2: Kemal çünkü Kılıçdaroğlu'na biz... bunu söylediniz mi bu şekliyle?
3: Yani söylediğimi zannediyorum. Veyahut da günlük biz bütün görüşmelerimizde bir özet bir şekilde verirdik. Şununla görüştük, bununla görüştük.
2: Ve şunları söylediler diye not olarak mı veriyordunuz?
3: Hayır hayır. Sohbet şeklinde. Sohbet. Rapor aldık evet.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Cumhuriyet Halk Partisi 23, 24 ve 25. dönem milletvekili Profesör Doktor Nurettin Demir 2011 yılında şüpheli şekilde yaşamını yitiren Kaşif Kosinoğlu ile görüşmesinin detaylarını anlattı. Bizi yok edecekler, bizi öldürecekler sözleriyle Kosinoğlu'nun yaşadığı endişeyi aktaran Demir, ilaçlarımı değiştiriyorlar dediğini belirtti. Kosinoğlu'nun ölümünün ardından hastaneye götürülmesi için yaklaşık bir saat geçtiğini öne süren Demir, bu önemli bir bulgu ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tıklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Ateş pahası. Bir şeyin fiyatını duyduğunuzda şöyle dediğiniz olmuştur mutlaka. Ateş pahası. Peki ama bu deyim nereden çıkmış olabilir? Hadi geçmişe, dağ başında bir kulübeye doğru gidelim. Vaktiyle Osmanlı padişahlarından biri maiyetiyle birlikte ava çıkar. Günün ilerleyen saatlerinde bir ceylanın peşine takılırlar ama zaman su gibi akar. Derken gökyüzü kararır, rüzgar sertleşir, ardından da bardaktan boşanırcasına bir yağmur başlar. Padişah ve yanındakiler en yakındaki kulübeye sığınırlar. Bu küçük, sade kulübe ormanda odunculuk yapan bir gariba aittir. Oduncu gelenlerin kim olduğunu seslere sesini çıkarmaz. Hemen büyükçe odunlar atar ocağa. Kulübenin içi ısınır, dışarıda sırılsıklam olan hünkâr ve maiyetinin içi de. Geceyi orada sıcak sıcak geçirirler. Hatta padişah bir ara şöyle mırıldanır. Doğrusu şu ateş 1000 altın eder. Ertesi sabah dönüş vakti gelince padişah oduncuya döner. Efendi, bizi ağırladın. Ateşini içimizi ısıttın. Borcumuz ne kadar? Oduncu fırsatı değerlendirir. 1000 altını hünkârım. Vekil harç hemen itiraz eder. Ne yaptın bir adam? Bir gece ateşe 1000 altın mı istenir? Oduncunun cevabı nettir. Dağ başında buharlı ateş bulunmaz efendim. Sabaha kadar yandı. Yaktı ama ısıttı da. Padişah tebessüm eder ve vekil harcına döner. Ne diyorsun ha? Ateş iyiydi. Şimdi hakkını verin. İşte o günden sonra bir şeyin değeri haddinden fazla bulunduğunda halk arasında ateş pahası sözü yayılmış. Biz de hala değeri kat be kat abartılan bir fiyat duyduğumuzda geçmişin o dağ başındaki kulübesine selam eder gibi söyleriz. Bu da ateş pahasıymış. Bugün ateş pahası deyimi hikayesinin peşine düştük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Veya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Denis Logunov, Ebola virüsüne karşı geliştirilen yeni Rus aşısının mevcut canlı virüs suçlarıyla yapılan ön testleri başarıyla tamamladığını açıkladı. Rus basında konuşan Logunov, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı 48. Merkezi Araştırma Enstitüsü ile yürütülen çalışmalar kapsamında aşının birinci faz klinik araştırmalarına ilişkin bilgi verdi. Aşının koruyuculuğunun kesin olarak doğrulanabilmesi için güncel virüs suçlarıyla test yapılması gerektiğini belirten Logunov, bu örneklerin Dünya Sağlık Örgütü üzerinden temin edilmesine ilişkin sürecin şu anda durduğunu ifade etti. Aşının başlangıçta Sudan ve Bundibugyo dahil olmak üzere virüsünün çeşitli türlerine karşı koruma sağlaması amacıyla geliştirildiği belirtildi. Çok bileşenli bir aşının üretiminin daha pahalı ve karmaşık olması nedeniyle formülün sadeleştirildiği aktarıldı. Aşıdaki tüm bileşenlerin güvenirliliğinin daha önce kanıtlandığı ve klinik testlerden geçtiği belirtilirken, geliştiricilerin içeriği yalnızca Bundibugyo suşuna karşı etkili olacak şekilde tek bir bileşene düşürmeye karar verdiği kaydedildi. Bu değişiklikle birlikte güncel patojen üzerindeki testlerin daha basitleştirilmiş bir prosedürle tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Gamaleya Merkezi Direktörü Denis Logunov, Ebola'ya karşı geliştirilen yeni Rus aşısının mevcut canlı virüs suçlarıyla yapılan ön testleri başarıyla geçtiğini açıkladı. Logunov, aşının koruyuculuğunun kesin olarak doğrulanması için güncel virüs suçlarına ihtiyaç duyuldu. Bunu ancak Dünya Sağlık Örgütü üzerinden örneklerin temin edilmesine ilişkin sürecin şu anda durduğunu belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Sofranıza gelen domates, patates, biber gibi meyvelerin oluşmasında bitkilerin tamamlaması gereken çok önemli bir süreç var. Tozlaşma. Doğada bitkilerin birbirinden farklı pek çok tozlaşma yöntemi bulunuyor. Gelin bu yöntemlerden birini yakından inceleyelim. Tozlaşma, bitkilerin üremesinin ilk adımıdır. Bu süreç, bir bitkiden gelen polenlerin aynı ya da farklı bitkideki dişi organına ulaşmasıyla başlar ve tohum oluşumunun yolunu açar. Bitkilerin tozlaşma yöntemleri, yaşadıkları çevreye de bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Kimi rüzgarı kullanır, kimi suyu. Bazıları ise arılar, kelebekler ya da diğer böceklerden yardım alır. Ancak bazı bitkiler var ki polenlerini rastgele saçmak yerine adeta gizler ve yalnızca belirli ziyaretçilerin erişimini açar. İşte bu özel tozlaşma mekanizmasında görev alan başlıca tozlayıcılardan biri bombus arılarıdır. Bombus arıları bal arılarından farklı bir cinstir. Yapı olarak daha tüylüdürler ve yuvarlak görünümleriyle kolayca ayırt edilebilirler. Her ne kadar bal üretme yetenekleri olsa da bu arılar ticari bal üretimi amacıyla kullanılmaz. Bombus arıları güçlü tozlaştırıcı özellikleriyle öne çıkar. Çiftçiler onları özellikle seralarda ve tarım alanlarında bitkilerin verimini artırmak kullanır. Bir canlının yapısı ya da anatomisi genellikle gördüğü işlevi de belirler. Vızıltı tozlaşmasının nasıl işlediğini daha iyi anlayabilmek için önce bu bitkilerin polenlerini nasıl sakladığına bakalım. Polenler her bitkide erkek organının bir parçası olan başçık yani anter içinde üretilir ve depolanır. Başçıklar olgunlaşınca yarılır ve polenleri dışarı salar. Botanikçiler başçıkları bu yarılma şekillerine göre sınıflandırır. Vızıltı tozlaşması mekanizmasını kullanan bitkiler polenlerini delikli başçıklar aracılığıyla salar. Bir bombus arısı çiçeğe nektar almak için konduğunda göğüs kaslarını hızla titreştirerek tanıdık vız sesini çıkarır. Buysa çiçeğin de bu frekans aralığında titreşmesine neden olur. Bu titreşmeyle çiçek polenlerini tıpkı tuzluktan tuzun dökülmesi gibi delikli başlıkların uç kısımlarındaki minik gözeneklerden dışarı salar. Salınan polenler elektrostatik etkiyle arının tüylerine yapışır. Böylelikle arı başka bir çiçeğe konduğunda diğer bitkinin polenlerini o çiçeğe taşımış olur. Yani tozlaşma gerçekleşir. Bir dahaki sefere domates yediğinizde belki de bu küçük vızıldayan yardımcıları hatırlarsınız.
0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,7 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,6 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 son 56 en sıcak 16. Ağustos oldu. Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,3 derece ile normallerinin 0,3 derece üzerinde gerçekleşerek en sıcak 19. Temmuz olurken, Haziran ayı 22,3 derece ile normallerinin 0,5 derece üzerinde gerçekleşerek en sıcak 11. Haziran olarak kayıtlara geçti. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, yaz aylarında İngiltere'nin kuzeybatısına yerleşen yüksek basınç nedeniyle Batı Avrupa'da sıcaklıkların normalin 3-5 derece üzerinde seyrederken Türkiye'de mevsim normalleri civarında kaldığını belirtti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisine göre Ağustos 2026 küresel ölçekte 1991-2020 ortalamasının 0,85 derece, sanayi öncesi dönemin ise 1,65 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak Ağustos olurken, Temmuz 2023 ile birlikte kayıtlı en sıcak ay oldu. Haziran 2026 ikinci, Temmuz 2026 ise ikinci en sıcak Temmuz olarak kayıtlara geçti. 2026 yazı da 2024 yazı ile birlikte küresel ölçekte kaydedilen en sıcak yaz oldu. Avrupa'nın birçok ülkesinde yaz boyunca aşırı sıcaklar etkili oldu. Batı Avrupa 1991-2020 ortalamasının 2,54 derece üzerinde sıcaklıkla 2003'teki rekoru geride bırakarak en sıcak yazını yaşadı. Kıta genelinde 2024-2022'nin ardından en sıcak 3. yaz kaydedilirken Fransa, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, İspanya, Avusturya ve İsviçre tarihlerindeki en sıcak yazı geçirdi. ABD'de de benzer bir tablo yaşandı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi 2026 yazını ülke tarihinde kaydedilen en sıcak yaz olarak açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Türkiye'de 3 ayın ortalaması alındığında 2026 yaz mevsiminin sıcaklığının yaklaşık 24,4 derece olduğunu söyledi. Bu değerin 1991-2020 yaz normali olan 24 derecenin 0,4 derece üzerinde olduğunu belirten Kadıoğlu, 2026 yazının 1971'den bu yana tutulan 56 yıllık kayıtlarda en sıcak yazlar sıralamasında 13 ile 15. sırada yer aldığını ifade etti. Kadıoğlu, 2024 yazının 26,1 derece ile son 56 yılın en sıcak yazı, 2025 yılında 25,5 derece ile en sıcak ikinci yaz olduğunu hatırlatarak, 2026 yazının bir önceki yıla göre yaklaşık 1 derece daha serin geçtiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi mevsimlik yaz değerlendirmesi yayımlandığında kesin sıralamanın netleşeceğini söyleyen Kadıoğlu, yaz serin başladı, sonuna doğru ısındı ama baştan sona cehennem olmadı. 3 ayın hiçbiri ilk ona giremedi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde ama bir önceki yazın çok altında kaldı dedi. Yaz dönemindeki asıl anormalliğin sıcaklığın kendisinden çok coğrafi dağılımında görüldüğünü belirten Kadıoğlu, normal koşullarda sıcak bir yaz döneminde Akdeniz havzası

0: geçirdiğini belirten Kadıoğlu, Türkiye'nin özellikle doğu kesimlerinin yaz boyunca normalin hafifçe altında kaldığını kaydetti. Profesör Doktor Kadıoğlu 2026 yazının El Niño'nun doğmaya başladığı bir dönem olduğunu belirterek Türkiye'de 2025 yazının El Niño'nun henüz olgunlaşmadığı 2026 yazından yaklaşık bir derece daha sıcak geçtiğine dikkati çekti. Bunun süper El Niño olursa yaz mutlaka daha sıcak olur iddiasını desteklemediğini ifade eden Kadıoğlu, El Niño'nun doğrudan güçlü ve tekrarlanabilir etkisinin Güney Amerika'nın Pasifik kıyıları, Avustralya, Endonezya, Hint musonu, Afrika'nın güneyi ve ABD'nin güneyi gibi bölgelerde görüldüğünü söyledi. Miktat Kadıoğlu, Türkiye'nin El Niño'nun çekirdek etki alanında bulunmadığını ancak bazı bölgelerde bazı aylarda istatistiksel El Niño izlerinin görülebildiğini belirtti. Türkiye'de 2026'nın bu dönemine kadar kurak koşulların değil, yağışlı koşulların etkili olduğunu aktaran Kadıoğlu, yağış azlığıyla kuraklığın aynı şey olmadığını vurguladı. Meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklığın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kadıoğlu, 66 yılın en yağışlı su yılının sonunda İstanbul ve Ankara barajları Ağustos'ta %40'lara indi. Tek cümleyle 66 yılın en yağışlı yılında barajı yarıya düşen bir şehrin sorunu meteoroloji değil su yönetimidir dedi. Sonbahar için değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Akdeniz'deki rekor deniz suyu sıcaklıklarının etkisiyle yaz mevsiminin uzayabileceğini ve sonbaharın geç ve ılık başlayabileceğini söyledi. Kopernikus'a göre Ağustos'ta kutup dışı okyanusların yüzey sıcaklığı 21,07 dereceyle bu ay için kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Rekor deniz yüzeyi sıcaklıklarının Avrupa'nın Atlantik kıyıları ve Batı Akdeniz'de görüldüğünü belirten Kadıoğlu, sıcak denizle soğuk hava girişinin buluşması halinde Türkiye'de ani kuvvetli sağanak ve sel riskinin yüksek olduğunu ifade etti. Kadıoğlu, 2026'nın dünya genelinde en sıcak ilk 3 yıl arasında olabileceğini belirterek, yılın en sıcak yıl olma ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun kesin olmadığını söyledi. Kadıoğlu sözlerini şöyle noktaladı. Rekor olasılığındaki artışın yaklaşık %84'ü tek başına El Niño tahminindeki değişimden kaynaklanmaktadır. Asıl rekor adayı 2027'dir. Karbon brief 2027 için 1,71 derece ve %92 olasılıkla yeni sıcaklık rekoru vermektedir. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 10 yıllık güncellemesinde 2026 sonundaki El Niño'nun 2027'nin rekor kırma şansını artırdığı belirtilmektedir. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu 2026 yazında Türkiye'de sıcakların mevsim normallerinin biraz üzerinde kalmasına karşın Batı Avrupa'nın rekor sıcaklıklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Kadıoğlu, sonbaharda ise sıcak deniz suyuyla soğuk hava girişinin birleşmesiyle Türkiye'de ani sağanak ve sel riskine dikkati çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Let's go girls.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlat. Radyo Sputnik.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Amacı gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: Gegenpressing Almanca'da karşı pres anlamına gelir. Temel prensibi top kaybedildiği anda rakibe baskı yaparak onu hataya zorlamak, topu mümkünse birkaç saniye içinde tekrar kazanmaktır. Bu sistemin ardındaki düşünce şudur: rakip topu kazandığında henüz organize olamamıştır. Kendi düzenine geçmeden önce onu baskıyla boğarsanız o topu hemen geri alabilirsiniz. Yani en iyi savunma ani bir ataktır. Bu yaklaşım klasik savunma anlayışına ciddi bir meydan okumadır. Geleneksel futbol mantığında topu kaybettikten sonra geriye çekilir, savunma hattı kurulurdu. Ama gegenpressingde tam tersine takım topu kaybeder kaybetmez öne çıkar, rakibe yapışır ve adeta nefes aldırmaz. Bu sadece bireysel çabayla olmaz. Tüm takımın birlikte hareket ettiği, ezberlenmiş koşulların ve yönlendirilmiş baskıların olduğu organize bir yapıdır. Gegenpressing'in başarısı takımın ne kadar kompakt, ne kadar uyumlu ve ne kadar atletik olduğuna bağlıdır. Özellikle orta saha oyuncuları burada kritik rol oynar. Çünkü top kaybı genellikle bu bölgede olur ve en hızlı reaksiyon da buradan gelir. Bu nedenle gegenpressing takımlarının orta sahasında hem hızlı hem zeki hem de pozisyon bilgisi güçlü oyuncular yer alır. Bu sistem hızlı ayaklara ve hızlı karar veren kafalara ihtiyaç duyar. Bu oyun anlayışıyla tanınan en meşhur takım şüphesiz ki Jürgen Klopp'un Borussia Dortmund'u ve ardından Liverpool'u olmuştur. Dortmund döneminde Klopp rakip sahada yapılan presi öyle yoğunlaştırmıştı ki takım topu kaybettikten sonra ortalama 5 saniye içinde geri kazanıyordu. Liverpool'da bu anlayış daha da gelişti. Hem daha yaratıcı oyuncularla hem de daha iyi fiziksel donanıma sahip bir kadroyla gegenpressing savunmadan hücuma geçişin anahtarı haline geldi. Ama gegenpressing sadece kulübe ait değil. Ralf Rangnick de bu felsefenin teorisyeni olarak bilinir. Almanya'da yıllar boyunca genç antrenör de eğitimlerde top kaybı hücum fırsatıdır prensibini anlatmış, Leipzig ve Hoffenheim gibi kulüplerde bu sistemi inşa etmiştir. Peki gegenpressing'in sahadaki etkileri neler? Öncelikle rakip rahat bir oyun kuramaz. Çünkü topu aldığında baskı altındadır. Bu da uzun toplara zorlanmasına neden olur. Özellikle pas oyununu tercih eden takımlar gegenpressing karşısında çok zorlanır. İkinci olarak takım topu kazandığında rakip dengesiz durumdadır. Yani hücum için müthiş fırsatlar doğar. Özellikle kontra atak değil, kontra pres odaklı takımlar bu yapıyla rakibi kendi ceza sahasında bile kıstırabilir. Ama gegenpressing'in zayıf yönleri de vardır. En büyüğü fiziksel tüketimi çok yüksektir. Bu sistemi uygulamak için oyuncuların inanılmaz bir kondisyon ve disiplinde olması gerekir. Sürekli koşmak, sürekli baskı yapmak her oyuncunun kaldırabileceği bir iş değildir. Ayrıca eğer baskı zamanlaması iyi ayarlanmazsa rakip baskıyı kırıp arkanızdaki boşluğu çok rahat değerlendirebilir. Özellikle savunma çizgisi önde oynuyorsa bu boşluklar golle sonuçlanabilir. Türkiye'de gegenpressing'i doğrudan uygulayan yapı azdır. Ancak bazı antrenörler, özellikle Abdullah Avcı'nın ilk dönem Trabzonspor'u ya da İsmail Kartal'ın yüksek tempo oynattığı dönemlerdeki Fenerbahçe gibi takımlar bu anlayışı dönem dönem parçalı olarak uygulamaya çalışmıştır. Ama tam anlamıyla bir gegenpressing felsefesine sadık kalmak, oyuncu profili ve antrenman yoğunluğu gerektirdiği için kolay bir iş değildir. Sonuç olarak gegenpressing sadece bir pres türü değil, tempoya, dayanıklılığa ve kolektif akla dayalı bir futbol inancıdır. Takım topu kaybettikten sonra ilk birkaç saniyeyi hücum fırsatına çevirir. Doğru uygulandığında hem savunma hem hücum silahıdır. Ama yanlış uygulanırsa arkasında devasa boşluklar bırakır. Bu yüzden bu sistemin kalbi disiplinli ve zeki oyunculardan oluşan bir orta saha, akıllı bir savunma hattı ve her an tetikte olan bir takım bütünüdür. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında en iyi savunma ani bir ataktır ekolünü savunan Gegen Pressing sistemini anlattık. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
3: Futbolun ansiklopedisi.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Rasputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'da yürütülen yeni bir araştırmaya göre iki ya da daha fazla dil konuşan kişilerin beyinleri yalnızca tek dil konuşanlara kıyasla daha genç görünüyor. Üstelik araştırma, konuşulan dil sayısı arttıkça beyin yaşlanmasının daha da yavaşlayabileceğine işaret ediyor. Şili, Arjantin ve İrlanda'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışmada çok dillilikle beynin biyolojik yaşı arasındaki ilişki incelendi. Avrupa Sinir Bilim Dernekleri Federasyonu Kongresi'nde sunulan sonuçlara göre iki dil konuşan kişilerin beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla yaklaşık 6 yıl daha genç görünüyor. Bu fark 3 dil konuşanlarda yaklaşık 7 yıla, 4 dil konuşanlarda ise 13 yıla kadar çıkıyor. Bilim insanları yaş ilerledikçe beyin hücreleri arasındaki bağlantıların zayıflayabildiğini belirtiyor. Bu süreç hafızanın gerilemesine ve düşünme hızının yavaşlamasına yol açabiliyor. Yeni araştırma ise birden fazla dil kullanın beyindeki bu yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Araştırma kapsamında İspanya'nın Bask bölgesinde yaşayan 728 kişinin beyin aktiviteleri incelendi. Katılımcılar İspanyolca, Baskça, Fransızca ve İngilizce dillerinden birini ya da birkaçını konuşuyordu. Beyin aktiviteleri manyetoensefalografi yani MEG yöntemiyle ölçüldü. Elde edilen veriler yapay zeka yardımıyla analiz edilerek farklı yaş grupları için beklenen beyin bağlantı düzeyleri hesaplandı. Araştırmacılar daha sonra sonuçları bağımsız bir katılımcı grubunda yeniden test etti. Tek, iki, üç ve dört dil konuşan kişilerden eşit sayıda katılımcının yer aldığı 144 kişilik gruba aynı yöntem uygulandı. Elde edilen sonuçlar ilk aşamadaki bulgularla karşılaştırıldı. Araştırmaya göre beyin yaşlanması üzerinde yalnızca konuşulan dil sayısı etkili değil, ikinci dilin hangi yaşta öğrenildiği ve o dil yeterlilik düzeyi de önem taşıyor. Çalışmanın yazarlarından Dr. Lucia Amoruso, ikinci dili erken yaşta öğrenen ve dili daha iyi düzeyde kullanan kişilerde beyin yaşlanmasının daha yavaş seyrettiğini belirtiyor. Çalışmada yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi değişkenler dikkate alınsa da yaşam tarzı, sosyal etkileşim ve çevresel faktörlerin etkisi tamamen dışlanamadı. Çünkü birden fazla dil konuşan kişiler aynı zamanda daha fazla kitap okuyor, yaşam boyu öğrenmeye devam ediyor ya da müzik gibi zihinsel faaliyetlerle daha fazla ilgileniyor olabilir. Bu nedenle beynin daha genç görünmesinin yalnızca çok dillilikten kaynaklandığını söylemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Avrupa'da yürütülen yeni bir araştırma, birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre iki ya da daha fazla dil konuşan kişilerin beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla daha genç görünürken, konuşulan dil sayısı arttıkça aradaki fark 13 yıla kadar çıkabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saç kestirmek ya da kazıtmak gürleşme sağlamıyor. Halk arasında saçları kesmenin ya da kazıtmanın saçların daha hızlı, gür ve sağlıklı uzamasına yardımcı olduğu yönünde yaygın bir inanış bulsa da bilimsel veriler saç tellerini kısaltmanın büyüme sürecine delirgin bir katkı sunmadığını gösteriyor. Saçın büyüme mekanizması kafa derisinin yaklaşık 2 ila 4 milimetre derinliğindeki saç foliküllerinde yürütülüyor. Folikülün tabanındaki hızlı bölünen hücrelerden oluşan saç matrisi, dermal papilladan gelen büyüme sinyalleri, kılcal damarlardan sağlanan oksijen ve besin sayesinde kesintisiz şekilde yeni hücreler üreterek bu hücrelerin farklılaşması ve düzenli hareketiyle saç telini yüzeye doğru itiyor. Bu ilerleme esnasında keratin proteinleriyle dolarak çekirdeklerini ve hücresel yapılarını yitiren hücreler keratinleşip saçın yeni kısmını meydana getiriyor. Saç teli kafa derisinin üzerine çıktığı andan itibaren canlılığını yitirmiş ve sertleşmiş bir dokuya dönüştüğü için yüzeydeki teli kesmek, kökteki canlı yapılara herhangi bir biyolojik uyarı iletmediği gibi büyüme ivmesini de etkilemiyor. Bununla birlikte saçın yoğunluğunu büyük oranda folikül sayısına ve bunların verimliliğine bağlı olduğundan ve yetişkinlerde folikül sayısı standart şartlarda sabit kaldığından kesim işlemi gürleşme sağlamıyor. Ancak hastalık, yaralanma, beslenme eksikliği ya da geçici dökülmeler sebebiyle yavaşlayan foliküler sorunun giderilmesiyle tekrar aktif hale gelip saç yoğunluğunu eski seviyesine ulaştırabiliyor. Saç kesiminin ya da kazıtmanın yararlı olduğu algısı, işlem sonrası çıkan uçların küt yapısı nedeniyle saçın daha bakımlı durmasından kaynaklanıyor. Gerçekte uzama süresini genetik yapı, beslenme düzeni ve genel sağlık tablosu şekillendiriyor. Uzmanlar saçı korumak adına dengeli beslenmeyi, saçı yıpratıcı kimyasallar ve ısıdan uzak tutmayı, ayrıca kırıkları temizleyerek kopmaları önleyen ve saça daha canlı bir hacim kazandıran düzenli kesimleri tavsiye ediyor. Halk arasında saç kesme veya kazıtmanın saçı daha hızlı ve gür uzattığı inancı yaygın olsa da uzmanlar yüzeydeki teli kesmenin saç köklerindeki büyüme hızını veya gürlüğü etkilemediğini, saç sağlığı ve uzama hızının genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa, gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir tıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bir türlü olmayan bir iş varsa biri çıkar ve bak bu işin püf noktası var der. Peki ama nedir bu püf noktası ve gerçekten püfle ne ilgisi var? Bugün ustalıkla yoğrulan bir deyimin izini sürüyoruz. Vaktiyle çanak çömlek yapılan küçük bir kasabada yıllar yılı çıraklık yapan bir genç artık kalfa olmuştur. Ve gün gelir kendi dükkanını açmaya heves eder. Ama ustası her seferinde aynı şeyi söyler. Evladım sen daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun. Biraz daha bekle. Ustasının bu tekrar eden uyarılarından bunalan kalfa sonunda dayanamaz ve dükkanını açar. Açar açmasına ama yaptığı testiler, sürahiler ve küplerin hepsi kısa süre içinde çatlamaya başlar. Titizlikle yaptığı her şey bir yerinden yarılır, bozulur. Ve kalfa bu işin sırrını bir türlü çözemez. Sonunda çaresizce ustasının kapısını çalar, durumu anlatır. Usta gülümseyerek başını sallar. Demedin mi evladım? Sen bu işin püf noktasını daha öğrenmedin. Sonra önüne bir miktar çamur koyar ve hadi bakalım bir testi yap da sana göstereyim der. Kalfa hamura şekil verirken usta arada bir testinin üzerine hafifçe üfler. Püf. Her püfte çamurun içindeki hava kabarcıkları patlar. İşte o küçücük hava boşlukları yok edilmeden yapılan her testi bir süre sonra çatlar, dağılır. Kalfa o gün anlar ki bu işi gerçekten ustaca yapmak sadece görünene değil görünmeyene de dikkat etmeyi gerek. Ve o andan sonra bir işin hassas, gizli ama belirleyici kısmına hep aynı isim verilmiştir. Püf noktası. Bugün hala bir işin en ince ayrıntısına, en önemli sırrına püf noktası diyoruz. Ve biliriz ki bazen en büyük fark en küçük dokunuştadır. Unutmayın her işin bir püf noktası vardır. Ve bazen ustalık sadece üflemekle değil doğru anda üfleyebilmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı. Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uykuya dalıyor. Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor. Zürih Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Oscar Jenny, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Araştırmada İsviçre'nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi. Öğrencilerin isterlerse 7.30'da isterlerse 8.30'da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi. Araştırmacılar sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku düzeni ve okul performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %95'i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktirildi. Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi. Araştırmanın başyazarı Joel Achberet, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav sonuçlarıyla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı. Araştırmacılar daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. İsviçre'de yapılan bir araştırma okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin ders başarıları da yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim dünyası yaklaşık 100 yıldır ilk kez tamamen yeni bir kedi türüyle tanıştı. Bolivya'nın Ant Dağları'nın doğusunda uzanan bulutlarla kaplı Yungas ormanlarında yaşayan minik bir yaban kedisi, uzun süredir bilinen kaplan kedisi grubunun sanıldığından çok daha karmaşık bir aile olduğunu ortaya çıkardı. Vücut uzunluğu yaklaşık 46 santimetre, ağırlığıysa 1,4 kilogram olan tür, sıradan bir ev kedisinden bile küçük. Keşfin başlangıcı 2016 yılına ormanda bulunup bir hayvan rehabilitasyon merkezine getirilen bir yavruya dayanıyor. Yerel halkın Tilkayo diye adlandırdığı bu kedi, yıllar süren genetik incelemelerin ardından hem bilim dünyasına tanıtıldı. Current Biology dergisinde 17 Eylül 2026'da yayınlanan çalışmanın başında Bolivyalı biyolog Paolo Nogales Ascarnus'un kurduğu Bolivya Feritler Araştırma Programı var. Nogales Ascarnus, 2016 yılında Senda Verde Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen bir telefonla bu sürece dahil oldu. Yerel bir kişinin orman yolunda bulup merkeze getirdiği yavru kedi alışılmadık görünüyordu. Araştırmaya Rio Grande do Sul Papalık Katolik Üniversitesi'nden genetikçi Eduardo Ezric ve Anvers Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Jones Lescorat da katıldı. Ekip Güney Amerika'nın farklı ülkelerinden ve müze koleksiyonlarından topladığı 38 kedinin tam genom analizini yaptı. Sonuçlar uzun süredir tek bir tür Leopardus tigrinus sanılan kaplan kedilerinin aslında birbirinden genetik olarak ayrışmış 5 farklı türden oluştuğunu gösterdi. Araştırmacılar yeni türe yerel toplulukların kediye verdiği ismi koruyarak Leopardus tilkayo adını verdi. Bolivya'nın dağlık kesimlerindeki ormanlarda yaşayan minyatür bir yaban kedisinin daha önce bilinmeyen bir tür olduğu tespit edildi. Bu, 100 yıldan daha uzun bir süre sonra ilk kez yaşayan bir kedi türünün resmi olarak tanımlanması anlamına geliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihe geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: Göstererek kazananların sistemi Tiki Taka. Tiki Taka futbolun sadece kazanmak değil, aynı zamanda göstererek kazanmak olduğuna inananların oyunu. Sistemin kalbinde topa sahip olmak, pas yapmak ve rakibi pasla yormak var. Ama sakın yanlış anlama, bu sadece topu çevirmek değil. Tiki taka sürekli pas, sürekli hareket, sürekli yön değişimi ve sabırla rakibin dengesini bozarak boşluk yaratmak demek. Bu felsefenin temelleri İspanya'da atıldı ama onu dünyaya tanıtan ekip şüphesiz Pep Guardiola'nın Barcelona'sıydı. 2008-2012 yılları arasında bu sistem bir taktik olmaktan çıktı, bir futbol dili haline geldi. Xavi, Iniesta, Busquets ve Messi gibi oyuncuların yer aldığı o Barcelona topa %70'in üzerinde sahip olup rakibe sadece birkaç dakika oynama şansı veriyordu. Bu oyunu domine etmenin bambaşka bir yoluydu. Peki tiki taka nedir, nasıl işler? Öncelikle bu sistemde topa sahip olmak savunmadır. Yani top rakipte değilse zaten tehdit de yoktur. Bu mantıkla oynayan bir takım savunma yapma süresini minimuma indirir. Ama bu topa sahip olma riskli değildir. Paslar genellikle kısa, yerden ve birbirine çok yakın arasında yapılır. Oyuncular sürekli hareket halindedir. Boş alanlar yaratır, yön değiştirir, topu tekrar alır. Böylece rakip pas takibi yapmaktan pozisyon almayı unutur. Sistemin merkezinde genellikle üçlü bir orta saha bulunur. Bu üçlüden biri derinde oyun kurar. Örneğin Barcelona'da bu görev Busquets'teydi. Diğer iki orta saha ise oyun zekası ve teknik becerileriyle rakip arasında hem pas trafiğini hem de tempoyu yönetirdi. Xavi ve Iniesta gibi. Bu oyuncular pas istasyonu gibi çalışır, oyunun hızını istedikleri gibi ayarlardı. Tiki Taka'nın olmazsa olmazlarından biri de sürekli rotasyon ve üçgen kurulumlarıdır. Sahada her oyuncu birbirine yakındır. Topu alan oyuncunun her zaman en az iki pas vardır. Bu pas üçgenleri topun sürekli takımda kalmasını sağlar. Bu sistem aynı zamanda sabır ister. Pozisyon bulmak için 15-20 pas yapılabilir. Seyirciye sıkıcı gelebilir ama topun rakibe verilmediği her saniye aslında takımın lehine işleyen bir baskı aracıdır. Tiki taka sadece ofansif bir yapı değildir. Top kaybedildiği anda anında pres, yani gegenpressing benzeri bir ilk pres uygulanır. Bu sayede top tekrar kazanılır ve akış devam eder. Bu pres organizasyonu sistemin savunma güvenliğini oluşturur. Yani tiki taka topu kaptırmamak için değil, kaptırınca hemen geri almak için de tasarlanmıştır. Bu sistemin güçlü yanları oyunun tamamen sizin kontrolünüzde olmasıdır. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun topu alamazsa oyunu kuramaz. Ayrıca fiziksel güce değil, beceriye ve oyun aklına dayanır. Bu da oyunculara yaşlandıkça bile performans sunma şansı tanır. Ama zaafları da vardır. Özellikle doğrudan oynayan, savunma arkasına hızlı çıkan takımlar tiki takaya karşı etkili olabilir. Rakip takımlar eğer doğru alan savunmasıyla sabrederse tiki takanın sabır oyunu boşa düşebilir. Ayrıca bu sistem oyuncular arasında yüksek bir teknik kalite ve taktiksel disiplin gerektirir. Herkesin ne yapacağını ezbere bilmesi, antrenmanların kusursuz geçmesi gerekir. Eğer bu yapı bozulursa takım hücumda tıkanır. İspanya milli takımı 2008-2012 arasındaki dönemde tiki taka ile 3 büyük turnuva kazandı. Euro 2008, Dünya Kupası 2010 ve Euro 2012. Bu dönemde takım Iniesta, Xavi ve Busquets üçlüsünün etrafında örülüydü. Hücumda David Silva ve Fabregas gibi oyuncularla sistem zenginleşti. Rakiplerini adeta uyutarak geçtiler. Tiki-taka Türkiye'de pek uygulanamayan bir sistemdir. Çünkü bu sistem için çok sabırlı, teknik ve taktiksel farkındalığı yüksek bir oyuncu havuzuna ihtiyaç vardır. Yine de dönem dönem bazı yerli hocalar, özellikle topa sahip olmayı seven teknik direktörler bu yapıdan izler taşımıştır. Örneğin Abdullah Avcı'nın Başakşehir döneminde topu ayağında tutan, sakin ve yönlü pas yapan bir yapı vardı. Ancak gerçek tiki-taka düzeyine ulaşmak uzun vadeli bir kültür işidir. Sonuç olarak tiki-taka futbolu yalnızca kazanmak değil, zihinle kazanmak isteyenlerin tercihidir. Her pas bir strateji, her dokunuş bir hamledir. Bu sistemde top sadece araç değil, amaç haline gelir. Oyuncular sahada adeta bir senfoni orkestrası gibi hareket eder. Eğer uyum yakalanırsa izleyene büyü gibi gelir. Uyum yoksa sahada amaçsız paslar, verimsiz top dolaşımları izlenir. Yani tiki-taka bir taktikten çok bir kültürdür. Teknik direktörün felsefesiyle, oyuncunun karakteriyle ve kulübün sabrıyla birlikte var olur. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında tiki-taka sistemini araladık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları içine yerleştirilen özel mikroorganizmalar sayesinde belirli bir komutla tamamen yok olabilen yeni nesil canlı plastik geliştirdi. Mikroplastik üretmeyen bu malzeme yalnızca 6 gün içinde çözünüyor. Dünyada plastik atık sorunu her geçen yıl büyürken bilim insanlarından dikkat çeken bir gelişme geldi. Araştırmacılar içine yerleştirilen mikroorganizmalar sayesinde kendi kendini yok edebilen yeni nesil canlı plastik geliştirdi. Üstelik bu malzeme üzünürken mikroplastik üretmiyor. Çalışmanın merkezinde iki farklı bakteri sistemi bulunuyor. Araştırmacılar Bacillus subtilus adlı bakteriyi genetik olarak değiştirerek iki ayrı plastik parçalayıcı enzim üretmesini sağladı. Bu enzimlerden biri uzun polimer zincirlerini küçük parçalara ayırıyor, diğeri ise bu parçaları tamamen temel yapı taşlarına kadar çözüyor. Bilim insanlarına göre bu yöntem sayesinde plastik yalnızca 6 gün içinde tamamen çözünüyor. Süreç boyunca mikroplastik oluşmaması ise teknolojinin en dikkat çeken yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar mikroorganizmaları aktif halde değil, uyku modu olarak tanımlanan spor formunda plastiğin içine yerleştirdi. Bu sayede malzeme günlük kullanım sırasında normal plastik gibi davranıyor ve dayanıklılığını koruyor. Sistem belirli bir tetikleyiciyle aktif hale geliyor. Yaklaşık 50 derece ısılıktaki besin çözeltisi eklendiğinde bakteriler uyanıyor ve enzim üretmeye başlıyor. Ardından plastik kısa sürede çözünerek tamamen ortadan kalkıyor. Araştırmada kullanılan temel malzemenin ise 3D yazıcılarda ve bazı cerrahi dikişlerde yaygın kullanılan polikaprolakton olduğu belirtildi. Araştırma ekibi geliştirdiği canlı plastiği yalnızca laboratuvar ortamında bırakmadı. Bilim insanları insan kas hareketlerini algılayabilen giyilebilir bir elektrot da üretti. Elektrotun kullanımı sırasında normal şekilde çalıştığı, deney sonunda ise tamamen parçalanarak yok olduğu açıklandı. Yapılan ölçümlerde cihazın yaklaşık 2 hafta içinde tamamen bozulduğu tespit edildi. Uzmanlara göre canlı plastik sistemi gelecekte birçok farklı sektörde kullanılabilir. Olası kullanım alanları şu şekilde: kullanımlık ambalajlar, tıbbi ürünler ve cerrahi malzemeler, giyilebilir teknolojiler, geçici elektronik cihazlar, 3D yazıcı ürünleri ve çevre dostu tüketim ürünleri. Çinli bilim insanları kendi kendini yok eden yaşayan plastikler geliştirdi. Malzeme yaygın bir toprak bakterisi olan ve genetiği değiştirilmiş Bacillus subtilus sporlarını içeriyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Radyo Sputnik Özel Haber. Yapay zeka sesli haber.
1: Bilim insanları dünyadaki yüzlerce dille ortak görülen evrensel dil bilgisi kuralları tespit etti. Bu gelişme insan iletişimini şekillendiren ortak bir düşünce yapısına işaret ediyor. İnsan dillerinde tekrarlanan kalıplar hakkında uzun süredir tartışan dil bilimciler evrensel gramer kurallarına işaret ediyor. Araştırmacılar dünya çapındaki dilleri şekillendiren ve uzun süredir tartışılan bu evrensel kuralların varlığını kanıtlamaya çalışıyor. 1700'den fazla dil üzerinde yapılan yeni bir analiz, dillerin rastgele değil, öngörülebilir şekillerde evrimleşme eğiliminde olduğunu tespit etti. Dünyadaki dillerin gramer öğelerini içeren kapsamlı veri tabanı Grambank'ı inceleyen bilim insanları, öne sürülen evrensel dil özelliklerinden 1/3 için istatistiksel kanıt buldu. Bu evrensel özelliklerden bazıları belirli sözcük dizimi kalıplarını içeriyor. Örneğin bir dilde fiil sona geliyorsa genellikle edatlar fiilden sonra kullanılıyor. Hakemli dergi Nature Human Behavior'da yayımlanan çalışmanın yazarlarından Anne-Marie Werkerk, muazzam dilsel çeşitlilik karşısında dillerin rastgele evrimleşmediğini görmek ilginç diyor. Çalışmanın diğer yazarlarından Russell Gray, ortak bilişsel ve iletişimsel baskılar dilleri sınırlı sayıda gramer çözümünü tercih etmeye yönlendiriyor diyor. Araştırmacılar bu bulguların yeni dillerin ortaya çıkışını yönlendiren ortak kısıtlamaları gösterdiğini söylüyor. Bunların insan dilini şekillendiren temel bilişsel ve iletişimsel güçlere işaret ettiğini belirtiyorlar. Ancak bu kısıtlamaların tam ne olduğu mevcut çalışmada tespit edilemedi. Türk dahil 1500'den fazla dilin ortak özelliği ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu benzerliklerin temelinde insan beyninin dili işleme biçimi yatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Arjantin'in güneyindeki ıssız Patagonya kıyılarında yaşayan penguenler bu kez yalnızca doğal yaşamın simgesi değil, bilimsel araştırmalarında başrolü oldu. Bilim insanları kalıcı kimyasallar olarak da bilinen polifloroalkil maddelerinin okyanustaki yayılımını takip etmek için madan penguenlerinden yardım aldı. Araştırmacılar penguenlerin bacaklarına silikon bazlı özel bantlar yerleştirerek deniz ortamındaki kimyasal kirliliği ölçtü. Çalışma uzak ve insan faaliyetinin sınırlı olduğu bölgelerde bile polifloroalkil kimyasallarının varlığını ortaya koydu. Araştırmaya göre penguenlerden toplanan örneklerin %90'ından fazlasında polifloroalkil izine rastlandı. Polifloroalkil geniş bir sentetik kimyasal grubunu ifade ediyor. Yapışmaz tavalar, yağmur geçirmez kıyafetler, yangın söndürme köpükleri, kozmetik ürünler ve bazı ilaçlarda kullanılan bu maddeler suya, yağa, ısıya ve kimyasal aşınmaya karşı dayanıklı olmalarıyla biliniyor. Ancak aynı dayanıklılık doğada parçalanmalarını neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu nedenle polifloroalkil bileşikleri çevrede ve canlı organizmalarda birikiyor. Bilimsel çalışmalar bu maddeleri çeşitli kanser türleriyle, hormon bozukluklarıyla ve üreme gelişim sorunlarıyla ilişkilendiriyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü'nden yaban hayatı veterineri Ralph Van Strils, "Konsantrasyon çok yüksek değil ama kimyasalları sürekli olarak tespit ettik. İnsan yerleşiminin oldukça az olduğu bölgelerde bile hayvanların düzenli şekilde bu maddelere maruz kaldığını gösteriyor," dedi. Araştırmada yer almayan Manchester Metropolitan Üniversitesi çevre kimyacısı David Maxson ise, yöntemin özellikle etik açıdan önemli olduğunu, yeni yöntemin yaban hayatı ve çevresi hakkında bilgi toplamak için yenilikçi bir yol sunduğunu söylüyor. Maxson'a göre vahşi yaşam araştırmalarında en ayrıntılı veriler çoğu zaman hayvanlardan doku veya organ örneği alınarak elde ediliyor. Bu da birçok durumda hayvanların öldürülmesi anlamına geliyor. Maxson, "Bu da çevreye çok önem veren birçok bilim insanı için gerçekten korkunç bir durum. Hayvanları feda etmekten ve organlarını öden bizi uzaklaştıran her teknik bence gerçekten olumlu bir şey," diyor. Bilim insanları Patagonya'da kalıcı kimyasallar olarak da bilinen polifloroalkil maddelerinin okyanustaki yayılımını takip etmek için Magellan penguenlerinden yardım aldı. Bilim insanları bunun için penguenlere silikon pasif örnekleme bantları taktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Yolculuk sırasında gündüz bile olsa bastıran uyku halinin nedeni yalnızca sıkılmak değil. Bilimsel bulgular bu durumun vücudun çevresel uyaranlara verdiği çok katmanlı bir tepki olduğunu ortaya koyuyor. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre araçların hareketi sırasında oluşan düşük frekanslı titreşimlerin merkezi sinir sistemi üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle 4 ile 7 Hz arasındaki ritmik titreşimlerin beyinde uyanıklıkla ilişkili dalgaların azalmasına, uyku haliyle ilişkili dalgaların ise artmasına yol açtığı ifade ediliyor. Royal Melbourne Institute of Technology bünyesinde yapılan araştırmada araç içindeki titreşimlerin yatıştırıcı bir etki oluşturduğu ve sürüşten yalnızca 15 dakika sonra uyku halinin belirgin biçimde arttığı gösterildi. Yolculuk sırasılan tekerlek sesi ve rüzgar sesi gibi sürekli ve monoton seslerin ise beyinde beyaz gürültü etkisi oluşturduğu aktarılıyor. Ani değişim içermeyen bu seslerin bir süre sonra beyin tarafından filtrelendiği, dış uyaranlara duyarlılığın azalmasıyla uykuya geçişin kolaylaştığı belirtiliyor. Araştırmalara göre yolculuk uykusunun bir diğer nedeni farklı duyusal sistemlerden gelen çelişkili sinyaller. Gözler sabit durulduğunu algılarken iç kulakta bulunan ve denge ile hareket bilgisini ileten vestibüler sistem hareket halini bildiriyor. Bu durum beyinde bilişsel strese yol açıyor ve beynin yorulmasına neden oluyor. Bazı uzmanlar yolculuk uykusunun bu duyusal çatışmadan kaçınmaya yönelik bir savunma mekanizması olabileceğini ifade ediyor. Yolculuk sırasında ortaya çıkan bir başka etken ise pasif yorgunluk. Fiziksel olarak bir faaliyet yapılmasa bile beynin sürekli değişen manzarayı takip ettiği ve bu monoton beyin üzerinde yorucu bir etki oluşturduğu belirtiliyor. Özellikle yolcu koltuğunda oturulurken beynin bu durumu uyku zamanı olarak yorumlayabildiği aktarılıyor. Araştırmalarda öne çıkan önemli bir diğer faktör ise araç içindeki hava kalitesi. Kapalı alanda yolcuların nefes alıp vermesiyle karbondioksit seviyesinin hızla yükseldiği, bunun da merkezi sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı etki oluşturarak beyin fonksiyonlarını yavaşlattığı belirtiliyor. Taze hava girişi olmayan araçlarda biriken karbondioksitin yalnızca 20 dakika içinde bilişsel performansı düşürdüğü ve ağır uyku haline yol açtığı bulgular arasında yer alıyor. Yolculuk sırasında gündüz bile olsa bastıran uyku halinin nedeni yalnızca sıkılmak değil. Bilimsel bulgular, bu vücudun çevresel uyaranlara verdiği çok katmanlı bir tepki olduğunu ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Midenin değil beynin seçimi. Ana yemekten sonra tamamen doymuş hissetsek bile tatlıya yer kalması kişisel bir alışkanlıktan çok bilimsel olarak açıklanan bazı bedensel ve zihinsel süreçlere dayanıyor. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre bu durumun temel nedenlerinden biri duyuma özel tokluk olarak adlandırılan mekanizma. Tat grubunu uzun süre maruz kalındığında beyindeki duyusal yanıt azalıyor. Ana yemeklerde baskın olan tuzlu ve baharatlı tatlara karşı oluşan bu bıkkınlık tatlıyı daha cazip hale getiriyor. Bir diğer nedense mide akomodasyonu. Mide içine besin girdikçe genişleyebilen kaslı bir yapıya sahip. Şekerli gıdalar vagus siniri üzerinden midenin üst kısmındaki kasların gevşemesine yol açıyor ve bu gevşeme ana yemekle dolu olan midede tatlı için fiziksel bir alan oluşmasını sağlıyor. Tokken bile tatlı isteğinin ortaya çıkmasında etkili olan bir başka süreç ise hedonik açlık. Şeker oranı yüksek gıdalar beynin dopamin temelli ödül sistemini uyarıyor ve bu etki tokluk sinyallerinin kısa süreli olarak baskılanmasına neden olabilir. Ana yemekten sonra tamamen doymuş hissetsek bile tatlıya yer kalması kişisel bir alışkanlıktan çok bilimsel olarak açıklanan bazı bedensel ve zihinsel süreçlere dayanıyor. Bu durumun temel nedenlerinden biri duyuma özel tokluk olarak adlandırılan mekanizma. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: İnsan bazen öyle bir ortamın içine düşer ki gözünün önünü dahi seçemez. Ne ileri adım atabilir ne de yanındakini fark eder. Görme duygusunun bile yetersiz kaldığı bu anları tanımlamak için halk dilinde güçlü bir ifade kullanılır. Göz gözü görmemek. Göz gözü görmemek deyimi genellikle çok yoğun sis, karanlık, duman, fırtına ya da insan kalabalığı gibi durumlarda etrafın hiçbir şekilde seçilemediği anlar için kullanılıyor. Ancak kaotik ortamlarda ne olup bittiğinin anlaşılamadığı, düzenin tamamen kaybolduğu zamanları da betimliyor. Ortada öyle bir kargaşa vardı ki göz gözü görmüyordu ifadesiyle kontrolsüzlük ve belirsizlik tariflenir. Göz gözü görmemek deyiminin kökeni doğrudan doğa olaylarına ve savaş atmosferine dayanıyor. Özellikle Osmanlı döneminde barutla yapılan silahların yoğun kullanımı sonucu savaş meydanlarının üstü gri bir bulut gibi dumanlanırdı. O kadar yoğun bir duman olurdu ki askerler yanlarındaki silah arkadaşlarını bile seçemezdi. Bu durum askeri anlatımlarda sıkça göz gözü görmüyordu şeklinde yer alıyordu. Benzer şekilde şehir yaşamında da bu tür sahneler yaşanmıştır. İstanbul'un ahşap yapılaşması nedeniyle sık sık çıkan yangınlar semtleri adeta karartırdı. Yoğun is ve duman altında insanlar yönlerini kaybeder, birbirlerini tanıyamazdı. Böyle ortamlar deyimin halk hafızasında yer etmesine neden oldu. Anlatılanlara 18. yüzyılda İstanbul Tophane semtinde büyük bir yangın çıkar. Rüzgarın da etkisiyle semt boyunca yoğun bir duman tabakası oluşur. Mahalleli ellerinde su kovalarıyla yangına müdahale etmeye çalışırken içlerinden biri feryatla şöyle der: "Göz gözü görmüyor, nereye koştuğumuzu bile bilmiyoruz." Bu söz tanık olanların belleğinde kalır ve benzeri olaylarda tekrar edilmeye başlanır. Bu deyimin yazıklarına Osmanlı döneminde tutulan yangın kroniklerinde ve seferatnamelerinde rastlanılıyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bazı şehirlerdeki yoğun sisli havaları tarif ederken de benzer ifadeler kullanılmıştır. Tanzimat dönemi yazarları da savaş veya kalabalık alıntılarda bu deyimi tercih etmiştir. Özellikle Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerinde göz gözü görmez bir kargaşada ifadesine sık sık yer verilmiştir. Göz gözü görmemek deyimi yalnızca fiziksel bir körlük haline değil, aynı zamanda toplumsal ya da duygusal karmaşayı anlatmak için de kullanılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: making me. Radyo Sputnik özel haber.
1: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin 2026 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği raporu yayımlandı. Rapora göre mevcut ilerleme hızıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak 171 yıl sürecek.
2: Raporda yalnızca son bir yılda 316 milyon kadının yakın partneri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı belirtildi. Mevcut eğilimlerin sürmesi halinde 2030 yılında 1,1 milyar kadın ve kız çocuğunun hala gıda güvencesizliği yaşayacağı tahmin edildi.
1: Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik finansman da 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüşten en fazla kadın hakları örgütlerine sağlanan fonlar etkilendi.
2: Raporda kadınların temsiline ve karar alma mekanizmalarına katılımına ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre dünyada her 7 ülkeden 6'sı erkek liderler tarafından yönetiliyor.
1: Raporda öne çıkan verilere göre 2026 yılında kadınlar ulusal parlamentodaki sandalyelerin %27,4'ünü elinde bulunduruyor. Bu oran 2015 yılında %22,3'tü.
2: Dünya genelinde ekonomi alanındaki bakanlıkların yalnızca %19'u kadınlar tarafından yönetiliyor. Verisi bulunan 83 ülkenin 66'sında kadın yöneticiler, erkek yöneticilerden daha az kazanıyor.
1: Dünya genelinde yaklaşık 2,9 milyar kadın ve kız çocuğu, iklim değişikliği ve jeofiziksel afetlere yüksek veya çok yüksek düzeyde maruz kalan ülkelerde yaşıyor. Buna karşın çevre alanından sorulanların yalnızca %27'si kadın.
2: Raporda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik şiddet konusunda da dikkat çekici veriler paylaşıldı.
1: Yalnızca son bir yılda 316 milyon kadın yakın partneri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldı. Mevcut eğilimlerin sürmesi halinde 2030 yılında 1,1 milyar kadın ve kız çocuğunun hala gıda güvencesizliği yaşaması bekleniyor.
2: 2019 ila 2024 yılları arasında gerçekleştirilen 99 yasal reform, ayrımcı yasaların kaldırılmasına ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen hukuki çerçevenin güçlendirilmesine katkı sağladı. Ancak 131 ülkenin %51'inde hala önemli yasal boşluklar bulunuyor ve hiçbir ülke yasalarda tam eşitliği sağlayabilmiş değil.
1: Son 5 yılın yavaşlayan hızı devam ederse parlamentolarda eşit temsile ancak 2089 yılında ulaşılabilecek.
2: Raporda siyasi makamlara aday olmanın maliyetine de dikkat çekildi. Buna göre siyasi makam için aday olmanın maliyeti ülkenin kişi başına düşen ortalama gelirinin 100 katını aşabiliyor. Bu durum daha yarış başlamadan çok sayıda kadının süreçten dışlanmasına yol açıyor.
1: Bazı ülkelerde siyasi makamlara aday olan her 10 kadından 8'i kamusal yaşamda şiddetle karşı karşıya kalıyor.
2: Kadınlar kabineye girmeyi başardıklarında ise güvenlik ve ekonomik açıdan en fazla yetki sağlayan bakanlıklardan orantısız biçimde uzak tutuluyor. Savunma Bakanlarının yaklaşık 10'da 9'u, Maliye Bakanlarının ise 10'da 8'inden fazlası erkeklerden oluşuyor.
1: Rapora göre hükümetlerle sınırlı değil, dünya genelinde şirketlerin üst yöneticisi yani CEO pozisyonlarının yalnızca %6'sında kadınlar var.
2: En yüksek yargı mercilerinin %20'sinden azına kadınlar başkanlık ediyor. Bu durum iş dünyasını, hukuku, istihdamı ve küresel ekonomiyi şekillendiren kararların büyük ölçüde erkeklerin elinde kalmasına neden oluyor.
1: Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde yayımlanan raporun zamanlaması da dikkat çekti. Birleşmiş Milletler'in 10. Genel Sekreterini seçme sürecine yaklaştığı bir dönemde dünya liderleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler'in 80 yıllık tarihinde bu görevi henüz hiçbir kadın üstlenmedi.
2: Birleşmiş Milletler'in 2026 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği raporunda mevcut ilerleme hızıyla eşitliğe ulaşmanın 171 yıl süreceği belirtildi.
1: Raporda kadınların siyasi ekonomik karar mekanizmalarındaki temsiline, şiddete maruz kalma oranlarına, hukuki boşluklara ve finansman sorunlarına ilişkin veriler paylaşıldı.
2: Son 5 yıldaki yavaşlama sürerse parlamentolarda eşit temsilin 2089 yılına kalabileceği belirtildi.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletine yapılan seçimde Almanya için Alternatif Partisi'nin oyların %44'ünü alması aşırı sağın yükselişini tekrar gündeme getirdi. AfD'nin 2021'deki seçime kıyasla oy oranını 23,6 puan artırması başta sol partiler olmak üzere tüm partileri sağın yükselişinin nedenlerini aramaya itti. Bu nedenleri anlamak için 2. Dünya Savaşı'nın sonlandığı 1945 yılına kadar gitmek gerek. 2. Dünya Savaşı'nın ardından küresel sahnede öne çıkan iki ana güçten biri olan Amerika Birleşik Devletleri, bir diğer önemli güç olan Sovyetlerin yükselişini kesmek için kapsamlı politikalar devreye soktu. Washington yönetimi, Sovyetler Birliği ve bu eksenle hareket eden ülkelere karşı başta ekonomik yaptırımlar olmak üzere çok yönlü kısıtlamalar uygularken dünya genelinde ideolojik baskısını da sertleştirdi. Bu süreç küresel ölçekte liberal ve sağ akımların güç kazanmasını beraberinde getirdi. Savaşın mağlubu olan Almanya'nın doğu ve batı şeklinde ikiye bölünmesinin ardından ABD, İngiltere ve Fransa etkisindeki batı kanadında başlangıçta sol etiketiyle sunulan hükümetler zamanla yerini sağ yönetimlere devretti. Batılı ideologların iktidara gelen partileri solcu olarak pazarladığı savaş sonrası dönem kapitalizminle neoliberalizmin geliştiği ve kıta Avrupa'sının sağ politikaları suç şekilde uyguladığı yıllar oldu. Bunun en net örneği İngiltere'de yaşandı. İngiltere'de İşçi Partisi'nin ılımlı muhafazakar kanadında yer alan James Callaghan, 1979 seçimlerinde Margaret Thatcher'a yenildi. 1981'de Fransa'da Sosyalist Parti'den seçilen Cumhurbaşkanı François Mitterrand, 1995 yılına kadar görevde kaldı. Sonrasında ise iktidara 2012'de yerine Nicolas Sarkozy'yi bırakacak olan Jacques Chirac geldi. 80'li yıllar Almanya'da da sağın yükseldiği yıllar oldu. 1982'de şansölye seçilen Hristiyan Demokrat Birliği'nin lideri Helmut Kohl, NATO ile ilişkileri daha da güçlendiren politikalar izledi. 16 yıl görevde kalan Kohl'un ardından göreve gelen Sosyal Demokrat Parti lideri Gerhard Schröder'le neoliberal politikalara da göz kırpılan Almanya'da 2005 yılında Angela Merkel yönetimi başladı. Merkel, görevde kaldığı 2021 yılına kadar Alman sağının güçlenmesinde önemli rol oynadı. Merkel'e el yükselten sağ, AfD'nin bugünkü oy artışında da etkili oldu. 2013'teki seçimde federal meclise girebilmek için %5'lik seçim barajını kıl payı kaçıran AfD, bugün Almanya'da çok büyük bir çoğunluğun oy verdiği parti haline gelmiş durumda. ABD'de de benzer gelişmeler yaşandı. 1980'de Amerika'nın 40. başkanı olarak seçilen Ronald Reagan, anti-komünizmi benimseyen liderler arasında öne çıkan isimlerdendi. Reagan'ın yerini bıraktığı Baba Bush'dan ABD'de 2001'e kadar yönetimde Bill Clinton kaldı. Clinton yönetimiyle 3. yolun denendiği ABD'de 2001'de yönetime gelen oğul Bush adını tarihe Afganistan ve Irak'a açtığı savaşla kazıdı. ABD'nin Sovyetler Birliği'ne karşı desteklediği dini gruplar ilerleyen yıllarda Taliban'ı kurarak Afganistan'da iktidarı ele geçirdi. ABD, Taliban'a müdahale gerekçesiyle Afganistan'ı işgal etti. 2003'te ise benzer gerekçeyle Irak işgali gerçekleşti. Devamında gelen iktidarlar da ABD'nin savaş politikasını sürdürdü. İtalya'da ise 2001'de iktidara gelen Silvio Berlusconi, yabancı karşıtı ve milliyetçi söylemleriyle bilinen Lega Nord Partisi ile ortaklıklar kurdu. 2008'de de tekrar başbakan olan Berlusconi, 2011 yılında istifa etti. Berlusconi döneminde siyasete atılan Berlusconi, İtalya'nın en etkili adamlarından biri olarak nitelendiren Giorgia Meloni, 2022'den bu yana iktidardaki yerini koruyor. Aşırı sağın iktidara geldiği ülkelerden biri de Arjantin oldu. ABD Hazine Bakanlığı'nın 20 milyar dolarlık yardım yaptığı Arjantin'de iktidara aşırı sağcı Javier Milei geldi. Milei'nin attığı ilk adımlar grev haklarını sınırlandırmak ve kürtaj karşıtı hamleler yapmak oldu. Öte yandan Fransa'da 2022'de yapılan son seçimde Marine Le Pen'in aşırı sağ partisi Ulusal Birliğin oylarını artırdığı tarihi seçim olarak kayıtlara geçti. İsveç'te 11 Eylül 2022'de yapılan seçimlerde de aşırı sağcı İsveç Demokrat Partisi'nin oy oranını %20,5'e kadar yükselterek ikinci büyük partisi haline geldi. Almanya'nın Saksonya-Anhalt 16 eyaletini yapılan seçimlerde Almanya için Alternatif Partisi'nin oy oranını %44'e çıkararak büyük bir ivme yakalaması kıta genelinde aşırı sağ yükseliş nedenlerini yeniden tartışmaya açtı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin Sovyetler Birliği'ne karşı yürüttüğü anti-komünist hatla neoliberal politikaların güç kazanması Batı dünyasında sağ ve muhafazakar aktörlerin zeminini sağlamlaştırdı. İngiltere'den Fransa'ya, İtalya'dan ABD'ye uzanan süreçte geleneksel partilerin sağlaşması ve merkez siyasetin dönüşümü günümüzde aşırı sağ söylemlerin seçmen nezdinde kitleselleşmesine zemin hazırladı. İsviçre, Arjantin ve Fransa örneklerinde de görüldüğü üzere küresel ölçekte uygulanan sağ politikaların tarihsel birikimi AP gibi yapıların günümüzdeki oy artışında belirleyici bir rol üstlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya haritasını yıllar yanlış ölçülerle görüyorduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 457 yıldır kullanılan Mercator projeksiyonunun yerine kıtaların gerçek yüz ölçüleri arasındaki oranı daha doğru gösteren haritaların kullanımını teşvik eden kararı kabul etti.
2: Karar, Togo tarafından Afrika grubu adına Birleşmiş Milletler'e taşındı ve Afrika Birliği tarafından desteklendi. 4 Eylül'de yapılan oylamada 164 ülke evet dedi. ABD karara karşı çıkan tek ülke olurken Estonya, Gürcistan, Litvanya, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna çekimser kaldı. Peki yaklaşık 500 yıl sonra neden dünya haritasını değiştirme ihtiyacı doğdu?
1: Sorunun merkezinde 1569 yılında Flaman haritacı Gerardus Mercator tarafından gelen harita projeksiyonu bulunuyor. Mercator haritası aslında denizcilik ve yön bulmak için tasarlandı. Açıları ve pusula yönlerini koruması denizciler açısından büyük avantaj sağladı. Ancak küre biçimindeki dünya düz bir yüzeye aktarılırken başka bir sorun ortaya çıktı. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarının yüz ölçümleri giderek daha fazla büyütüldü.
2: Bunun en çarpıcı örneği Grönland'la Afrika. Alışık olduğumuz Mercator haritasına Grönland, Afrika'ya yakın büyüklükte görünüyor. Gerçekte ise Afrika, Grönland'ın yaklaşık 14 katı büyüklüğünde. Yani haritadaki görüntü, ülkelerin ve kıtaların gerçek yüz ölçüleri konusunda yanıltıcı bir algı oluşturabiliyor.
1: Üstelik değişiklik yalnızca Afrika'yı ilgilendirmiyor. Mercator projeksiyonunda kutuplara daha yakın olan Grönland, Kanada, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika'nın kuzey kesimleri gerçekte olduklarından daha büyük görünüyor. Ekvator'a yakın Afrika, Güney Amerika ve Güney ile Güneydoğu Asya'daki bölgelerse bunlara kıyasla olduğundan daha küçük algılanıyor. Yeni haritada ülkelerin gerçek yüz ölçümleri değişmiyor. Değişen, birbirlerine kıyasla haritada kapladıkları alan.
2: Peki neden bu tartışma 457 yıl sonra gündeme geldi? Çünkü Mercator'un geliştirdiği yöntem ortaya çıktığı dönemde bir dünya atlasından çok denizcilik için işlevsel bir araçtı. Ancak zamanla okullardan duvar haritalarına, medyadan dijital platformlara kadar dünyanın en tanınan görsel temsillerinden biri haline geldi. Afrika ülkeleri ise bu görüntünün yalnızca coğrafi bir hata olmadığını, Afrika'nın dünyadaki gerçek büyüklüğünün ve öneminin algılanmasını da etkilediğini savunuyor. Afrika Birliği, Correct the Map yani haritayı düzelt girişimini 2025'te destekledi. Süreç Togo'nda Birleşmiş Milletler'e taşındı ve 2026'da genel kurul kararına dönüştü.
1: Öne çıkan alternatiflerden biri ise Equal Earth yani eşit dünya projeksiyonu. 2018'de geliştirilen bu yöntem ülkelerin ve kıtaların yüz ölçüleri arasındaki oranı koruyor. Bunun karşılığında ise şekil, açı ve mesafe gibi bazı özelliklerde bozulmalar oluşabiliyor. Çünkü uzmanlara göre küre şeklindeki dünyayı düz bir kağıt üzerinde her özelliği aynı anda doğru kalacak şekilde göstermek mümkün değil. Dolayısıyla eski harita yanlış, yeni harita tamamen doğru demek de teknik olarak doğru değil. Asıl fark hangi özelliğin doğru gösterilmesine öncelik verildi.
2: Kararın en dikkat çekici siyasi tarafı ise ABD'nin 164 ülkeye karşı tek başına hayır oyu kullanması oldu. Washington'un itirazı haritanın matematiğinden çok kararın siyasi çerçevesine yönelikti. ABD temsilcisi girişimi daha geniş radikal ideolojik projenin parçası olarak nitelendirdi. Özellikle kararda yer alan sömürgecilik mirası, tazmin ve bilişsel adalet yaklaşımına itiraz eden Washington, Birleşmiş Milletler'in barış, refah ve uluslararası ilişkiler gibi daha acil konulara odaklanması gerektiğini savundu. Yani ABD'nin açıklanan tek gerekçesi yeni haritada ABD'nin daha küçük görünmesi değildi. İtiraz, değişikliğin coğrafi bir düzeltmenin ötesinde siyasi ve tarihsel bir gündemle ilişkilendirilmesine yönelikti.
1: Birleşmiş Milletler kararı bağlayıcı değil ve Mercator projeksiyonu yasaklamıyor. Ülkelerden, okullardan, uluslararası kuruluşlardan ve teknoloji şirketlerinden kıtaların gerçek büyüklüklerinin önemli olduğu durumlarda Equal Earth gibi alanları doğru oranda gösteren projeksiyonları tercih etmeleri isteniyor. Mercator ise özellikle yön ve açıların önemli olduğu kullanım alanlarında varlığını sürdürebilecek.
2: Birleşmiş Milletler 457 yıl yıllardır dünyanın en tanınan görüntülerinden biri olan Mercator haritasının yerine kıtaların gerçek yüz ölçülerini daha doğru yansıtan haritaların kullanımını teşvik ediyor. Kararla birlikte özellikle Afrika ve Ekvator'a yakın bölgeler dünya haritasına gerçek büyüklüklerine daha yakın görünürken Mercator'da olduğundan büyük görünen kuzey bölgeleri küçülecek. Ancak değişen ülkelerin yüz ölçümü değil, onları nasıl gördüğümüz olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. 4-1-4-1 dizilişi. 4-1-4-1 dizilişi modern futbolda özellikle savunma güven orta saha yoğunluğunu bir arada sağlamak isteyen teknik direktörlerin başvurduğu oldukça dengeli ve disiplinli bir sistemdir. Sahanın her bölgesinde alanı kapatmak, rakibe boşluk vermemek ve geçişlerde hızlı davranmak isteyen takımlar için bu diziliş adeta bir kalkan gibidir. Ancak doğru uygulandığına sadece savunma değil, hücumda da genişlik ve yaratıcılık sunabilir. Bu sistemde geride klasik bir 4 kişilik savunma hattı bulunur. 2 stoper ve 2 bek. Bekler modern futboldaki rolleri gereği ileri çıkabilir ama genellikle bu sistemde daha dengeli ve temkinli davranmaları gerekir. Çünkü önlerinde tek bir defansif orta saha oyuncusu vardır ve oyuncunun görevi sadece rakip atakları kesmek değil, aynı zamanda savunma hattıyla orta saha arasında köprü olmaktır. Bu oyuncuya genellikle çapa ya da ön libero denir. Adeta sahanın sigortası gibidir. Eğer bu oyuncu yerini kaybederse takımın savunma dengesi bozulur. Orta sahadaki 4 oyuncu 4-1-4-1'in asıl omurgasını oluşturur. Bu 4 kişilik hat 2 iç orta saha ve 2 kanat oyuncusundan oluşur. İç orta sahacıları hem defansif görev üstlenir hem de topu yönlendirir. Birisi daha çok pres gücü yüksek, mücadeleci bir karakterde olabilirken diğeri oyun kurucu yeteneklere sahip olabilir. Kanatlardaki oyuncularsa hem genişlik sağlar hem top taşır hem de geri dönüşlerle savunmaya destek verir. Bu oyuncuların hem dayanıklı hem de çevik olması gerekir. En önde tek başına görev yapan santrafor bu dizilişte çok yönlü bir role sahiptir. Sadece gol atmakla değil, top tutmak, kanatlara pas dağıtmak ve savunmadan çıkarken takımına nefes aldırmak gibi görevleri de vardır. Eğer bu forvet yalnız kalırsa takım hücumda yetersiz kalabilir. Bu nedenle onunla bağlantıya geçebilecek bir orta saha organizasyonuna ihtiyaç duyulur. Bu dizilişin en büyük avantajı, savunma yapısının çok kompakt ve organize olmasıdır. Özellikle blokta yani sahanın ortasında 5 kişilik bir hat oluşturulabilir. Bu da rakibin pas yapmasını zorlaştırır. Ayrıca rakip topu kenara yönlendirmek zorunda kalır çünkü merkez tıka basa doludur. Bu yapı hem topu kapmak hem de geçiş hücumuna çıkmak için idealdir. Ancak zayıf yönleri de vardır. Eğer kanat oyuncuları geri dönmekte yavaş kalırsa savunma kenarlardan derinmeye açık hale gelir. Ayrıca sadece tek bir santraforla hücum yapmak, özellikle topa

0: Kralı uygulama Diego Simeone'nin Atletico Madrid'idir. Özellikle savunma güvenliğini her şeyin önüne koyan Simeone zaman zaman 4-1-4-1'e döner ve bu yapıyla rakibi boğar, ardından hızlı geçişlerle hücuma... Türkiye'de bu sistemin uygulayıcılarından biri İsmail Kartal'ın 2023-2024 sezonundaki Fenerbahçe'sidir. Özellikle Avrupa maçlarında Fred'i merkezde oyun kurucu gibi kullanıp Kurinic veya İsmail Yüksek gibi isimlerle ön libero'yu sağlamlaştırarak bu yapıyı başarıyla kullandılar. Kanatlarda hızlı oyuncularla hızlı geçiş oyunları kurgulandı. Sonuç olarak 4-1-4-1 dizilişi doğru uygulandığında hem savunma direnci yüksek hem de organize geçiş oyunları oynanabilen bir yapıdır. Takımın merkezini kalabalık tutar, rakibin pas kanallarını kapatır, topa sahip olmadan da maç yönetmeye izin verir. Ancak bu yapının verimli olabilmesi için özellikle çapa pozisyonundaki oyuncunun yüksek oyun zekasına sahip olması, kanat oyuncularının tempolu ve sorumlu olması, forvetin ise yalnız kalmadan hücumda desteklenmesi gerekir. Bugün futbol ansiklopedisinde hem savunmacı, hem pragmatik, hem de hızlı ve etkili bir futbolun temelini oluşturan 4-1-4-1 dizilimini anlattık. Her sayfasında başka bir bilginin yer aldığı futbol ansiklopedisini takip etmeye devam edin.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Penguenler çoğunlukla güney yarımkürede yaşasa da Galapagos penguenleri ekvatorun kuzeyinde doğal olarak yaşayan tek penguen türüdür. Galapagos adalarına özgü endemik bir tür olan bu penguenler ortalama 49 santimlik boylarıyla dünyanın en küçük penguen türlerinden biridir.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan hukukçu Senem, Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerle Gladio ve FETÖ yapılanmaları arasındaki bağlantı iddialarını değerlendirdi. Senem, Kaşif Kozinoğlu'yla Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümlerinin FETÖ, CIA ve NATO bağlantıları çerçevesinde yeniden araştırılmasını istedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ'ye yönelik çalışmaları nedeniyle hedef alındığını dile getiren Senem, ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevine girmeden önce CIA görevlisi bir tanıdığı tarafından uyarıldığını ve CIA'in Kozinoğlu'nun öldürüleceğini bildiğini söyledi.
2: Evet, faili meçhul cinayetler dosyası tek tek açılmaya başlandı. İşte Muhsin Yazıcıoğlu, Uğur Mumcu, Habli Mitoğlu.
3: Habli Mitoğlu yargılaması sürüyor.
2: Evet, evet. Ve Kaşif Kozinoğlu. Genel anlamda nasıl buluyorsunuz bu olayı? Gerçekten bir işin üzerine gidiliyor mu sizce? Yoksa bu bir yerde tıkanır mı?
3: Şimdi bu olay NATO'nun Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapmış ülkeler zirvesi sırasında gündeme geldi yoğun olarak. Ona denk gelmesi çok dikkat çekiciydi. Aslında sözünü ettiğimiz cinayetlerin tamamı Gladio diye bildiğimiz, Türkiye'den kontrgerilla diye önceden tanınan örgütün yaptığı eylemler. Daha sonra bu Fethullahçılar diye bilindi, kamuoyuna geldi bu kumpas davaları sırasında. Dolayısıyla NATO'nun cinayetlerine karşı bir yandan Ankara'da zirve yapıyorsunuz, bir yandan NATO cinayetlerinin üzerine yürüyorsunuz. Bu devlette iki eğilimin ortaya çıktığını gösteren bir gelişme. Bir yandan NATO, MİT'in ve hükümetin Cumhurbaşkanlığı kararlarının NATO güzellemeleri sürerken bir yandan da NATO cinayetlerin üzerine gidilmeye çalışan bir devlet refleksi iradesi ortaya çıkıyor. Bu bakımdan son derece önemli bir gelişme Türkiye bakımından.
2: Şöyle mi diyelim, şöyle bir görüş vardı. Türkiye'de normalde cinayetlerin failleri bir şekilde bulunur ama Gladio'nun işlediği
3: hiçbir cinayetin
2: faili bulunmamıştır.
3: Şeyler bulunur yani, böyle tetikçiler falan bazen yakalanır ama esas olarak Gladio'nun üzerine gidildiği görülmemiştir. Gladio'nun üzerine gidilmeye ne zaman başlandı? 2014'ten sonra. Yani 2014'ten itibaren FETÖ örgütünün FETÖ PD'ye diye Milli Güvenlik Kurulu'nca belirlenmesiyle birlikte Gladio'nun üzerine adım adım başlandı. Bir devlet iradesi ortaya çıktı.
2: Yani Silivri duvarının yıkılmasından sonra.
3: Bence tamamen öyle. Silivri duvarları yıkılmasıyla, milletin milyonlar olarak sokaklara inmesiyle birlikte 4 defa Silivri duvarlarının önüne yüz binleri yığdık biz, biliyorsunuz, evet, yargılandığımız sırada. O süreç Gladio'nun üzerine gidilmesi gerektiği gibi bir zorunluluğu gündeme getirdi ve dolayısıyla o örgütle ittifak içinde olan iktidarda bir parçalanma oldu. Aralarında büyük bir kapışma başladı Fethullahçılarla AK Parti iktidarı arasında. Netice olarak milletin iradesinin yansımasıydı bu, iktidara yansıması. O mücadele adım adım adım adım yükseldi. 15-16 Temmuz FETÖ darbe girişimi 2016'da zirveydi. FETÖ'cüler bir hamle daha yaptı için. Fakat evet, o hamlenin altında kaldılar. Gladio'nun bütün silahlı unsurları, operasyon ekibi ezildi benim gördüğümüz kadarıyla. Evet. Ezildi. Generalleri bir kısmı öldürüldü, bir kısmı hapislere tıkıldı. Hükümler aldılar. Ordudan tasfiye edildiler. Polisten tasfiye edildiler. Şimdi ordudan tasfiye edilenler 24 bin kişi.
2: Evet.
3: Subay asubay. General, polisten 30 bin kişi, yargı mensupları, hakim, savcı ve yargı personeli olmak üzere 14 bin kişi. Bütün şey olarak bakarsanız bürokrasiden yaklaşık 130-140 bin kişi tasfiye edilmiş oldu Gladio. Şimdi böyle bir tasfiye hiçbir ülkesinde yok. Ya daha doğrusu NATO'ya bağlı ülkelerin hiçbirinde böyle bir tasfiye yok.
2: Evet.
3: Yani devletin bütün kılcal damarlarına girdik diye övünürdü Fethullah. O kılcal damarlardan sökülüp atıldılar yani. Onun için çok önemli bir başarıdır o. Bu başarının bir neticesi olarak onun yapmış olduğu cinayetler adım adım ortaya çıkmaya başladı. Yakalanmaya başladı. Önemli adamları hapse atıldı. Mesela Enver Altaylı aslında Fethullah'tan daha önemliydi Gladio için. Çünkü bir anlamda CIA'nin yetiştirdiği Türkiye'de Gladio'nun sorumlularından önemli kişilerden biriydi. Mehmet Eymür, o Firam Abbas, bu tip isimler yani.
2: Evet.
3: En şeyleri, baba adamlarıydı Gladio'nun. Bunlardan Enver Altaylı. Nereye kaşıyorsanız oradan çıkıyorsunuz.
2: Bütün yani. Faili meçhul cinayetlerden adı geçiyor.
3: Enver Altaylı'nın adı geçiyor. Enver Altaylı siyasi ve askeri casusluktan ve Fethullah üyeliğinden 23 yıl hapis cezası aldı ve Yargıtay'da onandı cezası biliyorsunuz.
2: Evet. Peki şimdi tek tek gidecek olursak ana hatlarla. Yani isterseniz şey devam ediyor. Hablemitoğlu cinayeti devam ediyor.
3: Uğur Mumcu dava sürüyor. Uğur Mumcu olay davasında da bir sanıkla ilgili devam ediyor. Diğerlerinin hükmü onandı, evet. Kesinleşti. İnfazları oluyor onlara.
2: Yani o dosyada aslında çok açık. Şimdi Uğur Mumcu'da işte en son Erdoğan Karakuş emekli kor general, hava kor generalinin yaptığı tanık sıfatıyla bir ifade verdi. Dedi ki Mossad'dır Uğur Mumcu'nun katili. Mersin'den girdiler. Cinayeti işlediler. Esenboğa Havaalanı'nda bilgisayar sistemini bozdular. Kayda girmeden çıkıp gittiler.
3: Bence doğru değil. Ben o kanada değilim. Ben o davada birkaç celse Ceyhan Mumcu abimizin şeyi olarak.
2: Uğur Mumcu'nun abisi.
3: Evet, abisinin müdafiği olarak bulundum. Yakalanan ve yargılanan sanıklar aslında olayın failleri. İşin gerçeği budur. Tabii ki Mossad'la falan da ilişkileri mümkündür, vardır. Ama çıktı gittiler şeyi doğru değil. Sanıklar hatta itirafta bulunacakları gün bu eski Tabipler Odası Başkanı Bayan adını şimdi şey yapmadım.
2: Evet, evet.
3: Onun bir işkence şeyiyle uzaktan böyle bir şeyiyle.
2: Görmeden işkence kararı verdi.
3: Fincancı. Evet, Fincancı. Ondan vazgeçtiler itiraftan ama olayın gerçek failleridir ve hükümlerini...
2: Hayır, Mossad şey şöyle olabilir, yani Mossad gidip de illa o şeyi yapan adam olmayabilir, ekip o işi organize etmiş olabilir.
3: Mossad'ın olduğu şuradan da belli, bunları önce İran'a gönderiyor. Bunlar böyle şeriatçı falan havalarında.
2: Tabii.
3: Önce İran'a gönderiyor, İran'da bir ilişkiler, oradan dönüyor geliyorlar, cinayet işliyorlar, işi İran'ın üzerine yıkmak için.
2: Evet, o günlerin hatırlar meşhur mısınız? Olayı. Hatırlar hepsi mısınız? Bir ağaca da İran'a girip çıkmış.
3: Mollalar İran'a. Diye.
2: Bütün slogan buydu ya.
3: Bütün slogan buydu.
2: Cenazede vardık biz milyonlarca insan. Yani, Türkiye'nin her yerinde.
3: Az 1 milyon insan yürüdü o zaman.
2: Sadece Ankara'da 1 milyon yürüdü. Bir de Türkiye'nin her tarafını düşün.
3: Korkunç bir olaydı. Yani İran'ın üzerine bir yandan cinayeti işliyorsunuz, bir yandan İran'ın üzerine
2: bir taşta birkaç kuş.
3: Tabii yani İran düşmanlığı o zaman zirve yapmıştı biliyorsunuz Türkiye'de. Evet. Tam o olaya denk geliyor.
2: İran'da çok az kişi Türkiye İran değil bunun arkasında diye. Bunu da söyleyenlerden birisi Uğur Mumcu'nun abisi de aynı şeyi söylüyor.
3: Abisi de söylüyor, biz söylüyoruz. Halbuki İran'ın hiçbir o olayda bir şeysi yok.
2: Hiçbir yok.
3: Hiçbir dahili yok ve hiçbir menfaati yok. Yani Türkiye İran düşmanlığına İran'a ne faydası olacak? Tam tersine İran'a karşı emperyalist Batı'nın bir unsuru olarak Türkiye İran üzerine sürülmek isteniyordu. Evet. Türkiye o tertibi bozdu. Bir ara bir Çiller'in Cumhurbaşkanı Demirel'e rağmen İran'a uçakları kaldırıp saldırma falan gibi şeydi.
2: Onun da öyküsü çok şeydi.
3: Olmuştu. Onu da Demirel önledi. Çok önemli bir olaydı.
2: Onun da öyküsü şöyle oldu. Rahmetli Erdal İnönü'yle dönemin Sanayi Ticaret Bakanı Tahir Köse, beraber Fişekstan'da lokalinde yemek yiyorduk.
3: Evet.
2: Tahir Bey dedi ki Erdal Bey'e, dedi ki efendim dedi, Erdal Bey Dışişleri Bakanı olmuştu orada.
3: Doğru.
2: Dedi ki ya iyi olmadı Dışişleri Bakanınız dedi. Tenzil rütbe gibi Başbakan'ın yardımcılığından
3: Dışişleri Bakanı
2: oraya geçince yok Tahir dedi, Dışişleri Bakanı'ndan çok memnunum dedi. Türkiye İran Savaşı'nı önledim dedi. İnönü konuşmazdı.
3: Ya.
2: Şimdi böyle kaldı. Hiçbir şey soramadı. Sorsan da cevap vermezdi. Tarzını da biliyoruz. Ben de dedim ya, o zaman basın danışmanlığı yapıyorum. Dedim ya bu olay çok önemli bir olay. Ben bunu dedim araştırayım. Gazetecilik dönünce bu olayı patlatırım. Ondan sonra ben hemen onu araştırmaya giriştim. Sonra kabaca çözdük olayı. Yani helikopterler kalkıyor.
3: Evet,
2: yolda
3: evet.
2: Durduruluyor. Erdal Bey öğreniyor durumu ve Demirel'i arıyor falan. Sonra Tempo dergisinde Sedat Ergin imzasız bir yazı yazarak bunu Hikmet Çetin'in söyledi.
3: Yok değil.
2: Evet. Sonra da Tempo'daki yazıyı kaynak gösterip Hürriyet'te manşet yaptılardı bu olayı. İşin aslı böyle bir şeydi. Ben birebir şahidim.
3: Erdal'in onu biliyorsun.
2: Evet. Evet, şimdi biraz hızlanalım isterseniz. Şeye geçelim. Muhsin Yazıcıoğlu. Yanılmıyorsam bir de kitap hazırlıyorsunuz bu cinayetle ilgili.
3: Yani hat bitti, kitabı bitti, gönderdim mi yani şeye. Evine.
2: Nedir bu olay? Şöyle bize bir özetler misiniz?
3: Evet. Ha şimdi bu 25 Mart 2009, o dönem çok önemli yani, 2009'u iyi hatırlayalım. Fethullahçıların Ergenekon kumpasını yoğun şekilde yürüttükleri, işte Ergenekon dalgaları, her yerden bombalar çıkıyor, eşiyorlar falan. Ondan evet. sonra der çıkıyor.
2: Hatta bombaları sarıldığı gazeteler yeni, günümüzün gazetesi günümüz. Ama o çok komikti yani, ya Gölbaşı yolunda. Değil mi? Yani o kadar acele yapmışlar ki. Ben o günlerde CNN'in kameramanı vardı, gazeteleri de tabii önce almış, onları bile almamışlar, almış getirmişti. Ya üzerinde
3: bir de Ayaş yolunda böyle bir bombalar evet, şey evet. olmuştu falan.
2: Sonra Ergenekon'dan çıkan komutanla beraber Ayaş yoluna gittik. Orada da o nereye sakladınız diye göstermeye çalıştık.
3: Yani saklıyor, ondan sonra gidip buldu falan şey yapıyorlar.
2: Klasik FETÖ yöntemi.
3: Kameralar, televizyonlar, canlı yayınlar falan. Kıyamet
2: i̇şte burada bulundu falan diyor.
3: Şimdi tam o günlere denk geliyor. Biliyorsunuz Hrant Dink olayı 2007, bu 2009, ardından biliyorsunuz Balyoz şeyi evet. başladı. O tam o döneme denk geliyor. Tabii Hrant Dink olayı olmuş, Rahip Santoro olayı olmuş. Ondan sonra Malatya Zirve Yayın Evi olayı olmuş. Danıştay olayı olmuş.
2: Danıştay'da evet, hakimlerin
3: öldürülmesi. Şimdi bütün bunlar kampanyanın, Ergenekon kampanyasının önemli cinayetleri. O olayı oraya bağlamaya çalışıyorlar. Evet. Ve diyorlar ki Türkiye'de milliyetçiler, işte vatanseverler, askerler daha çok, ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri bu cinayetleri işliyor. Dolayısıyla örgütün hükümete karşı bir darbe girişiminin parçaları olarak bunu yapıyorlar. Bu örgütü tasfiye edelim, etkisiz hale getirelim. Silahlı kuvvetler de bir de şey var, nasıl derler, silahlı kuvvetleri etkisiz hale getirmek için bir çaba yürütmek lazım. Bir vesayet var, askeri vesayet, o vesayeti çözmek lazım. Kurguyu da bunun üzerine yapmışlar. Evet. Ve orduyu etkisizleştirmek istiyorlar. Niye? Ordu Amerika'nın Kuzey Irak'ta kurmak istediği kukla Kürdistan'a karşı tavır almaya başladı. Evet. Hizadan çıktı diyorlar. NATO'nun hizasından.
2: Türk generalleri
3: kontrolden çıktı. Hizadan çıktı. Türk generallerini hizaya alacağız. Buna karşı yürütülen bir kampanya. İşte bu cinayetler bu kampanyanın unsurları.
2: Evet.
3: Bu doğrudan CIA ve FETÖ eylemi. Evet. Hatırlayın, Avrupa Birliği'nin parlamentosundan karar çıktı bunların üzerine yürüyün diye.
2: Evet evet.
3: Aynı zamanda Türk ordusunun da üzerine yürünmesi şeklinde bir kampanya yürüdü. Bunu denenmiş bir örnek bu. Endonezya modeli.
2: Evet.
3: Endonezya modeli. Endonezya'da daha önce ordu
2: orduyla yapılan pis işler açığa çıkarılıp
3: onlar tasfiye ediliyor. Evet, orada işte bir adalar grubu var. Onun Endonezya'dan ayrılmasını sağladılar öyle. Türkiye'de benzer bir etkiyle bunu yapmak istediler. İşte Yazıcıoğlu cinayette bu faaliyetin bir unsuru. Bunu FETÖ'lülerin planladığı dava dosyasından, soruşturmalardan falan çok sayıda belgeyle ortaya çıkmış vaziyette. Ben onu tespit ettim.
2: Dosyaları peki bir sonuca okurum. Varılır mı şimdi sizin bir sonuca gidebilecekler mi siz?
3: Ben gidebilecekleri kanısındayım. Çünkü bu olayı gerçekleştiren helikopterin düşmesine neden olan pilot tutuklandı.
2: Evet evet. Evet. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın almaya giden de, Marmaris'te almaya giden de pilot, değil mi o?
3: O değil. Onlar da düşen helikopterdeki uyduya sinyal gönderen parçaları
2: söken adamlar.
3: Söken kişiler. Evet. İşte Davut Uçum ismi onun. Bir evet. de bir assubay var, Aydın Özsıcak diye. Onlar 2016'da Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'teki otelden almaya giden
2: kurtarma ekibi aynı zamanda. Bir yandan da olayı karartan ekip.
3: Yazıcıoğlu olayında da onlar işte o malzemeleri, uyduya sinyal gönderen parçaları ve en kritik olayın aydınlamasındaki parçaları söküp kaybeden ekibin içinde olan adamlar. Özel kuvvetler mensupları bunlar. Dolayısıyla bu olay her tarafından FETÖ'cülerin çıktığı bir olay olarak gözüküyor. Tam o günlerde 2011-12 döneminde de olayı Ergenekon yaptı. Ergenekon'a bağlamak için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Dosya Malatya
2: yine bir taşla birkaç kuş.
3: Tabii Malatya savcılığına devredilince Büyük Birlik Partisi'nin bazı üst yöneticileriyle birlikte tanıklar üretiyorlar, yalancı tanıklar vesaire. Bu işi Ergenekon yaptı, subaylar yaptı. Hatta o dönemki Hava Kuvvetleri Komutanı Faruk Cömert hedef gösteriliyor.
2: O da çok ilginç.
3: Tabii yani. Faruk Cömert'in hedef gösterilmesinin önemli sebeplerinden birisi de şu. Diyorlar ki Faruk Cömert'in kardeşi Bedrettin Cömert işte Muhsin Yazıcıoğlu tarafından emir verilerek öldürülmüş kişi. Dolayısıyla Faruk Cömert şimdi intikamını alıyor hesabı.
2: Evet, senaryoda
3: öyle senaryolar var. İnanamazsınız. Tabii bu şekilde yürüyen bir dava. Davada sonradan 17 yıl sonra işte şimdi Ankara'daki soruşturmaya geldik ama 17 yıl bütün bir iddialar örtbas ediliyor. FETÖ ile ilgili olanlar, o öz sıcakların bizlemeleri, şunlar bunlar. Onlar hep böyle münferit eylemler gibi.
2: Dosyada her şey var
3: her
2: mı?
3: Her şey var bence. Her şey var, her şey var. Şimdi bakın radar şeyleri yapmışlar. İncelemesi yapılmış Malatya Savcılığı'nın atadığı bir kişi tarafından. Hava kuvvetlerinin merkezinde, efendim işte bu Ahlatlıbel'deki radar merkezinde, Erzurum radar merkezinde vesaire birçok yerde inceleme yapılmış. Bir olayın olduğu saatte, olduğu dakikada hatta. Olay kaçta oluyor? 15.03'te helikopter düşüyor. 15.07 arasında bir 4 dakikalık Doğu bölgesindeki bütün şeyler, radarlar bozuktur diye Genelkurmay'dan yazı giriyor.
2: Allah Allah.
3: O 4 dakikada ne olmuş biliyor musunuz? Malatya'dan kalkan şimdi tutuklu FETÖ'cü pilotun F4 uçağı tam o bölgeden geçiyor. O bölgeden geçiyor. 21 bin fitte radardan çıkıyor. Sonra 13 bin fitte radardan tekrar radarda görünüyor.
2: Sayın dinleyiciler, radardan çıkma şu anlama geliyor. Eğer alçak uçuş yaparsanız radardan çıkarsınız. Alçak uçuş yukarı çıktığınız zaman tekrar radara girersiniz.
3: Bu olayda şöyle oluyor. FETÖ'nün hava kuvvetleri imamları işte şeyler Malatya'ya geliyorlar, görüşmeler yapıyorlar, İstanbul'a dönüyorlar. Ondan sonra bu pilot olan şahıs o zaman Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı İstanbul. Hava Harbi Okulu'nda. O da bir saat doldurmak için, uçuş saati doldurmak için Malatya'ya geliyor. Tam helikopterin şeyden havalandığında, Çağlayan Cerit'ten havalandığında o da Malatya'dan havalanıyor. Geliyor. O saatte de tam uçağın düştüğü saatte, helikopterin düştüğü saatte de o 21 fitten kaybolup 13 bin fitten çıkması olayı oluyor. 4 dakika. O 4 dakika Genelkurmay diyor ki o 4 dakikada doğudaki radarlar bozuktu. Halbuki bozuk olmadığı sonradan anlaşılıyor. Radarlarda bir inceleme yapılmış. Fakat Genelkurmay yazısında ilginç bir şey var. Diyor ki bu radar personelinin olduğu yerler yeniden incelenebilir diyor. Yeniden incelenmesinde fayda var diyor.
2: Bir aslında tabii FETÖ'nün de FETÖ'nün de askeri TSK içerisinde sızıp çok kritik merkezleri ele geçirdiği bir dönem bu.
3: İncelemesinde fayda var ve onun üzerine bir inceleme yapılıyor. Erzurum'da o 4 dakikanın
2: kayıtları
3: bulunuyor. Görüntüleri bulunuyor. Ama dosyaya biraz belgesi iyi girmiş.
2: Ya da onu yazan, raporu yazan kendini de garantiye almak istemiş de olabilir. Böyledir bürokraside çünkü tabii, bir yerde kendini garantiye alırsın tabii, yani. O bilir ya kişiler, ileride açığa çıkarsa diye.
3: O bilir kişilerle ilgili çok soru işaretleri var ve incelenmesi lazım. Yeniden bir inceleme yapmak lazım. Evet. Yani Erzurum'da ve diğer yerlerde mutlaka o Genelkurmay'ın gönderdiği belgeleri de dikkate alan yeni bir inceleme gerekiyor. Ankara Savcılığı umarım yapar bunu. Çünkü yapması lazım. Başka bir formülü yok yani bunu.
2: Başka burada ilginç noktalar var mı bu cinayetle ilgili?
3: Şimdi bakın bu cinayette ilginç noktalardan birisi şudur. Uçak düşüyor. Uçak düştükten,
2: helikopter
3: düştükten kısa bir süre sonra Maraş Polis İstihbaratı bir not geçiyor 81 ilin emniyet müdürlüklerine. O notta denen şu: helikopter düştü, Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşı sağ, kendilerine ulaşıldı, Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, Göksun Devlet Hastanesi'ne naklediliyorlar. Şimdi
2: o zaman aramayı projeyi durduruyorsun yani.
3: Bu notu geçince Kayseri valisi bir açıklama yapıyor. Ve Kayseri'ye gelme ihtimali de var deniyor. Kayseri valisi oturuyor bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte durum böyle. Göksun'a götürülüyorlar. Hazırlık yapılıyor. Hastanelerde şu bu falan. Aradan yaklaşık 2,5-3 saate yakın süre geçiyor. Şimdi Mart ayını düşünün. Mart ayında saat 3, saat 6, 7'ye falan yaklaştığı zaman hava kararıyor ve hava soğuyor tabii. Dağ başında düşmüş bir helikopter. Oraya ulaşmak mümkün değil. Orada olanlar da hava şartları nedeniyle donarlar yani. Evet. Ölmeleri beklenmiş görebildiğim kadarıyla. Tabii bu Maraş'taki bir istihbarat dairesindeki bir polise atfediliyor. O polis de enteresan, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akgürek'in özel kalem müdürüyken Maraş'a atanmış.
2: Oo, o da ilginç. Ramazan Akgürek sayın dinleyiciler, FETÖ'nün en kritik isimlerinden birisi.
3: Hrant Dink cinayetini planlayan adam.
2: Planlayan, şu anda da hapiste.
3: Fethullahçı olduğuna dair İstanbul Valisi'nin Erol Çakır'ın sicil raporu var.
2: Zaten yani, mahkum oldu değil mi?
3: Tabii mahkum oldu. Evet. Fethullah sicilli yani.
2: Evet.
3: Fethullah. Şimdi onun özel kalem müdürü. Arama kurtarmada da tam bir kaos var. Tam bir beceriksizlik var. Ama bu bilinçli bir beceriksizlik. Evet. Bilinçsiz bir beceriksizlik değil. Başında
2: zaman kazanıyorlar canım tabii, galiba. Tabii.
3: Kriz merkezinin başında o zamanki İçişleri Bakanı Beşir Atalay var. Tabii siyasi sorumlusu esas olarak odur. Bütün birimler, orada çalışan birimler ona bağlı birimler evet. halinde. Ama onun böyle vurdum duymaz hali. Hatta ona bilgiler geç verildi falan gibi değerlendirmeler var ama ben onların da biraz bakanı korumak amacıyla siyasi sorumluluğu bertaraf etmek amacıyla yazıldığını düşünüyorum. Öyle ifade edildiğini evet. düşünüyorum. Çünkü onun da emareleri var.
2: Evet. Peki gidelim son günlerdeki en çok tartışılan Kaşif Kozinoğlu. Evet. Mezarı açıldı biliyorsunuz. Ne diyorsunuz bu? Siz cezaevinde beraber yattınız mı yoksa siz çıktıktan
3: ben
2: sonra mı?
3: Ben çıktıktan sonra alındı. Alındı. Ben 2011'de hatta ben çıkmadan bir ay falan önce alındı galiba öyle evet. olması lazım. Ben Nisan ayında şey yapmıştım, tahliye olmuştum. Fakat sürekli duruşmalara izliyordum ben, gidiyordum duruşmalara.
2: Evet. Yargılanıyordunuz çünkü.
3: Tabii yargılanıyoruz. O yargılama ta 2014 yılına kadar devam etti biliyorsunuz.
2: Evet.
3: O dönemde hakikaten Kaşif Kozinoğlu olayını Oda TV meselesiyle ilgili almışlardı. Çok dikkat çekiyordu. Fakat kısa bir süre sonra Aydınlık gazetesinde genel başkana gönderdiği mektuplar yayına başladı biliyorsunuz.
2: Bu öldükten sonra mı yayınlanmaya başlandı, ölmeden mi?
3: Öldükten sonra.
2: Öldükten sonra.
3: Öldükten
2: evet.
3: sonra. Öldürüldükten sonra. Öldürülmesi de ne zaman oluyor? Sanıyorum duruşmaya bir
2: 10 gün kala.
3: 10 gün kala. Duruşmaya 10 gün kala.
2: Çünkü savunma yapacak. Evet. Hatta savunması için de MİT'ten izin falan da istiyor galiba. Çünkü MİT mensupları her şeyi açıklayamazlar.
3: Tabii,
2: onların tabii, yasalarında yani. Var.
3: Tabii.
2: Ve bazı konuları açıklamak için izin istiyor.
3: Tabii. Yani o çok doğaldır. Yasal bir gerekliliktir o. Onu yapmış. Tabii kendisini savunacak ister istemez.
2: Evet.
3: Fakat yazdığı mektupları falan incelediğiniz zaman 93 yılında benim tespit edebildiğim kadar Mehmet Eymür MİT'e geri dönünce Çiller tarafı
2: evet.
3: getiriliyor. Kontu terör merkezi diye bir merkez kuruyorlar. Başbakanlık İstihbarat Dairesi. Aslında evet. Gerçek ismi o.
2: Evet.
3: Ama MİT kontrterör merkezi evet. diye şey yapıyorlar. Şimdi MİT kontrterör merkezinin yasal olmadığını ve yasa dışı işler yaptığını MİT 2008 yılında 26 Kasım 2008 yılında sitesine koydu, resmi sitesine.
2: Evet.
3: Çok enteresan bir şeydir. Resmi siteye koydu. Diyor ki orada Sabah gazetesinin 26 Kasım 2008 tarihli kod adı İpek başlığı altında Tunca ile ilgili manşet haberde yer alan teşkilatımıza ait yer alan belge teşkilatımıza aittir diyor.
2: Evet.
3: Kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan kontrterör merkezi sorumlularıyla birlikte 1997 yılında. 97 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır.
2: Bakın şimdi yani yasa dışıdır diyor.
3: Bak, ne diyor? Kuruluşu ve işleyişi tartışmalı olan yasal değil diyor yani. Yasa dışı tartışmalı evet. ne demek? Yasa dışı demek yani. Tamam mı? olan kontrterör merkezi. Başında kim var? Mehmet Eymür var.
4: Evet.
3: 93 yılında Kozinoğlu'nu MİT'e alan Mehmet Eymür.
4: Evet.
3: 95 yılında Mehmet Eymür'le Kozinoğlu arasında büyük bir sorun yaşanıyor. Mehmet Eymür Kaşif Kozinoğlu'na kınama cezası veriyor.
2: El yazısıyla savunma var, evet, orada.
3: Bu el yazısı savunma...
2: Bu nereden çıktı?
3: Siz... Bu belge şeyde, Ankara Bir No'lu Ağır Ceza Mahkemesi'nin faili meçhul cinayetler davası var.
4: Evet.
3: O dava dosyasının içerisinde bu şey bulunuyor.
4: Çok ilginç yani, evet, bu belgenin oldurması. Evet. Evet.
3: Bu belge orada bulunuyor ve yani netice olarak Türkiye'nin çok önemli bir döneminde MİT'in belgeleri bir ağır ceza mahkemesi dosyasına
4: giriyor. Yani.
3: Giriyor. Bütün belgeleri orada, işte Kozinoğlu'yla ilgili olan şeyler de var, belgeler de var, el yazısı belgeler de var. MİT'in bütün soruşturmaları var. Eymür'le ilgili ve Kozinoğlu'yla ilgili. Kozinoğlu'yla Eymür arasında 95 yılında büyük bir kavga oluyor.
4: Evet.
3: Olay belli. O kavgada Altaylı da var. Enver Altaylı da var, enteresan.
4: O da orada gene çıkıyor.
3: Enver Altaylı orada da çıkıyor. Yani Enver Altaylı her yerde çıkıyor. Sefettullah'a yazdığı bir şey var. Mektubu var. Enver Altaylı bilgisayarından çıkan. Fethullah yazdığı bir mektup, yargılandığı dava dosyasında iddianame de var. Orada diyor ki bu Kozinoğlu şeyle cemaatle ilgili burada çok önemli işler yapıyor. Bunun MİT müsteşarı olma ihtimali var.
4: Ya da yardımcısı diyor.
3: Bunun engellenmesi lazım diyor.
4: Ya da hareket başkanı falan diyor.
3: Ne olursa olsun bunun engellenmesi lazım diyor. Şimdi cezaevine girince tabii bu işlem şeye konuyor, yürürlüğe konuyor. Ve engelleniyor, öldürülerek engelleniyor.
4: Evet. Yani öldürülüyor. Burada çok bariz bir şey o mektup.
3: Çok net bir durum. O mektup şey yaptı. Kozinoğlu'nun şeyle susurluk döneminde Eymür'ün yapmış olduğu faaliyetlere karşı tavır aldığı da anlaşılıyor. 1995'teki şey Kozinoğlu ile ilgili soruşturma açması ve kınama cezası vermesi o faaliyetlerle ilgili. 1995 yani 93-95 96'ya kadarki dönem faili meçhul cinayetlerin zirve yaptığı, çatlıların vesairenin, yeşilin eylemlerinin yoğun olduğu olaylar. Ben bunları Fethullah ve Susurluk kitabında bütün ayrıntılarıyla, devlet ve belgeleriyle ortaya koymuştum. Evet. Hatta Başbakanlık şeyi müsteşarı Kutlu Savaş'ın bir raporu var. Onu da Cizlenen Derin Devlet raporu diye raporlaştırdım. Orada da bunun bütün ayrıntıları var. MİT'in belgeleriyle hem de, yani MİT'in arşivinden çıkan belgelerle
4: dosyaya girmiş
3: hepsi. Onları ortaya koyduk. Orada Mehmet Eymür işte bu derler Azan darbesinde Enver Altaylı, Çatlı işte bunlar şey alıyor. Burada Kozinoğlu farklı tutum alıyor. Farklı, evet, tutum aldığı için Kozinoğlu'yu hedefe koyuyor Eymür.
2: Bir de başka bir şey var.
3: Onun galiba belgesi yani bu,
4: evet, yayınlanan. Evet. Bir de mesela Kozinoğlu bu ifadeye çağrılınca çok ilginç bir şey daha var. Kozinoğlu bir siyah elemanını Afganistan'da cinayetten kurtarıyor, ölümden kurtarıyor. Daha sonra aralarında bir dostluk da gelişiyor, evet, bir vefa oluyor. Ve Kozinoğlu ifade için Türkiye'ye geleceği
3: gitme
4: zaman...
3: Gitme diyor, gitme seni,
4: gitme
3: seni
4: diyor, tutuklayacaklar, seni başına kötü şeyler gelecek,
3: evet,
4: diyor.
3: Gitme diyor, evet. Doğru,
4: ve CIA'nin, CIA elemanının dedikleri doğru çıkıyor.
3: Doğru çıkıyor.
4: Yani CIA Kozinoğlu'nu öldüreceğini biliyor o zaman.
3: Tabii yani. Bir anlamda biliyor. Fakat bir önemli şeyi daha var. Belirlediği bir gerçek daha var. Diyor ki Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde Fethullah'ın okullarındaki bütün İngilizce öğretmenleri CIA ajanıdır diyor.
4: Evet.
3: O bir de böyle bir
4: oradaki faaliyetlerini, oradaki karanlık işleri de deşifre ediyor.
3: Onun için Enver Altaylı.
4: Karşı çıkıyor, engelliyor.
3: Enver Altaylı onun için onunla ilgili mektubu Fethullah'a yazıyor. Bunun faaliyetleri çok etkili, çok önemli. Bunu bir şekilde tasfiye etmek lazım diyor.
4: Evet. Bu. Peki Kozinoğlu soruşturması nereye gider? Ceset bozulmamış.
3: Çok enteresan. Yani bunun
4: uzmanlar şöyle bir şey söylüyor. Siyanürle yapılan zehir, daha doğrusu bazı zehir türleriyle yapılan gerçekleşse ölümde cesetin geç...
3: Kaç yıl geçmiş? 15 yıl geçmiş aradan. 15 yılda bir cesetin bozulmaması normal değil tabii.
4: Evet.
3: Normal değil. Ya bir özel tıbbi müdahale yaparsınız, şey yaparsınız ya da dediğiniz gibi bir kimyasalla eğer ölmüş olursa buradan kaynaklı olabilir. Bazı uzmanlar öyle söylüyor. Ben de bazı adli tıp uzmanlarını dinledim. Öyle ifade edenler var ama tabii bunun gerçeğini bilmiyoruz.
4: Adli tıp 15 kurumu, gün içinde şey çıkacakmış. Başkanla görüşmüştü bir gazeteci arkadaş bir yayında katıldığımızda. Ya bir ay içerisinde rapor net olarak
3: belli olur.
4: Belli olur belli diye söylediler.
3: Evet. Yani Kocanoğlu olayı da çok büyük bir olaydır. Aydınlanmasında büyük bir şey vardır, yarar vardır. Savcılığın üzerine gitmesi, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Cinayetler Daire Başkanlığı'nın kurulmasından sonra diğerleriyle birlikte bunun da üzerine gitmesi son derece değerli. İşte bunlar NATO cinayetleri.
4: Evet.
3: Ergenekon, Balyoz döneminin Fethullah ve NATO kampanyası için gerçekleştirdiği cinayetler. Evet. Bunlar aydınlanırsa NATO'ya karşı mücadelede büyük bir hamle yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerle Gladio ve FETÖ yapılanmalar arasındaki bazı iddialarını değerlendiren hukukçu Nusret Senem, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle Muhsin Yazıcıoğlu dosyasındaki radar kayıtlarının ve bilirkişi raporlarının yeniden incelenmesi çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Akbelen mücadelesi avukatları hukukçu Arif Cang'ı Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Danıştay 6. Dairesi, Akbelen'deki 7 köyün sınırları içinde yer alan zeytinlik ve tarım alanlarının acele kamulaştırmasını içeren Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini duruşmalı ele aldı. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan avukat Arif Cang'ı yaşananları şu sözlerle anlattı.
2: Kakıldılar, hapse dahi girdiler ama hiç vazgeçmediler. Bugün Danıştay'da Akbelen'le ilgili dava vardı. Bakalım o davadan nasıl bir sonuç çıktı? Akbelen avukatlarından Arif Cang'ı canlı yayınımızda.
3: İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim Arif Bey. Danıştay'dan bir karar çıktı mı?
3: Henüz daha karar açıklanmadı. Karar 15 gün 1 ay süresinde açıklanır. Bugün duruşmada dava dosyasında olan bilgiler sözlü olarak aktarıldı. Bir anlamda müvekkiller ve biz Danıştay üyelerinin vicdanına seslenen bir duruşma gerçekleştirdik.
2: Peki şimdi Danıştay'da bugünkü görülen duruşmanın kararı sonra da mı verildi?
3: Evet, sonradan açıklanıyor. Şu anda halen yürütmeyi durdurma kararı yürürlükte. Yani yürütmeyi durdurma kararı vermişti Danıştay 6. Dairesi 28 Nisan tarihinde. O yürürlükte davanın reddi kararı çıkmadığı sürede yürütmeyi durdurma kararı yürürlükte kalacak. Biz davanın reddi kararı çıkacağını tahmin etmiyoruz. Yürütmeyi kararına benzer bir iptal kararı çıkacağını bekliyoruz.
2: Peki eğer diğer türlü olsa bugün karar verilir miydi, açıklanır mıydı? Yani ya daha önce yapıldı mı hiç böyle?
3: Hayır.
2: Yok.
3: İdari yargıda
2: 15 günlük süre sonra, beklenmek zorunda.
3: Evet.
2: Tamam, onu duymak için sordum zaten.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan hukukçu Arif Cang'ı Akbelen'deki 7 köyün sınırları içinde bulunan zeytinlik ve tarım alanlarının acele kamulaştırılmasına ilişkin davada görülen duruşmayı değerlendirdi. Danıştay 6. Dairesi'nin 28 Nisan tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan avukat Arif Cang'ı, davanın reddi kararı çıkmadığı sürece yürürlükte. Danıştay üyelerinin vicdanına seslenen bir duruşma gerçekleşti ifadelerini kullandı. Biz davanın reddi kararı çıkacağını tahmin etmiyoruz diyen Cang'ı, yürütmeyi durdurma kararına benzer bir iptal kararı çıkacağını bekliyoruz diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yeni parti adının mevcut Yenilik Partisi ile seçmen açısından karışıklık oluşturacak kadar benzer olup olmadığı tartışması sürüyor. Yargıtay Başsavcılığı yeni partinin isim değişikliği yapmasını isterken yeni parti ise mevcut ismini koruyacağını belirtiyor. Uyuşmazlığın çözülememesi halinde konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz şunları söyledi.
2: Ya bu yeni parti kurulurken sizde hiç bir temas kuruldu mu?
3: Adı sanı duyulmayan bir parti diyenler tek kelimeyle ayıp ediyorlar. Benim herkes adımı da biliyor, sanımı da biliyor, partimi de biliyor. O kadar kötüler ki, o kadar iğrenç ruhlular ki, o kadar karar ruhlular ki.
2: Kimler?
3: Yani bunu söyleyenler kimse, hı-hı, bu troller. Bunlar bence gazetecilik, şeycilik yapmıyorlar, tetikçilik yapıyorlar ve ben bunları kınıyorum. Ben tanınan bir insanım, partim de tanınıyor, yeterli olan bir parti. Ancak kör cahiller ve aptallar bilmeyebilir. Yok,

0: dersiniz, ilkokul mezunu bir adam anlar. 2024 yılında yine bir hanımefendi yeni parti kurmak istiyor. Adı yeni. İçişleri Bakanlığı'na gidiyor, partiyi tescil ettiriyor. Evraklar Yargıtay'a gidince Yargıtay diyor ki ya Yenilik Partisi var, isim çağrıştırıyor. Yeni parti ismine biz izin veremeyiz diyor. Reddediyor. Benim haberim bile yok bundan. Herhangi bir dilekçe de göndermemişim.
1: Şimdi daha önce reddedilmiş bir yeni parti mi var?
0: Evet, aynen. Sen görüşme, kestirat falan bilmem niçin şey yapıyorsun. Bu arkadaşlar, ben onları da kırmadan, ya bu bizim kendi işimiz diyorum. Onları da kırmadan gönderiyorum.
1: Var olan durumda şu anda iki siyasi parti, yani Yeni Parti ve Yenilik Partisi bir müzakere yürütüyor önümüzdeki döneme ilişkin. Anladın mı?
0: Görüşme,
1: yani, ya da bir görüşme halinde, bir görüşme, temas halinde.
0: Müzakere hani böyle hadi görüşmeler oldu ve bizim en son önerimizden sonra...
1: Bu isim olmasaydı da bu görüşmeler olacak mıydı?
0: Yani karşı tarafın getirdiği konulara baktığımız anda genel bir işbirliği istiyorlar. Yani partilerle ilgili bir işbirliği istiyor. Şimdi bunun...
1: Siz bu işbirliğine yakınsınız anladığım kadarıyla.
0: Ben zaten toplumsal muhalefetin birleştirilmesi konusunda Türkiye'de belki de tek bu konunun peşine düşen ve bunun için Erdoğan yönetimine karşı, rejimine karşı toplumsal muhalefetin birleşmesi gerektiğini savunan tek kişiyim. Az zarar görerek değil, hepimiz daha fazla kar ederek çıkalım dedim. Yeterlilik konusunu 15 günde çözelim, toplumsal muhalefeti birleştirelim ve öyle bir güç çıkaralım ki toplum desin ki ya işte bak bu adamlar bizim için uğraşıyor ya, bizim için evet bir ışık doğdu ya. Ya bunlar ne kadar kötüler, isimi tartışıyorlar, yok yeterliliği tartışıyorlar. Erdoğan almış, at almış, Üsküdar'ı geçiyor. Bunların haline bak ya, neler tartışıyorlar demesinler bize.
2: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışmasını, iki parti arasındaki görüşmeleri ve toplumsal muhalefetin birleştirilmesine ilişkin çağrısını değerlendirdi. Adı sanı duyulmayan bir parti diyenler tek kelimeyle ayıp ediyorlar diyen Yılmaz, benim herkes adımı da biliyor, sanımı da biliyor, partimi de biliyor ifadesini kullandı. İki partinin görüşmesinin sürdüğünü söyleyen Öztürk Yılmaz, şu anda Yeni Parti ve Yenilik Partisi bir müzakere, bir görüşme ve temas halinde diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Muhalefet tarafından dahi bu durum eleştirilmiyor hiç. Uzman dış politikacılar Türkiye'nin özellikle şu son süreçte kuzeydeki Rusya'nın özel askeri operasyonu sonrasında yaşanan durumla ilgili Türkiye'nin pozisyonunu en olması gereken doğru pozisyon diye savunuyor. İyi de bunu savunurken. Size bu ve birçok konuda yardımcı olan anlaşma hangi anlaşma? Boğazlar Anlaşması. Haliyle emekli olan amirallerin buna dair aman ha sakın deldirmeyin. Delmek için o Karadeniz'e girmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve karşılarında sürekli Montreux var. Amerika'nın en reddettiği 3-5 anlaşmadan biridir bu. Ve bunu doğrudan biz söylemiyoruz. Kendileri de söylüyor. Ama bu konuda yıllarca Türk Deniz Kuvvetleri'nde bulunmuş, çalışmalar yapmış, daha sonra da emekli olmuş bir amiralin de bu anlamda bir uyarı yapması kadar normal bir şey yoktur diye düşünüyorum ki bu dünyadaki birçok devletlerde olur. Kendilerine böyle liberal özgürlükçüyüz deyip Türkiye'de böyle bir basın açıklaması yapılınca darbecilik diye çığırtkanlık yapanlar biraz o liberal diye örnek aldıkları ülkelerdeki iç siyasi dengelere ya da konuşmalara bir baksınlar efendim.
2: Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinalar bir günde 3,6 milyon kiril yiyebilir. Mavi balinaların temel besini olan kiriller, uzunlukları 6 santimetreye, kütleleri ise 1 grama ulaşabilen ve karidese benzeyen küçük canlılardır.
3: Bunu biliyor muydunuz?

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen biri çıkıp en olmayacak şeye bile içerler. Üzülmeye değmeyecek bir sebepten dünya kadar yaygara koparır. Ne denir böyle birine? Hoşafın yağı kesildi herhalde. Ama durun, hoşaf yağlı olur mu ki yağ kesilsin? İşte hikaye burada başlıyor. Tarihler Sultan II. Mahmut devrini gösteriyor. Yeniçeriliğin bozulmaya yüz tuttuğu dönemlerde ocak mensupları buluttan nem kapmaya ve her yapılan işten kendileri aleyhine bir sonuç çıkarmaya başlamışlar. Bir gün Ramazan'ın 15'i geliyor ama baklava alayı bir gün gecikmeyle düzenleniyor. Yeniçerilerde bahşişleri bir gün geç geldi diye günlerce homurdanıyorlar. Ama asıl hikaye mutfakta. Mutfak meydancısı büyük bir kepçeyle önce etli yemekleri sonra da hoşafı dağıtırmış. Kepçe sıcaktan yağlanınca sonraki hoşaflarda üstten yağlı yağlı gidermiş ortalara. İster istemez hoşaf baklacanın üzerinde bir parmak kalınlığında yağ yüzermiş. Günün birinde akıllı bir yeniçeri ağası bu durumu fark etmiş, meydancıyı yanına çağırmış ve önce hoşafı dağıt sonra pilavı, yahniyi. Hem tatlar karışmasın hem yemek soğumasın demiş. Meydancı emri uygulamış. Ancak bu defa sofralara giden hoşaf bakraçlarının üzerinde yağları göremeyen yeniçeriler kazanı kaldırmışlar. Hakkımızı yiyorlar, istihkakımızdan çalıyorlar, hoşafın yağını bile kestiler. Yağlı hoşaf isterük. Ve o gün tarihe geçer. Hoşafın yağı kesildi. Bugün biri sudan sebeple alınır, hiç yoktan bir meseleyi büyütürse ya da kendi çıkarı zedelendi diye yaygara koparırsa hoşafın yağı kesildi denir. Bugün bu deyimin izini Yeniçeri Ocağı'nda aradık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak da öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. 4-5-1 dizilişi. 4-5-1 dizilişi futbol sahasında kompaktlık, sabır ve disiplin üzerine kurulu sistemlerin başında gelir. Bu dizilişin temel felsefesi orta sahayı kalabalık tutarak rakibin oyun kurmasını engellemek, hücuma ise kontrolü ve gerektiğine hızlı çıkışlarla gitmektir. 4 savunmacı, 5 orta saha oyuncusu ve tek bir forvetten oluşan bu yapı defansif yönü güçlü ama doğru oyuncu profilleriyle birlikte ofansif anlamda da tehdit oluşturabilecek bir düzene sahiptir. Bu sistemde arka dört klasik bir savunma hattıdır. 2 stoper ve 2 bek. Beklerin ileri çıkışı bu dizilişte daha temkinlidir. Genellikle öndeki kanat oyuncularının savunmaya yardım etmesi beklendiği için bekler hem ileriye çıkmak hem de alan kapatmak açısından dengeli davranmak zorundadır. Orta saha beşlisi ise bu dizilişin kalbidir. Beşli orta sahada genellikle 3 merkez oyuncu ve 2 kanat oyuncusu bulunur. Bu merkez üçlüden biri defansif görev üstlenir. Adeta bir çapa gibi savunmanın önünü süpürür. Bu oyuncu pozisyon bilgisi yüksek, oyun görüşü olan ve takımın dengesini sağlayan bir isim olmalıdır. Diğer 2 merkez oyuncuysa biri daha ofansif özellikte, diğeri daha dengeli veya pres gücü yüksek olabilir. Bu çeşitlilik takımın ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlar. Kanat oyuncuları bu sistemde çok büyük öneme sahiptir. Hem ileriye çıkıp hücumda genişlik sağlarlar hem de savunmaya dönüp beklerin arkasını kapatmak zorundadırlar. Yani 4-5-1'in başarılı işlemesi için bu iki kanat oyuncusunun temposu ve takım disiplini yüksek olmalıdır. Eğer bu oyuncular savunmaya yardım etmezse takım kenarlardan büyük açıklar verir. En önde görev yapan tek santraforsa bu dizilişte yalnız kurt gibidir. Bu oyuncunun sadece bitirici olması yetmez. Sırtı dönük oynayıp top saklamalı, takım arkadaşlarının hücuma katılması için zaman kazandırmalıdır. Ayrıca uzun toplarla buluşup savunmayı yıpratabilmeli, gerektiğinde rakip stoperleri presle boğabilmelidir. Yani bu forvet oyuncusu hem fiziksel hem de mental açıdan çok güçlü olmalıdır. Bu sistemin en büyük avantajı alan kapatmada çok etkili olmasıdır. Orta saha beşlisi sayesinde hem merkezde hem kanatlarda yoğunluk yaratılır. Rakip takım topa sahip olsa bile boş alan bulmakta zorlanır. Ayrıca bu yapı kontra atak oyunları için çok elverişlidir. Top kapıldığında hızlı kanat oyuncuları ve orta saha desteğiyle tehlikeli ataklar üretilebilir. Bu yüzden 4-5-1 hem savunma güvenliğini sağlamak hem de kontra tehdit oluşturmak isteyen takımların favori sistemlerinden biridir. Ancak dezavantajları da vardır. Tek forvetle oynandığı için hücumda yeterli destek sağlanmazsa takım çok izole kalabilir. Özellikle topa sahip olmaya çalışan takımlar bu dizilişte yeterince üretken olamayabilir. Aynı zamanda kanat oyuncularının çok fazla savunma yükü taşıması onların hücumda etkisizleşmesine sebep olabilir. Eğer bu oyuncu yeterince koşmazsa sistem çöker. Tarihte bu sistemi çok iyi kullanan takımlardan biri Jose Mourinho'nun 2004-2005 Chelsea'sidir. O takımda Claudio Makalele çapa pozisyonunda adeta bir metronom gibi oynarken Lampard ve Thiago onun önünde görev yapıyordu. Kanatlarda Duff ve Robben gibi hızlı oyuncularla Drogba gibi güçlü bir forvetle bu sistem çok etkili olmuştu. Chelsea bu yapıyla hem savunmada sağlam durdu hem de hızlı çıkışlarla rakiplerini cezalandırdı. Bir başka örnek 2002 Dünya Kupası'ndaki Almanya'dır. Bu turnuvada Balak orta sahayı taşıyan isimdi. Takım 4-5-1 benzeri bir yapıyla önceliği savunmaya verip topu kaptıktan sonra hızlı hücumlara çıkıyordu. Finale kadar bu disiplini yapıyla geldiler. Türkiye'de ise bu sistem zaman zaman büyük takımlar tarafından Avrupa deplasmanlarında kullanılmıştır. Özellikle Terim'in bazı Galatasaray kadrolarında ya da Şenol Güneş'in Beşiktaş'ında Avrupa maçlarında bu diziliş tercih edilmiştir. Fenerbahçe'de de Aykut Kocaman döneminde bu yapının izleri görülmüştür. Takım savunmaya gömülür, orta sahayı kalabalık tutar ve hızlı hücumlarla gol arardı. Sonuç olarak 4-5-1 doğru oyuncu oyuncularla uygulandığında çok sağlam, dirençli ve kontrollü bir futbol anlayışı sunar. Özellikle güçlü rakiplere karşı deplasmanda oynarken ya da skor üstünlüğü elde edildikten sonra skoru korumak isteniyorsa bu diziliş taktiksel anlamda çok işlevseldir. Ancak hücum çeşitliliği açısından bazı kısıtlamaları vardır. Bu yüzden sistemin başarılı olabilmesi için kanatların çanağı, orta sahanın dinamizmi ve ileri uçtaki forvetin çok yönlü olması şarttır. Bugün sabır ve disiplin üzerine kurulu bir sistem olan 4-5-1 dizilimini anlattık. Yepyeni bir futbolun ansiklopedisinde daha görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyanın yaklaşık 2900 kilometre derinliğinde bulunan ve katı mantonun sıvı dış çekirdekte buluştuğu çekirdek manto sınırı, gezegenin en ulaşılmaz bölgeleri arasında yer alıyor. Bu bölgelere doğrudan ulaşamayan bilim insanları, dünyanın iç yapısını incelemek için depremler sırasında oluşan sismik dalgalardan yararlanıyor. Science Alert'ın aktardığına göre, Journal of Geophysical Research Solid Earth dergisinde yayımlanan araştırmada, Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanları, 1990 ile 2024 yılları arasında meydana gelen yaklaşık 5000 depremden elde edilen 2 milyondan fazla sismik kaydı makine öğrenmesi yöntemiyle inceledi. Araştırmada yaklaşık 175 bin zayıf sismik sinyal belirlendi. Elde edilen veriler, çekirdek manto sınırına yakın bazı bölgelerde daha önce yeterince incelenmemiş, küçük ölçekli ve sıra dışı yapıların bulunabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları araştırmada PKP öncüleri olarak adlandırılan özel sismik dalgalara odaklandı. Depremle ortaya çıkan sismik dalgalar, dünyanın içinden geçerken çekirdek manto sınırı çevresindeki malzemelerin yapısında bulunan küçük farklılıklarla etkileşime girebiliyor. Bu etkileşim sonucunda dalgalar saçılarak ana dalgalardan farklı yollar izleyebiliyor. Ana sismik sinyalden kısa süre önce kaydedilen zayıf PKP dalgalarının geliş zamanları da dünyanın derinliklerindeki sıra dışı yapıların yerinin belirlenmesine yardımcı olabiliyor. Ancak söz konusu sinyallerin son derece zayıf olması milyonlarca kayıt arasında tespit edilmelerini güçleştiriyor. Araştırmacılar bu nedenle derin öğrenme tabanlı bir sistem geliştirdi. Sistem, sismik kayıtları önce kalite açısından sınıflandırdı, ardından kayıtlarda PKP öncü sinyallerinin bulunup bulunmadığını belirledi. Yapay zekanın elde ettiği sonuçlar, bilim insanları tarafından manuel olarak da kontrol edildi. Hatalar düzeltilerek veriler yeniden modele aktarıldı. Yapılan analiz sonucunda 174.929 yüksek kaliteli PKP öncü sinyali tespit edildi. Araştırmacılar, ulaşılan sinyal sayısının önceki çalışmaların tamamında belirlenen benzer sinyallerin yaklaşık 10 katı olduğunu belirtti. Daha fazla verinin incelenmesi, daha önce birbirinden bağımsız ve rastlantısal görülen bazı derin yapıların aslında daha geniş ve kesintisiz bölgelerin parçaları olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar özellikle yüksek enlemli Avrasya, Orta Asya ve Güney Atlantik'in altında bulunan 6 bölgenin daha ayrıntılı araştırılması gerektiğine dikkati çekti. Dünyanın derinliklerinde belirlenen yapıların nasıl oluştuğu konusundaysa bilim insanlarının henüz kesin bir yanıtı bulunmuyor. Olasılıklardan biri, tektonik plakaların dalma-batma süreçleri sırasında yüzeyden derinlere taşınan malzemelerin çekirdek manto sınırında birikmiş olması. Önceki araştırmalar, derin mantoda kıtasal ve okyanusal kabuk parçalarının, tortulların ve dünyanın ilk dönemlerinden kalan ilkel manto malzemelerinin bulunabileceğini ortaya koyuyor. Bazı araştırmalardaysa yaklaşık 4,5 milyar yıl önce dünyaya çarparak ayın oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülen gök cisminin kalıntılarının da mantoda bulunabileceği öne sürülüyor. Çekirdek manto sınırında hakim olan yüksek sıcaklık ve basınç bu malzemelerin kimyasal yapısının değişmesine, mineral dönüşümleri geçirmesine veya kısmen erimesine neden olabiliyor. Bu süreçler sonucunda çevresindeki mantodan farklı fiziksel özelliklere sahip küçük bölgeler meydana gelebiliyor. Araştırmacılar, çalışmada belirlenen yapıların eski dalma levhası kalıntıları, yerel erime bölgeleri, mineral dönüşümleri ve mantonun derinliklerindeki büyük yapılarla etkileşimlerin birleşimi sonucunda oluşan termokimyasal yığınlar olabileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte araştırma ekibi söz konusu yapıların kökeni hakkında kesin bir sonuca ulaşmak için henüz erken olduğunu vurguluyor. Çekirdek manto sınırındaki farklı yapıların incelenmesi yalnızca dünyanın geçmişinin anlaşılması açısından önem taşımıyor. Bu bölgelerde bulunan malzemelerin özellikleri, mantonun hareketleri ve sıcak magmanın yüzeye doğru ilerleme biçimi üzerinde etkili olabiliyor. Elde edilen verilerin uzun vadede volkanik faaliyetlerin, tektonik plakaların gelişiminin ve dünyanın manyetik alanındaki bazı değişimlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, oluşturulan veri setinin genişletilmesiyle dünyanın en alt manto kat ilişkin çok daha ayrıntılı modeller oluşturulabileceğini ifade ediyor. Bilim insanları 35 yılı aşkın sürede kaydedilen 2 milyondan fazla sismik veriyi yapay zeka ile inceleyerek çekirdek manto sınırına yakın bölgelerde daha önce ayrıntılı şekilde belgelenmemiş 6 alan tespit etti. Bulgular, dünyanın derin iç yapısının düşünülenden daha karmaşık olabileceğine işaret ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Kredi ve yurtlar bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemelerine %23 oranında zam yapıldı. 1290 lira olan yurt ücreti 1590 liraya yükseldi. Bu yıl KYK yurt ücretlerine gelen zamla birlikte son 5 yılda yurt ücretleri 230 liradan 1590 liraya çıktı. Böylece öğrencilerin barınması için devlet tarafından tahsis edilen yurt ücretlerine son 5 yılda %591 zam yapılmış oldu. KYK yurt ücretleri son yıllarda düzenli olarak arttı. 2021-2022 eğitim döneminde yurt ücretleri 230 ila 390 lira arasında değişiyordu. 2022-2023 döneminde en düşük ücret 250, en yüksek ücret ise 450 lira oldu. 2023-2024 döneminde ücretler 345 ila 570 liraya yükseldi. 2024-2025 döneminde yapılan %50'lik zamla birlikte yurt ücretleri 517 lira ile 855 lira arasında değişti. Geçen eğitim döneminde ise ücretler 750 ila 1250 lira seviyesine çıktı. Bugün yapılan son zamla birlikte aylık 1290 lira olan yurt ödemesi 1590 liraya yükseldi. Böylece öğrencilerin aylık barınma gideri 300 lira arttı. 5 yıl önce en düşük KYK yurt ücreti 230 lirayken bugün açıklanan 1590 liralık ücretle karşılaştırıldığında artış yaklaşık %591'e ulaştı. Başka bir ifadeyle 2021-2022 döneminde 230 lira olan en düşük aylık yurt ücreti yaklaşık 7 katına çıkmış oldu. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Yurt ücretlerine 23 oranında zam yapılırken aylık ödeme 1290 liradan 1590 liraya yükseldi.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dicle Olcay'la devam ediyor.
1: Radyo ev gibi biliyor musunuz? İyi hissettiriyor.
0: Beğendin mi?
1: Bayıldım ya. Hiç gidesim vallahi yok. Devam edebiliyor muyuz?
0: Yok, devam edemiyoruz.
1: Ya. Bayıldım ya. Bayıldım size ya. Çok güzel ekipsiniz. Çok teşekkür ediyorum.

önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türk sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Zaten hani sizin söylediğiniz bakış açısıyla baktığımızda hani böylesi büyük işe alımda sadece CV'lerin ön gözle gözden geçirmesi 6 ay sürüyor. Yani teknik olarak çok saçma. Yani bir insanlar grubunun dahi başa çıkamayacağı bir süreçten bahsediyoruz. Yani gerçekten çok başarılı buldum. Bir de sanırım özlediğimiz mülakatçı biraz karşımıza geldi. Yani benim sözlerim yüzünü ekşitmeyen, ne bileyim gülmeyen, yani hiç renk vermeyen bir mülakatçıdan bahsediyoruz burada.
2: En önemli konulardan bir tanesi şu, bir adayın herhangi bir kurumla deneyimi çok önemli bir şey. Ve bu deneyimi de aslında en üst düzeyde yaşamamız lazım. Senelerce adayların en büyük sorunu, özellikle genç, yeni mezun olan arkadaşların sorunu, hepsi de başvuruyor.

0: Bana geri dönüş bile olmuyor.
1: Maalesef.
0: Eleniyorum, neden elendiğimi bilmiyorum. 100 kişi işe almanız için 3500 tane telefon açmanız lazım. Dünya ortalaması, sadece Türkiye ortalaması. Yapay zeka işe alım uzmanı aynı anda 5000, 10000 kişiyle görüşüp birkaç ay süren süreci 2 gün gibi bir süreçte organize edip tamamlayabiliyor.
1: Yapay zeka için söylenen bütün tabuların ötesine geçtiğinizi görüyorum. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: End is near, so I face

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

this land. This land is no one land.

Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sevgili Cem Belevi konum. Cem hoş geldin.
2: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var saat 4. Ve doğum günü bugün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildi. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda Günaydın Sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Behzat abi de söyledi, Behzat Gerşeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günde oluyor bunlar. Çıktım, gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledim. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
1: Ciddi misin
2: evet
1: sen?
2: Evet abi yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin ama bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Kardeşim yani ben miting mi yapıyorum yani hani anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmaz yani.
1: Bir doğum gününde. Evet.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.